follow me, so

0: to me. Take it, somebody.
1: Everybody.

no be. No, no, no. When the world gonna come?

You got that sweet kind of sugar.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara. Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Kırmızı İrevul'a teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Sinclair ile başladık. Moon Idol dinleyerek. Şimdi Elizabeth Fraser ve Massive Attack'in unutulmaz işbirliği Teardrop radyonuzda olacak. Ardından İzlandalı şarkıcı Björk'e kulak vereceğiz ve All is Full of Love dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Morcheeba ve Otherwise var. Ardından da Emiliano Torrini ve Three Corporation'a kulak vereceğiz. Until the Morning dinleyeceğiz.

İlk bölümü kapatırken önce Damien Rice'dan Volcano radyonuzda olacak. Ardından Depeche Mode ve Depeche Mode'a Kruder and Dorfmeister grubu eşlik edecek. Useless dinleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

trompetçi Roy Hargrove'un enteresan projesi The RH Factor'a Stephanie McKay'in eşlik ettiği Forget Red Regret dinleyerek başladık ikinci bölüme. İkinci bölümden herkese günaydın. Şimdi Brooklyn Funk Essential radyonuzda olacak ve The Creator Has a Master Plan dinleyeceğiz. Ardından Keziah Jones'a kulak vereceğiz. Wet Questions.

ve ilk bölümü ve programı kapatıyoruz, pardon. Birden saatler karıştı. Önce Thom Yorke'dan Hearing the Match dinleyeceğiz. Ardından Jadu Heart'a kulak vereceğiz. Another Life dinleyerek kapatacağız programı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Kırmızı İrevul'a teşekkür ederiz.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
2: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Mint.
4: Gıcır cızır plaklar.
3: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 19 Haziran Cuma. Yıl 2026, ay 6, gün 170, Hızır 45.
1: 1448 Hicri, Muharrem 4, 1442 Rumi, Haziran 6.
0: En uzun günlerin başlangıcı.
1: Günün tarihi. 159 yıl önce bugün, 19 Haziran 1867'de, Avusturya asıllı Meksika İmparatoru Maximilian kurşuna dizildi.
0: 164 yıl önce bugünse, yani 19 Haziran 1862'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik yasaklandı.
1: 116 yıl önce bugün, 19 Haziran 1910'da, Almanya'da Deutschland adlı ilk Zeppelin balonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
0: Büyük saatli marif takvimi.

your steadfast perseverance

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, bir günaydın da Roger Waters'a ve Mona Fiari'ye yapalım. Yeni bir ünlü şarkının açılışta çaldığımız çok Comfortably Numb adlı şarkısı, Roger Waters ve arkadaşlarının yaptığı çok ünlü şarkıyı. Şimdi Roger Waters yeniden düzenlemiş. Özdeş, yepyeni olduğunu söylemiştin değil mi?
1: Bunu evet, ben evet, iki gün önce
0: yayınlandı. Filistinli şarkıcı, sanatçı Mona Fiari ile birlikte söylüyor ve o Comfortably Numb, yani böyle huzurlu şey, rahatlık, huzurlu kayıtsızlık diye çevirebileceğimiz Comfortably Numb şarkısının yeni bir versiyonunu yapmışlar, hem İngilizce'de hem de Arapça'da. Ve şarkının kendisi zaten çok etkileyiciydi. Çok uzun yıllar önce yapılmış ve bizim de çeşitli defalar çalma fırsatı bulduğumuz, şimdi burada yerinden olma, hafıza meseleleri, kayıplar ve adalet ve insan haysiyeti peşinde durmaksızın koşma temaları üzerinde yeniden gerçekleştirilmiş. Eskisi gibi başlıyor tabii. Merhaba, orada kimse var mı? Eğer beni duyuyorsanız başını salla yeter. Evde kimse var mı diye. Ondan sonra da devam ediyor. Şimdi senin huzursuz olduğunu hissediyorum. Acını da rahatlatabilirim. Seni tekrar ayağa kaldırabilirim. Rahatla. Ama önce biraz bilgiye ihtiyacım var. Sadece temel bilgileri. Bana neren acıyor gösterebilir misin diyor. Ondan sonra da devamı, olanlardan bitenlerden sonra, neyin yanlış gittiğinden sonra sorunun ne faydası var? Dar, ey dar, ey dar, gecenin dar kız ve senin şafağın, ey zeytin dalı, yıldızlar arasında yükselen bir sokak, yaralarla dolu, özgürlük için çığlık atan açık bir yara, diyor Mona Miari'de. O da, Roger Waters da ona cevap veriyor. Senin acını New York şehrinden de duyabiliyorum. Deniz aşırı bütün acılarını duyabiliyorum. Ta uzakta ufuklarda bir gemi seni de beni de çağırıyor. Gençken hayalim özgürlüktü. Bugün umut kimliğin ateşi haline geldi. Biz dolgunun altından bir taşı kıran kökleriz. Yolu çiziyoruz. Karanlıktan sonraki ışığız. Biz rüyayız. Yeni bir şafağın vaadiyiz, diyor Mona Miari. Roger Waters da hiçbir zaman rahatlatıcı, huzurlu bir rahatlama içinde olmayacağım. Ben hiçbir zaman öğrenmemiştim zaten Nakba nedir, onu da duymamıştım. 5 yaşındaydım 1948'de. Oradalarda, Filistin topraklarında neler olup bittiğini hiç bilmiyordum. Şimdi o kadar gemiye, o kadar geç binmekten dolayı büyük huzursuzluk, kalbim kırılıyor. Ama senin çağrınla, sizlerin çağrınızla biz de yetiştik işte. Şimdi kapıda bekliyoruz. Ey gazete yazarı, yaz ve doldur bana bu kuşatmanın nasıl büyüdüğünü, nasıl bütün bu ölümcül şeylerin canlandığını anlat. Canlıların birçoğu ölüyor. Kalpleri kaldı. Geri dönmeleri. Ve yeni bir başlangıç yapmak için zamanın, şimdi tam zaman yeni bir başlangıcın, yeni bir kumlara yeni bir yazı yazmanın zamanı. Ta 1948'e geri gidelim. Yerleşimciler bütün toprakları çaldı. Yerleşimcilerin bütün toprakları çaldığı zamana gidelim. Ve nenemin anahtarı ile kapıyı, kilidini açtığı ve herkesin de nenenin kapıyı açmasıyla herkesin de o zeytin ağacına saygı duruşunda bulunduğu zamanı, her insanın hayatı kutsaldı. Herkesin, her kız çocuğunun, her oğlan çocuğunun, herkes için eşit haklar diye bir ninni var mı? Bir çocuğun adı var mı? Enkaz arasından seni duyuyorum. Acını hissedebiliyorum. Her sabah annenle dua ederken seni duyuyorum. Kararlı azmin uzaktan beni çağırıyor. Bir annenin duasını duyuyorum diye karşılıklı diyalog halindeler. Mona Miari ile hızlı bir şekilde çevirmeye çalışıyorum. Bir meleğin sesi uyum içinde duyuluyor. Filistin özgür olmak istiyor. Sadece birini kurtarmak, bir kişiyi kurtarmak için okyanusu aşacağım, zeytin ağacı. Herkes için eşit haklarla nehirden denize kadar kaderimiz, vatanımız Filistin diye biten bir şarkı yeniden yapılmış. Comfortably Numb şarkısının etkili bir yorumunu bu şekilde açarak başladık güne. Evet, haberlere de bir göz atacak olursak, savaş barış meselelerinde ne var özette? Trump, İsrail'in İran'a yönelik küçük çaplı saldırılarına karşı çıkmayabilirim demiş.
1: Evet, sadece küçük küçük bombalar atabilirlermiş. Eğer küçük çaplı olursa izin verebilirim diyor. Çünkü İsrail bu anlaşmaya rağmen hem Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkça bir kez daha duyurdu.
0: Evet,
1: Doğrudan
0: net olarak açıkladı.
1: evet
0: Netanyahu değil mi?
1: Lübnan'dan. Evet, Lübnan'dan çekilmiyoruz dedi. Güvenlik gerekçesiyle özellikle güney bölümünde kalmaya devam edeceklerini söyledi. Hem de Kanal 14'de İsrail televizyon kanalı Kanal 14'de konuşan Donald Trump ise İsrail'in İran'a yönelik küçük çaplı saldırılarına karşı çıkmayabilirim dedi. Netanyahu ile ilişkisinde çok iyi bir ilişki, mükemmel bir ilişki var aramızda demiş. Ama aynı zamanda Netanyahu ile Lübnan konusunda sorun yaşadığını da biliyoruz. İşte Wall Street Journal'da çıkmıştı. Netanyahu'ya sert bir şekilde karşı çıkmış. Bu anlaşma Hannan imzalanacağı sırada bombalamıştı çünkü biliyorsunuz Lübnan'ı. Neden binaları havaya uçuruyorsun? Binaları havaya uçurmayı bırak dediği iddia edilmişti. Bu sorulmuş. Yok demin mükemmel ilişkimiz var Bibi ile.
0: Evet, bunun biraz daha ayrıntılarına sonra girebiliriz. Yani trajikomedinin ta kendisi, dünyanın halini bundan daha iyi gösterebilecek az haber olabilir gerçekten. Küçük çaplı saldırılara karşı çıkmayabilirim diyor yani.
1: Evet.
0: Bu dünyada da görülmüş en tuhaf açıklamalardan bir tanesi olarak tarihe geçecek herhalde. Öte yandan da Ukrayna'nın Moskova'yı dronlarla ve füzelerle bombalamasının sonucunda görüntüler dehşet verici. Hakikaten bütün hem iklim için ayrı havayı mahvetmesi açısından ve kimlerin nasıl katledildiği, öldüğü de bilinmiyor. Orada da devam ediyor doğrusu böyle bir.
1: Binin üzerinde insansız hava aracıyla saldırmış Ukrayna. İlk kez bu çapta hem de Rusya'nın içlerine kadar Moskova'ya vuran bir saldırı düzenlemiş durumda.
0: Ve hiçbir şey gelmedi yani daha ne rakam veriliyor ne bir şey. Böylece devam ediliyor.
1: Üstelik henüz karşılık dahi vermedi Putin.
0: Evet ve yani bir şey petrol şey
1: Rafinerisi vurdu. Evet.
0: rafinerisi adını
1: Evet.
0: getiremedim. Rafinerinin vurulması çevreye de ekolojiye de müthiş bir zararı olacağını da herhalde kestirmek için kahin olmaya lüzum yok.
1: Moskova Petrol Rafinerisi vurulan rafinerinin adı ve bütün bir Moskova'nın üstü siyah dumanlarla kaplanmış. Daha önce İran'da olduğu gibi.
0: Evet, gündüz geceye dönüşmüş vaziyette yani. Öte yandan da İsrail'in savaş suçlarına ilave de bir şey var. Guardian gazetesinden exclusive verilen, özel olarak verilen haberde, görüntülerde İsrail ordusu 6 ayrı şirketten aldığı buldozerlerle ve yıkma makineleriyle Güney Lübnan'daki köyleri, kasabaları yıkmaya, şehirleri yıkmaya devam ediyor. Görüntüler inanılır gibi değil gerçekten. Ondan da bahsetmek lazım. Oradan da Türkiye'den de bir özet olarak verecek haber varsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sahte imza krizi var. Bu da dünya çapında bir olay. Suudi Arabistan'la enerji anlaşmasının görüşüldüğü genel kurulda toplantı yeter sayısı bulunamamış. İyi
1: Anlaşmayı onaylayacaklar yani, ama yeter sayıda insan yok.
0: yeterli sayı yok.
1: Ve bu işi de ilginç. Yani evet, anlaşma Suudi Arabistan'la, ama günün sonunda yenilenebilir enerji yatırımı, yani güneş panelleriyle enerji üretimi meselesiymiş. Yeteri kadar milletvekili ilgilenmemiş durumda. Bu da ayrı, yoklama krizi de ayrı tabii.
0: Ay, yani bu büyük bir sahtekarlık. Yani İyi Parti sahte imzayla yoklama pusulası itirazı şey yapmış, itirazında bulunmuş ve tek tek sayılarak yapılan yoklamada Adalet ve Kalkınma Partisi adına, AK Parti adına verilen 79 pusulaya karşılık salonda kaç AK Partili milletvekili bulunduğu belirtilmiş? 4.
1: Gerisi?
0: 75 sahte imza var. Yani bu inanılacak gibi bir durum değil. Yoklama sırasında bazı AK Partili milletvekillerinin isimleri okunurken salonda bulunmadıkları görülmüş. Alpay Özalan yok. Mustafa Demir yok. Murat Cahit Cangı yok. Engin Şimşek yok. Rıdvan Nazırlı yok. Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetler arası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi. Büyük bir skandal yani.
1: Ama nasıl
0: Normal.
1: yapmıyor? Ben işin o kısmını anlamadım. Yani şimdi 4 kişi varken 79 kişi var, nasıl demişler? Bunu birilerini,
0: Bayağı.
1: ya o 4 kişi 79 kişi için de mi? Yani düğmeye basarak mı o şey veriliyor? Nasıl oluyor?
0: Düğmeye
1: Bir de
0: basarak herhalde.
1: düşünmez mi insan, yani biz 4 kişiyiz de 80 kişi.
0: Yok, artık her şeyin geçerli ve mübah olduğu mutlak butlan dönemindeyiz. Yalnız sen hatırlamıyorsun galiba. Mutlak butlan diye bir şey var. Dünyanın hali de mutlak butlanda zaten.
1: Bir Türk dünyaya bedel derler diye, bir AKP'li 20 AKP'li bedel bir şey
0: Aynen,
1: yapılmış.
0: aynen öyle.
1: 4'e
0: Bu
1: 80.
0: arada da mafya devletini hatırlatacak bir gelişmede İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce darp edilerek kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla Tuzla'da tutulduğu inşaatta kurtarılmış. Gözaltına alınan şüpheli sayısı da 7'ye yükselmiş. Bu da ayrı bir skandal olarak dikkate geçiyor.
1: Evet, akşam kaçırıldığı açıklanmıştı kendisinin. Tuzla'da bir yerde bulunmuş, öyle mi? Şu
0: Evet.
1: an. 5 kişi de gözaltına alınmış bu kaçırma olayıyla ilgili
0: 7'ye
1: olarak.
0: çıkmış galiba sonuç olarak. Son rakama tam. Evet, gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükselmiş. İBB davasında da 53. gün eski medya anonim şirketi genel müdürü Elif İpek Atayman dahil 9 kişi hakkında daha tahliye kararı verilmiş. Devam ediyor davalar. Açlık grevindeki iki öğretmen de hastaneye kaldırıldı. Bu haberleri de vakit bulabilirsek yorumlamaya devam edeceğiz. Şimdi geçelim tarihte bugüne.
1: 1953 yılında bugün nükleer silah sırlarını Sovyetler Birliği'ne ileterek casusluk yapmakla suçlanan Amerikalı fizikçi Julius Rosenberg ile karısı Ethel Rosenberg, Jean-Paul Sartre, Einstein ve Papa 12. Pius'un da dahil olduğu sayısız insanın protestosuna rağmen idam ediliyor. 1947 yılında Amerikalı senatör Joseph Raymond McCarthy, ülkede komünist yanlısı ve güvenliği tehdit eden 57 milyon 205 bin 81 kişi olduğunu açıklayarak ülke çapında Amerika'da bir paranoyayı ve yaklaşık 10 yıl sürecek bir cadı avına başlatmıştı. Ülke nüfusunun neredeyse yarısına komünist demiş yani.
0: Evet, yarısına casus demiyor. Casus ve komünist demiş yani.
1: Evet.
0: McCarthy dönemi diye adlandırılıyor bu işte. Senatör Joseph Raymond McCarthy'nin açtığı kampanya.
1: Evet,
0: Çok
1: McCarthyizm diye de geçiyor.
0: tabii ama FBI'ın da büyük desteğiyle oldu. Onu da hatırlatmak gerekiyor tabii. Devlet arkasında yani kendisi.
1: Evet.
0: Senatörün.
1: Bu kampanyanın işte büyük komünist avının ilk kurbanları da New York'ta kendi halinde yaşayan orta halli iki çocuklu bir Yahudi aile olmuş. Julius Rosenberg 17 Temmuz 1950 gecesi FBI görevlileri tarafından evinden götürülüyor. Yaklaşık bir ay sonra da eşi Ethel Rosenberg tutuklanıyor. 6 Mart 1951'de başlayan mahkemede suçlamalara çok ağır. Rosenberg'ler tanrısever bir ulusu ortadan kaldırmak üzere hazırlanan çirkin ve gizli bir ittifakın içerisinde yer almışlardır şeklinde bir suçlama yöneltilmiş tanrısever bir ulusa. Nagasaki'ye atılan atom bombasının mühendisi Philip Morrison mahkemede kanıt olarak sunulan belgelerin yani kaçırdıkları Rusya'ya verdikleri söylenen nükleer belgelerin yanlışlarla dolu bir karikatür olduğunu söylemiş. Esasen demiş bu nükleer bombanın planları savaştan sonra uygulama olarak zaten açıklanmıştı. Planın zaten özel bir anlam ifade de etmediğini belirtmiş nükleer mühendis Philip Morrison. Ancak Rosenberg'ler yine de nükleer planlarını Sovyetlere vermek suçundan 19 Haziran 1953'te, yani bugün 1953 yılında elektrikli sandalyede infaz ediliyorlar. İddia makamının tanığı olan ve kendisi de bir Sovyet ajanı olan David Greenglass ise 1996 yılında New York Times'a verdiği röportajda kardeşini ve eniştesini idama götüren davada yalan ifade verdiğini açıklamış. Bu David Greenglass, Ethel Rosenberg'in kardeşi. Aslında kendisi Sovyetlere notlar iletiyormuş ama bu kardeşi üzerinden Rosenberg'leri kullandığını söylüyor. Fakat kız kardeşin hiç ilişkisi olmamasına rağmen kendi eşini kurtarmak için onu öne atmak zorunda kaldığını söylüyor. Yani yalan ifade verdiğini açıklıyor.
0: Evet, Rosenberg'ler ölmemeli diye de önemli bir oyun vardı. Bunların da anlatıldığı. Fakat maalesef işte böyle David Greenglass da kendi ailesini de satıyor. Ve bunun açıklamasını da 43-45 yıl sonra yapıyor neredeyse.
1: Tabii 50 yıl, 50 yıl sonrasında
0: 50
1: yapıyor.
0: yıl sonra, evet.
1: 53'teyken şey, tabii neredeyse. Greenglass bu arada kendisi Manhattan projesinde çalışıyormuş zaten. Yani esas bilgileri kaçıran, sızdıran o Sovyetlere ama işte Rosenberg'leri sen
0: İşte
1: mesajı
0: bat
1: iletmesi
0: dünya
1: için
0: bat.
1: kullanılıyor. Evet ve sadece bir süre 9 yıl kadar o hapiste kalırken diğerleri idam ediliyor.
0: Evet,
1: Yahudi çift.
0: oylamada hazır bulunmuş mu kendisi?
1: Bilmiyorum.
0: Yoklamada. 1865'te bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde köle rejimi yasal olarak sona eriyor. Yani kölecilik yapmak, köle barındırmak. Aslında 1862'de Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten yasaklanmış. Ancak güneydeki eyaletler pek bu yasağı aldırmıyorlar, reddediyorlar hatta. Kuzey ve güney eyaletleri arasında özellikle kölelik konusundaki ayrılık sonunda da Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarihinin gördüğü en büyük savaşlardan birine, iç savaşlardan, Amerikan iç savaşına yol açıyor. 1865'te Kuzey'in zaferiyle sonuçlanınca, yani sayısız insanın ölmesi ve yaralanması sonucunda, Amerikan İç Savaşı'nda Kuzey'in zaferiyle sonuçlanınca yapılan anayasa değişikliğiyle kölelik tümüyle kaldırılıyor. Ve Kurtuluş Günü ya da Özgürlük Günü adlarıyla da biliniyor bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Juneteenth olarak isimlendiriliyor ve kutlanıyor. 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Kongre tarafından sunulmuş öneriyi imzalamasıyla birlikte Juneteenth federal bayramı olarak da kabul ediliyor. Ancak 1865'ten sonra siyahlara yönelik ayrımcılık daha çok uzun bir süre tüm şiddetiyle devam ediyor. Bugün bile Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahlar beyazlara kıyasla çok daha kötü koşullarda yaşam savaşı veriyorlar. Üstelik şunu da ilave etmek gerekiyor. Bir de yükselmekte tekrar. Irkçılık ve kölecilik akımları büyük zenginlerin de katkılarıyla Elon Musk gibi çok büyük bir ivme tekrar kazanma durumunda. Yalnız Amerika'da değil, tabii İngiltere'de, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de devam ediyor yani. Evet, şimdi buradan tekrar haberlere geçebiliriz herhalde. Yani bu şey diye bir daha dönelim bence. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtiyor. nükleer tesisleri olursa yani destekleyebilirim diyor. Bunu nasıl yorumlayacağız?
1: Yani artık zaten Trump'ı yorumlamayı bıraktık. Birbiriyle çelişen açıklamalar söylemeye
0: Ama
1: sürekli olarak devam ediyor.
0: olguyun da nasıl yorumlayacağıma karar veremedim. Bunca yıldır bu işlerle iyi kötü uğraşmaya çalışıyorum.
1: Evet.
0: Nükleer santrali bombalarsa, enerji santralini o zaman tek başına vurursa küçük çaplı nasıl çapını nasıl belirliyor?
1: Evet, onu işte
0: Sor,
1: hiç
0: sor.
1: sormayın.
0: Benim sorularım bitmez bu durumda. İsrail'in TRT'si sayılabilecek olan Kanal 14 televizyonla konuşan Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran mutabakatı, İran'ın nükleer programı tamamen kalkar ve Hizbullah da tamamen ortadan kalkacaktır. Buna yol açacaktır diyor. Ama İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürdürmesi halinde İsrail'e silah ambargosu uygulabileceğine dair iddialar var. Bunu kim söyledi? Bunları hiç duymadım bu söylentileri demiş. Halbuki şey değil mi? J.D. Vance değil de Hegseth, savunma ya da savaş bakanı tehditte de bulunmuştu İsrail'e. Öyle bir açıklama da vardı. Yani yanlış yapıyor işte Hegseth Netanyahu falan demişti. Onun
1: J.D.
0: üzerine de
1: Vance'di galiba ama şimdi
0: J.D.
1: bakmaya çalışacağım.
0: Evet, ben de tam net olarak hatırlayamadım onu. Ama yani İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile kişisel
1: Ha,
0: ilişkisi
1: şey
0: olmuş.
1: diyordu, Netanyahu'yu bizden başka seven kimse yok dünyada demişti J.D. Vance.
0: Ha, J.D. Vance.
1: Füzeleriniz bile bizden geliyor demiş İsrail'e.
0: Evet. İsrail Başbakanı Netanyahu ile kişisel ilişkisini de sormuşlar. Çok iyi bir ilişki. Mükemmel ifadesini kullanmış. Ve
1: İran'la da artık ilişkilerin iyi olduğunu söylüyordu. Ama ilişkilerin çok iyi olduğu İsrail, ilişkilerinin iyi olduğu İran'ı da vurabilir. Küçük çaplı olursa tabii.
0: ama nükleer
1: Nükleer
0: tesislerini de
1: tesislerine evet ki.
0: vurabilir. Evet.
1: Saldırı küçük ama sonuçları açısından değil belli ki.
0: Evet. Çok vahim bir durum yani. Ne diyeceğim bilemiyorum ama Trump'la Pezeşkiyan imzaladılar anlaşmayı.
1: Zaten böyle şeyleri ne demişti? Donald Trump İran'ı vururken sevgi öpücüğü mü öyle bir şeyler kullanmıştı. Hatırlıyor musunuz be? Şimdi de İsrail'e küçük küçük bombacıklar atabilirsiniz falan demiş.
0: Evet, ve muhabbet öpücükleriyle karışık. Tabii yani İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarında ayrıca bini geçtiğini ateşkesten bu yana onu da hatırlatalım bir kere. Yani İsrail'de bu durumda İran'da vursa küçük çaplı vursa olur diyor. Yani çok da ilginç bir şey de var. G7 zirvesine katılmışlardı ya, küresel ekonomik sistemin, Oxfam Yardım Kuruluşu'nun açıklaması da var. Onu da ekleyip bitirelim dünya haline ilişkin büyük riyayı. Yıllık G7 zirvesinden dönüyorlar dünya liderleri. Gelir eşitsizliği, iklim değişikliği ve çatışmalar, bölgesel savaş ve çatışmalar konusunda hiçbir sonuç alamadan dönüyorlar. Ama en önemli nokta da şu, bu böyle şeyleri de yapay zeka şirketleri yöneticilerini, zenginlerini de ağırladılar ve fosil yakıt endüstrilerini de, yani inanılmaz bir hikayeyi Demokrasi Now'da görmek mümkün. Bugün yayınladık biz de ve Oxfam International Yardım Kuruluşu'nun yürütme direktörü Amitabh Behar, G7'yi süper zengin, süper elitlerin kulübü demiş. Ve normal iş alemi ve her türlü iş aleminin ne kadar çıkarı varsa onları yerine getiriyorlar ve insani, sıradan ortalama insanın, yoksulların başta olmak üzere kaderlerini düzeltmek için hiçbir şey yapmıyorlar demiş ve hizmetinde şeyin tamamen zengin firmaların ve bu tabii iklim şeyi açısından da muazzam bir fark yaratacağı şüphesiz yani. Ve şey de İsrail'de Guardian'da William Christou imzalı Beyrut'tan yazan özel haberde görüntüler de ele geçmiş. İsrail ordusunun 6 şirketin buldozerlerini ve ekskavatör ne deniyor hafriyat kamyonlarının Güney Lübnan'daki köyleri ve kasabaları yerle bir ettiğini gösteren görüntüleri de şey yapmışlar. Çok Caterpillar, Volvo, her yani dünyanın en ünlü inşaat vesaire şirketleri Hyundai, Doosan, Hitachi ve Komatsu evleri yıkmakta, bütün dükkanları vesaire bütün Güney Lübnan'da yıkmakta bu büyük şirketlerin araçlarını kullanıyorlar. Bir de böyle bir görüntü vardı. Tamam, o zaman biraz geçtik ama ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
4: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 7 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Biraz da tekrar özetlerde vermeye çalıştığımız Türkiye haberlerine dönelim isterseniz. Tam bir kaos manzarası, hem siyasal ve ekonomik olarak hem de bayağı silahlı saldırılar vesaire açısından hukukun da yerle bir edildiğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir ortam var. Ama en ilginçleri bu Karar Gazetesi'nde ayrıntılı olarak yer verilmiş Suudi Arabistan'la enerji anlaşmasının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda büyük bir kriz çıkmış. Sahte imza krizi diyor haberin başlığında. Genel kurulda toplantı yeter sayısı bulunamamış. İyi Parti duruma vaziyet etmiş. Sahte imza ile yoklama pusulası itirazında bulunmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bahsediyoruz ve büyük bir sahtekarlık o yoklama pusulasında. Tek tek onun itiraz üzerine tabii yapmak zorunda kalmışlar, usulen mecburlar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi adına verilen 79 pusulaya karşılık salonda sadece 4 AK Partili milletvekili bulunduğu belirtilmiş. Nasıl yorumlayacağını
3: bilmiyorum. Nasıl yapmışlar ama acaba bunu? Yani çok çok da kabak gibi belli olmuş. 4 kişiyken 80 neredeyse dersin.
2: Evet, yani artık hiçbir şey umursamıyor insanlar anladığım kadarıyla yetkililer. Yani toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapanmış toplantı. Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin bir hükümetler arası anlaşmanın görüşüldüğü müjde olarak da verilmişti bu zaten genel kurulda. Görüşmelerin ardından kanun teklifinin oylamasına geçilmiş. İşte oylamada verilen pusulaların, senin de sorduğuna tam bir cevap olur mu bilmiyorum, haberin detaylarına bakınca, pusulaların denetimi, kontrolü sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Pervin Buldan toplantı yeter sayısı yok demiş ve birleşime ara vermiş. Aranın ardından ikinci oylama yapılmış. Araya rağmen gene yeter sayısı sağlanamamış. Bunun üzerine Buldan birleşimi 23 Haziran Salı gününe, yani önümüzdeki haftanın ikinci gününe saat 15'te toplanmak üzere kapatmış. Şimdi asıl tartışma yoklama pusulaları üzerinden yaşanıyor. Turan Çömez, İyi Parti Grup Başkan Vekili, bazı AK Parti milletvekillerinin adına salonda bulunmadıkları halde sahte imza ile yoklama pusulası düzenlediğini öne sürmüş. Bu yayınlandı da değil mi? Meclis toplantıları yayınlanıyor.
3: Ha, evet.
2: Çömez'in itirazı üzerine oturumu yöneten Başkan Vekili Buldan'ın talebi kabul edilmiş. Tek tek yoklama alınmış. Yapılan yoklamada AK Parti adına verilen 79 pusulaya karşılık salonda yalnızca 4 AK Partili milletvekilinin bulunduğu ifade edilmiş. Tutanaklara da yansıyor. Alpay Özalan yok. Mustafa Demir yok. Murat Cahit Cangı yok. Ama oylaması var yani. Yok.
3: Pusulası var yani.
2: Pusulası var.
3: Evet.
2: Engin Şimşek yok. Rıdvan Nazırlı yok. Ya genel kurulda görüşülen teklif de Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetler arası anlaşmanın onaylanması uygun bulundu diye kanun teklifi. Ve senin de daha önce özetler sırasında söylediğin gibi, yani bu aslında güneş ve rüzgar enerji projelerinin geliştirilmesi.
3: Evet, özellikle bu şu anda mecliste görüşülen Sivas ve Karaman'da güneş enerjisi santrallerinin kurulmasına yönelikmiş. Yani Suudi Arabistan yatırım yapacak, Sivas ve Karaman'da güneş enerjisinden elektrik üretecek. Ama buna yönelik meclisin şeyi, ilgisi yerle yeksan.
2: Yerle yeksan olmuş hakikaten. Turan Çömez anlaşmayı kapitülasyon olarak nitelendirmiş.
3: Evet, muhalefet itiraz ediyor. Alım garantisi var diye.
2: Evet, yani Sivas ve Karaman'da işte enerji santralleri, güneş enerji santralleri ileriki dönemlerde 5000 megawata ulaşacak güneş ve rüzgar enerji projeleri geliştirilecek demiş. Ya al ya öde. Mecbur olacaksınız 30 sene. Fiyatlar belli, avro üzerinden belirlenmiş fiyatlar var sözleriyle düzenlemeye karşı çıkmış ama bu meselenin özü bu değil tabii yani.
3: Evet.
2: Yani AK Parti'den ve MHP'den anlaşmaya destek. Ama genel kuruldaki görüşmeler teklifin oylanması sırasında yeter sayı sağlanamayınca kapanmış. Bunun ne deneceğini hakikaten kestirmenin çok zor olduğu bir durum. Bir başka haber de dün çok kısa bir son dakika haberi olarak vermiştik galiba. İBB Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın İstanbul Maltepe'de evinin önünde arabasına binerken ya da arabasının önünde beklerken eşinin ve ailesinin gelmesini kimliği belirsiz kişilerce onların gözleri önünde darp edilerek kaçırılması olayı vardı. Hakikaten dehşet verici o görüntüler de yer alıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı kendisi Erhan Karaal. Bu kayıptı, nerede olduğu bilinmiyor deniyordu. Neyse bu sabahın haberi kararda var gene 7:42 itibariyle güncellenmiş bir haberde. Maltepe ilçesinde meydana gelmişti bu olay. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve darp olayına ilişkin adli süreç emniyetin operasyonuyla neticelenmiş. Yani Habertürk
3: Ama
2: muhabiri
3: Tuzla'da bir,
2: Tuzla'da evet.
3: evet, bir inşaat alanında bulmuşlar bu arada kendisini. Maltepe'de kaçırılıyor. Neredeyse 24 saat sonra Tuzla'da bir inşaat alanında işte bulunuyor. Eşi zaten dün şey demişti, kafasına vurdular demişti. Hatta kafasına,
2: Gördük diyor, evet.
3: evet, iki kişi eşimin başına vurdu ve aracın içine attı diyordu. Şeyse bazı iddialar kafasına çuval geçirildiği yönündeydi. Genel Müdür
2: Siyah bir
3: Yardımcısı Erhan
2: poşet,
3: Karaalan.
2: evet. Siyah bir poşet mi ne? Öyle bir şey söyleniyordu. Yani bütün gangster filmlerinde ya da dizilerinde görebileceğimiz olayların bir özeti gibiydi. 20 saat 21 sıralarında evvelki gün Maltepe'de 3 kişi tarafından darp edilerek zorla araca sokulup kaçırıldı. Aracın da bir taklidinin bulunduğuna dair de tuhaf detaylar da vardı. Sonuç olarak nihayet Tuzla ilçesinde bulunan bir inşaat alanında alıkonulduğu tespit edilmiş. Şüphelilerin iki şüpheli ilk aşamada yakalanıp belirlenen adreste de inşaat alanında emniyet güçleri tarafından düzenlenen kordoni operasyon neticesinde Karaal zarar görmeden kurtarıldı diyor. Ama bu zarar görmeden teriminin basma kalıp bir açıklama olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü zarar görmeden ne demek yani
3: İşte
2: yaralanmadı,
3: ölmedi diyor. Ölmedi diyor
2: ölmedi demek
3: aslında.
2: anlamında. Yoksa böyle bir operasyonda kaçılıp kaç saat geçiyor yani bir gün mü ne üzerinden geçiyor ve herhalde şey durumu manevi durumu açısından çok dikkate alınması gereken muayenesinin yapılması sonucunda neler çıkarlar bilmiyor. Erhan Karaal'ın genel durumunun iyi olduğu öğrenilmiş. İyiden kasıt nedir bilmiyorum. Yani ölmedi diyorlar senin de dediğin gibi. Gasp Büro Amirliği ve adli makamlar olayın arkasındaki sahipleri, şüphelilerin bağlantılarını ve olası azmettiricileri ortaya çıkarmak adına her zaman duyduğumuz ifadeyle tahkikatı çok yönlü olarak sürdürüyorlarmış. Evet. İyi.
3: Buradan isterseniz İzmir'le devam edelim.
2: Evet,
3: Yine
2: lütfen.
3: açılışta biraz bahsetme fırsatı bulduk ama CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa etti. Ardından daha fazla sayıda CHP'li de İzmir'den istifa etti. Gerekçeleri mutlak butlan kararı. Şöyle bir paylaşım yapmış dün akşam Cemil Tugay. Cumhuriyet Halk Partimizin maruz kaldığı mutlak butlan

0: İzmir İl Başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır. İyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir ifadelerini kullanıp istifa ettiğini açıklamış. Belki bir gün geri dönerim de diyor. Ama ilginç tabii, yani Özgür Özel çünkü daha geçen hafta bütün partilere istifa etmeyin diyordu. Son ana kadar verilecek bir
1: Evet.
0: mücadele var diyordu. Şu ana kadar hiç istifa eden il yönetiminden ya da belediyeden istifa eden yok. Direnmeyi seçiyor aslında herkes bir şekilde. Hatta belki kurultaya yeniden gidilmesi, hatta tüm üyelere oylamada, delegelere değil de tüm üyelere 2 milyon CHP'liye oy kullandırmayı önermişti Özgür Özel. Dolayısıyla herkesin kalmasının önemli olduğunu anlatıyordu. Son ana kadar, yeni bir parti kurulana kadar yani. Ama Cemil Tugay ayrı bir tavır takılmış durumda şu anda. Bunun nasıl yorumlanacağını herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Evet, bu önemli gerçekten. Özgür Özel yeni parti içinde kritik tarihi açıkladı diye bir Biyanet'te bir haber yorum vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel Now TV'deki canlı yayında partisine yönelik yargı süreçlerini ve kurultay tartışmalarını değerlendirirken siyasi partilerin en üst karar organının kurultay olduğunu vurguluyor ve diyor ki parti kurultayla kurulur. Kurultayla yönetilir ve kurultay ne derse o olur diyor. Yeni parti için adım atarız dediğiniz bir tarih ve takvim var mı sorusuna da bizim takvimimiz üyemizin, delegemizin, il başkanlarımızın bu partiyi seven herkesin bizim önümüze koyduğu takvim şu diyor. Parti içinde yapabileceğiniz bütün mücadeleyi verin diyorlar. Biz bu mücadeleyi üçe ayırdık. Hukuki, siyasi, fiziki mücadele. Başka çaresi yok demiş. Yani illa böyle bir tarih olarak hani son gün olarak söylemeyeyim ama bir 20 Temmuz tarihi var ki o tarih adli tatilin başlangıcıdır demiş. O zaman işte bir 40 gün sürecek herhalde. 1 Eylül 40 gün sürecek adli yıl açılışına kadar hiçbir şeyin yapılmadığı bir süreç olacak. O gerçekten insanların ciddi şekilde umutlarını kıracak bir süreç olur. Yeni parti ile ilgili mesele, biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz ve hiç de istemiyoruz. Çok net. Ama insanlarda şöyle bir duygu oluyor ve onu da görmek lazım. Yani 2023 kurultayının parti tarihinde önemli bir kırılma olduğunu belirtmiş. O süreçten sonra farklı olağan ve olağanüstü kurultayların yapıldığını da hatırlatmış. Tüm delegeler yeniden irade ortaya koydu. Seçimler yenilendi. Ben yeniden seçildim diyor. Ve süreci anlatıyor. Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadele geleneğinde de vurgu yapmış. Bu parti teslim olmaz, direnir ve mücadele eder diyor.
0: Burada yani tarih verdi diye başlık atmış ya Biyanet. 20 Temmuz'a işaret ediyor.
1: Evet.
0: Bundan sonrasında belki yeni bir parti oluşumuna şahit olacağız. Son gün olarak söyleyeyim. Bu cümleyi bir daha okuyalım. Son gün olarak söylemeyeyim ama demiş bu arada. Yani belki yani bir önemli bir tarih olarak söylemiş ama belli olmaz da diyor. Hani son gün olarak söylemeyeyim ama bir 20 Temmuz tarihi var ki o tarih adli tatilin başlangıcıdır. İşte o zaman bir 40 gün zaten bir şey
1: Evet.
0: olmayacak 1 Eylül'e kadar. O moral bozucu bir süreç olur demiş. O yüzden 20 Temmuz'a kadar bir karar verecekler
1: Tabii
0: herhalde.
1: karar verilmesi lazım. İlginç de bir şey vardı dün vakit bulup söyleyemedik. Sonar Araştırma Grubu'nun 2026 Mayıs tarihinde Türkiye'nin tercihleri araştırmasında dikkat çeken iki farklı seçim senaryosu yer aldı diyordu. Karar Gazetesi'nde vardı bu. Ankette Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir partiyle katılması halinde bu partinin %32,7 oranıyla birinci sıraya yerleştiği görülmüş. Bu da ilginç. Türkiye'nin tercihleri başlıklı bir araştırma. Ve bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusunu sormuşlar. İlk senaryoda iki farklı tablo var deniyor. İlk senaryoda Özgür Özel ve arkadaşlarının genel seçime yeni bir partiyle katıldığı varsayımı var. İkinci senaryoda ise de Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu mevcut durum.

0: esas alınmış. En dikkat çeken sonuç, Özgür Özel'in yeni partiyle seçime girmesi varsayımında ortaya çıkmış. Bu senaryoda %32,7 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Işık Üniversitesi'nin bir çalışmasında ve ANK-AR anketinde de Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin birinci parti olduğu tespitte yapılmıştı. Bunlara uyum var bu üç ayrı durumda. Varılan sonuçlar arasında. Sonar'ın paylaştığı tabloya göre ortaya çıkan oy dağılımında yeni parti %32,7 ile birinci sırada, AK Parti %27,1 ile ikinci sırada. Arada 5,5 puan var. MHP %8,8, DEM Parti %8,3, İYİ Parti ise %8,2. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in yeni partiyle seçime girdiği senaryoda %6,4'e gerilemiş. Cumhuriyet Halk Partisi baraj olsa aşamayacak duruma gelmiş durumda.
1: Yüzde yani, kaç dediniz?
0: %6,4. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Çok çok yüksekmiş tabii. %1'in altı falan diyorlardı çünkü, yani en Kılıçdaroğlu muhalifleri, ama %6 iyi yüksekmiş. Yani şeyi, başkanlık seçim sonucunu fena halde değiştirir.
0: Değiştirir mi diyorsun? Bilmiyorum.
1: %6 yani.
0: Yeni parti senaryosunda büyük ölçüde Özgür Özel ve ekibinin yanında konumlandığını Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin gösteren en iyi, en dikkat çekici veri olarak öne çıktı deniyordu bu haberde. Evet, İBB davasından da birazcık bahsedelim. 53. gün aralarında tutuklanarak İBB başkanlığından uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 kişinin yargılandığı dava 53. günde devam etti. Ve duruşmada İBB'nin tutuklu İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten'e sorduğu sorular var. Ve İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik operasyonlara da tepki göstermiş. İstanbul tarihinde böyle bir dönem yaşanmamıştır diyor İmamoğlu. Kamu alanlarına saygıyla hareket eden değil, kötülüğün salyalarının her yeri sardığı bir düzen vardı. Çatı arasında bir oda 80 santimetre büyümüş, çatı 70 yerine 100 santim yapılmış, 30 santim ileri kurulmuş diye, bütün bunlar tadilat ruhsatlarıyla düzeltilmiş olmasına rağmen bu dosyayla İmamoğlu İnşaat'tan 2 kişi ve 20 Beylikdüzü Belediyesi çalışanı gözaltına alındı. Bana bir kişinin alındığını gösteren örnek konulsun, dosyadaki bütün suçları kabul edeceğim demiş. Gazetelerde 2,2 milyonluk rant diye manşet attı diyor. Yeni Şafak binasının da kaçak olduğunu iddia etmiş. Böyle ve sonuçta da mahkemenin heyeti, yani bütünüyle bir trajikomedi yaşandığını da rahatlıkla söyleyebiliriz ortamda. Mahkemenin tutukluk değerlendirmesi sonucunda Yunus Göçer, Hasan Yalaz, İpek Elif Atayman, Alper Aydın, Erdinç Çolak, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu ve Halit Burak Atalan hakkında tahliye kararı verilmiş. Böylece davada bugüne kadar tahliye edilenlerin sayısı 51'e yükselmiş. Bir de açlık grevindeki iki öğretmenin hastaneye kaldırıldığı haberi vardı. Dün akşam itibariyle T24'te 22.32'de güncellenmiş bir haberde. Taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süresiz açlık grevinde sağlık sorunları sonucunda iki öğretmen hastaneye kaldırılmış. Özel sektör öğretmenleri sendikası üyeleriyle mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve yetkililerin verdiği sözlerin yerine getirilmesi amacıyla başlattıkları süresiz açlık grevini de sürdürüyor diye devam ediyordu. Dün de zaten biz de
1: konuk almıştık. Betül Kocay'ı.
0: Betül Kocay'ı, özel okul öğretmenlerinden, biyoloji öğretmeni Betül Kocay'ı durumu konuşmuştuk Tuğba Tekerek'in sahilden programında.
1: Yani, özel okul öğretmenlerinin başına gelmelik kalmadı gerçekten bu son 4 günde. Hem polis saldırısı 3 gün arka arkaya. Polis saldırısı hemen her gün gerçekleşti. Gözaltına alındılar. Ters kelepçe yapılanlar oldu. Bu nedenle polis şiddeti sebebiyle açlık grevine başladılar. Sendikal haklarını arıyor öğretmenler. Şimdi açlık grevinden dolayı iki öğretmen sağlık sorunu yaşadığı için hastaneye kaldırılmış durumda.
0: Evet, yani genel durum bu şekilde. Peki dışarıda bıraktığımız birçok ayrıntı ve haber var tabii ama bundan bu şekilde idare edeceğiz herhalde. Şimdi bir ara verelim. Sonradan da programımızla devam edelim. Oğulcan var bugün.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: İşte böyle canım.

0: Günaydın Oğulcan, merhabalar.
1: Günaydın, merhabalar.
2: Günaydın.
1: Günaydınlar.
0: Evet, bugün yıldız yok galiba, değil mi?
1: Evet, bugün Yıldız aramızda yok. Ufak bir işi var, o nedenle katılamadı. Bugün ben tek olacağım. Yargı paketini konuşuruz yine diye düşündük.
0: Evet.
1: Aslında şöyle bir yerden sürekli bu tartışmalar sürmeye devam ediyor. Yeni kulis haberler de var. Bizi dinleyenler de görmüştür. Ama bir taraftan da geçen hafta boyunca 26 şehirde toplam 32 tane sokak eylemi yapıldı. Kadınların nafaka hakkını hedef alan, LGBT artıların yaşam hakkını hedef alan bu yargı paketine karşı. İlk başta biraz bu sokak eylemlerinden bahsedip ardından da yargı paketine ilişkin son gelişmeler neler? Bir onlara bakalım istedik. Şöyle başlayabiliriz aslında. Sahiden bu LGBT artı karşıtı düzenlemeler içeren 12. yargı paketi gündeme geldiğinden beri çok büyük güçlü bir tepki örgütlendi. Tabii o tepkiler işte sadece basın açıklamalarıyla, işte insan hakları örgütlerinin, derneklerin yayınladığı görüşlerle vesaire sınırlı kalmadı. 26 şehirde toplam 32 sokak eyleminde kadınlar ve LGBT artılar meydanları doldurdu. Bunlardan en önemlisi Ankara'da yapıldı. Ankara'da kadınlar ve LGBT artılar LGBT artı düşmanı yargı paketine karşı ilk başta kolej meydanında bir araya geldi. Ve 4 kişi gözaltına alındı. Bizi dinleyenler de belki görmüştür, yine basına yansıyan görüntüler vardı. Çok
2: Evet.
1: büyük bir polis şiddeti vardı ortada. Ankara Onur Haftası Komitesi'nden de bir kişi olmak üzere toplamda 4 kişinin gözaltına alındığı bir eylem oldu. Ama tüm bu baskılara ve engellemelere rağmen bu basın açıklaması ya da bu eylemin önüne geçemediler. Kadınlar ve LGBT artılar basın açıklamasını yapmış oldu. Baktığımız zaman ve şöyle de doğrudan eylemdeki polis şiddetinin LGBT artıları hedef aldığını vurgulayalım. Yani kolej meydanında bir araya geldikleri anda kadınlar ve LGBT artılar alandaki LGBT artı aktivistlerinin doğrudan polis şiddetiyle karşı karşıya kaldığını, hatta LGBT artı alanında haber üreten gazetecilerin görüntü almasının engellendiğini ve polis şiddetiyle karşı karşıya kaldığını söyleyelim. Dün de şöyle bir şey oldu Ankara'da yaşanan olaylara ilişkin. Şiddete uğrayan, darp edilen LGBT artılar bir suç duyurusunda bulundular Ankara Adliyesi'ne giderek polis şiddetine ilişkin. Bir tarafıyla da şunlar da oldu Ankara'daki eylemde. İşte bir kişinin epilepsi krizi geçirdiği, işte polis gözaltı aracında epilepsi krizi geçirmesine rağmen işkenceyle gözaltına alındığı ve hani koşulların da buna uygun sağlanmadığı bir süreçti Ankara'daki eylem aslında. Ankara'da bunlar olurken İstanbul ve İzmir'de de yine eylemler örgütlendi. İstanbul'da da kadınlar ve LGBT artılar Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldiler ve kazanılmış haklarımıza yapılan saldırılara karşı yan yana durmak, mücadele etmek bir zorunluluk dediler ve 12 İkinci yargı paketiyle hakların gasp edilmesine karşı çıkıyoruz dediler. İzmir'de de yine benzer bir şey vardı. Buralarda müdahaleler olmadı. Eylemler, basın açıklamaları, her şey yolunda ilerledi. Ama herhalde bu yargı paketine ilişkin eylemlerin en çarpıcı yanı bunun Türkiye'nin dört bir yanında yapılmış olması. Yani Kuşadası'nda, Bodrum'da, Giresun'da, Söke'de, Antakya'da, Ordu'da, Antep'te, Adana'da kadınlar ve LGBT artılar bir araya geldiler. Erzincan'da, Bursa'da. O nedenle aslına bakarsak 12. yargı paketi her ne kadar böyle iktidar bunu sürekli 6 ayda bir, 3 ayda bir gündeme getirse de
0: Evet.
1: gündeme getiriyor ve tepkilerin azalacağını düşünüyor muhtemelen bir tarafıyla. Ama bu tepkilerin azalmadığını göstermesi açısından bu 32 tane sokak eylemi çok önemli oldu diye düşünüyorum ben. Bu tepkiler azalmayacak, bu tepkiler artarak da devam edecek muhtemelen. Böyle görünüyor yani, en azından bu yargı paketleriyle yasa yapma alışkanlığını Türkiye'nin de gündemine sokan ve sürekli bu gündemle insan hakları savunucularını, kadınları, çocukları, LGBT artıları meşgul eden iktidarın bu kuşatmasının karşısında önemli adımlardı. Geçen hafta bu yaşananlar aslında.
0: 32 ayrı eylem, öyle mi?
1: Evet, 32 tane ayrı eylem yapıldı. Ve
0: 26. Türkiye'nin dört bir yanından mı, bir yerlerine de kısaca
1: Tabii.
0: değinebilir misin?
1: Ya mesela Erzincan'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, Datça'da, Çanakkale'de, Antalya'da, Eskişehir'de, Urfa'da, hani Kuzey Ege Kadın Buluşması yapıldı mesela. Urla'daki, işte İzmir'deki bazı ilçelerin kadın platformları bir araya gelerek, Balıkesir'deki kadın platformları bir araya gelerek bir Kuzey Ege Kadın Buluşması da yaptılar. O nedenle çok örgütlü bir tepki vardı. Bazı şehirlerde hatta şöyle oldu. Bir tane eylem yetmedi, bir tane basın açıklaması yetmedi. Bazı şehirlerde iki kere yapıldı. Yani bu tepkinin örgütlenmesinin önüne asla geçemeyecekler gibi görünüyor.
2: Burada bir tek siz Ankara'da yaşayanlar için biraz özel bir durum var.
1: Tabii.
2: Ankara polisinin biraz başkent olmasından da kaynaklı olarak görece daha şiddetli olduğunu biliyoruz. Her eylem konusunda böyle. Ama tabii bir de özel olarak LGBT artılar olunca her yerde özel olarak da hedef alınıyorlar. Ankara'da da polis çok daha sert tabii
1: Evet
2: davranıyor.
1: yani.
2: Ben bunda biraz Ankara'nın havasının suyunun etkisi olduğunu da düşünüyorum. Ankara'yı sevmeyen bir insan olarak, şehir olarak
1: Ay
2: ama...
1: ya, Ankara çok sevilesi bir yer değil mi ama ya diye düşünüyorum işte. Ben daha öyle bir yerdeyim işte.
2: Evet.
1: Mesela yani böyle o saldırının ardından hani bir de suç duyurusunda bulunuldu. Ya
2: Ha, öyle
1: keşke
2: mi?
1: şu an, evet, bir de suç duyurusunda bulunuldu polis şiddetinin ardından. Dün LGBT artı aktivistleri, şiddete uğrayan LGBT artılar Ankara Adliyesi'ndeydi suç duyurusunda bulunmak için. Tabii ne çıkar? Hani hepimizin malumu ne çıkacağı. Yani
2: Evet.
1: polis şiddeti hiçbir zaman sorgulanmıyor mahkemelerce, savcılıklarca. Yani hiç gündeme girmiyor mesele.
2: Tabii zaten gerekçe olarak, yani müdahale ederken ne diyor? Yaptığınız eylem hukuksuzdur diyor, değil mi?
1: Hukuksuzdur diyor. Tabii
2: Zaten
1: yani
2: bunu, hangi
1: anons
2: hukuk
1: ettik.
2: neye göre, o kısım yok.
1: Evet,
2: O konuda
1: anons
2: bir
1: ettik
2: açıklama yok.
1: diyor.
0: Peki
1: Dağılın
0: ben
1: dedik diyor.
0: Olcan, bir de şeyi de bu konu açılmışken sorayım. Önümüzdeki yakın bir gelecekte NATO zirvesi şeyde yapılacak. Ankara'da yapılacak. Bu eylemlerin akıbeti nasıl olacak o zaman? Bunlar devam etmesi düşünülüyorsa.
1: Yani şöyle görünüyor. Zaten Ankara gerçekten o dönemde böyle kuşatılmış bir şehre dönüşecek. Yani hani her yol kapalı, her yer kapalı. Muhtemelen Ankaralı dinleyenler de ya da Ankaralılar da o dönemde Ankara'yı terk etmeyi düşünüyordur diye düşünüyorum. Yani çünkü böyle hayatımızın durduğu an olacak orası, bir süreç olacak hatta. Eylemler de şimdilik tamamlanmış görünüyor zaten. Ama muhtemelen hani o süreçte zaten böyle bir eylem yapmanın kendisi biraz Ankara için zor, ama şu anda eylemler de tamamlanmış görünüyor zaten.
2: Tabii
1: Şunu diyeceğim.
2: yollar herhalde
1: Tabii.
2: kapatılacak, işte
1: Tabii.
2: uçuşlar bile
1: Tabii.
2: yapılmayacakmış. O sırada Ankara'ya uçuşlar bile olmayacak ya da çok sınırlı ölçüde olacak gibi, böyle olağanüstü bayağı fiili sıkı yönetim
1: Tabii
2: olacak
1: yani böyle,
2: diye düşünüyorum.
1: hatta bir dönem böyle şey de konuşuldu diye anımsıyorum. Hani sokağa çıkma yasağı ilan edilse filan da konuşuldu diye hatırlıyorum. Yani Ankara'da bunlar biraz gündem
2: Tabii
1: oldu.
2: eylemler yasaklandı zaten
1: Tabii
2: her
1: ya,
2: türlü.
1: eylemler zaten hani imkansız, mümkün değil. Bir tarafıyla gerçekten tüm yollarda kapalı. Yani şehrin merkezine çıkan tüm yerlerin kapalı olduğu, şehrin merkezinin de ötesinde işte havalimanı yolunun kapalı olduğu, çevre yolların kapalı olduğu bir an olacak orası. O nedenle eylemler yapmak muhtemelen çok zor olacak. Yani imkansız hatta neredeyse. Ama zaten şimdilik de bu yargı paketine ilişkin eylemler sonlanmış görünüyor.
2: Sokaklarda yaşayan köpekleri de hızlıca toplayacaklarmış NATO
1: Yani
2: ile.
1: evet,
2: Nasıl
1: ben
2: bir
1: de onu
2: tehdit bilmiyoruz
1: söyleyecektim.
2: NATO'ya karşı ama.
1: Yani gerçekten böyle her şey tehdit olarak
2: Evet.
1: kodlandı. Bir de yani
0: Ve 3-5 gün verilmiş değil mi? Bütün köpeklerin toplanıp kontrol
1: ya.
0: altına alınması için 5
1: Evet.
0: gün mü ne? Öyle bir şey
1: Evet.
0: hazırlıyor
1: Gerçi
0: şimdi.
2: Ankara Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bu konuda zaten çok
1: Tabii.
2: sorunlu bir belediye, topluyordu zaten Mansur
1: Topluyordu
2: Yavaş
1: zaten
2: maalesef,
1: yani.
2: evet, ama
1: Yani
2: şimdi
1: hani
2: daha da hızlan demişler
1: yani o yaşam
2: maalesef.
1: alanlarının biz de böyle parça parça yok edildiğini gördük Ankaralılar olarak. Yani hani bir de bu süreçte iyice hızlandırdıkları bir şeye dönüşecek. Belki buradan şeye geçmek iyi olabilir. Hani bu eylemler yapıldı ama yargı paketine ilişkin tartışmalar da bir tarafıyla devam etti. İki tane çok önemli kulis haber vardı bu hafta içerisinde. Bir tanesi Ankara'nın kulis haberiydi. Yine yani çok alıştık, şerbetlendik mi denir yani, hani Anka Haber Ajansı şöyle bir haber, kulis haber yayınlayarak dedi ki 12. yargı paketinden kadınların nafaka hakkına ilişkin, LGBT artılara ilişkin ve çocuklara ilişkin düzenlemeler kaldırıldı diye bir kulis haber geçti. Tabii ki bunu henüz bilmiyoruz çünkü hani ne olacağı belli olmaz gibi bir algımız olması gerekir bu tür saldırılara karşı. Bugün ya da pazartesi günü 12. yargı paketine ilişkin detayların açıklanması bekleniyor. Anka'nın kulis haberinin hemen ardından da gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu AKP'li yetkililerle konuştuğu bir kulis haber yayınladı. Onun detaylarını biraz paylaşmak iyi olacaktır. Çünkü enteresan ifadeler var AKP'li yetkililerin ağzından çıkan. AKP'li bir yetkili Yıldız Yazıcıoğlu'na LGBT artı karşıtı taslaklar, düzenlemeler bu pakette yer almayacak diyor. Ancak tamamen bu düzenlemelerden vazgeçilmediğinin sinyalini de veriyor. Zaten bunun sinyallerini de biz işte son 1-1,5 senede yaşadıklarımız üzere de görüyorduk. Malumun ilamı. AKP'li yetkili ama şunu da...
2: Yani 10. pakette ilk konuşuyorduk.
1: Evet.
2: Sonra çekildi, 11. pakette yapılacaktı. Çekildi. Şimdi 12 deniyor. Muhtemelen çekilecek, eğer bu kulis bilgisi doğruysa çekilecek. 13'e artık bakacağız demek mi oluyor bu?
1: Evet, 13'e bakacağız diyecek. Böyle tepkileri ölçe ölçe gidiyor. Ve AKP'li yetkilinin şöyle enteresan bir ifadesi var Yıldız Yazıcıoğlu'na söylediği. İlkesel olarak biz LGBT artı örgütlenmelerine karşı değiliz. Ama işte festival ve benzeri etkinliklere olumlu yaklaşmıyoruz demiş AKP'li yetkili. Yani bu ne demektir? Birazdan tartışalım. Çocuklar ve gençler açısından bu etkinlikler, festivaller, yürüyüşlerden bahsediyor muhtemelen. Onlar için bir festival görüntüsü mü teşkil ediyor acaba bu bilmiyorum ama o yürüyüşlerin hepsi hak talepleri aynı zamanda. Bir özendirme sonucu doğuruyor demiş AKP'li yetkili bu LGBT artı etkinliklerinin. Ve aslında şunu da söylemiş. Biz böylesi bir meselede cinsiyet uyum sürecine ilişkin konuya da değinerek 18 yaş sınırını çok küçük buluyoruz. Uluslararası örneklere baktık. 20'li yaşlara yükseltilmesini değerlendiriyoruz demiş. Şimdi ilk başta biraz şu meseleye bakmak gerekir. Aslında derneklere ilişkin de bir düzenleme yapılacaklarını söylüyor AKP'li yetkili. Şimdi biz bu 10. yargı paketinde, 11. yargı paketinde, 12. yargı paketinde derneklere ilişkin doğrudan bir düzenleme ile karşılaşmadık. Dernekleri etkileyecek düzenlemelerle karşılaştık.
2: Değil mi?
1: İşte
2: Propaganda yasağı gibi bir şey vardı.
1: evet.
2: Bu
1: Yani
2: hatta basını da etkileyecek deniyordu.
1: evet, mesela özendirme ve teşvik diyordu. Yani o zaman bu düzenlemelerin LGBT artı derneklerini özendirme ve teşvik kılıfı altında hedef alacağını yorumluyorduk ve muhtemelen de böyle olacak. Ama bu sefer AKP'li yetkililer şunu söylüyor. Diyorlar ki LGBT artı derneklerine ilişkin bir düzenleme gerekebilir. Bunun üzerinde de çalışıyoruz diyorlar. Şimdi yani örgütlenme hakkını doğrudan hedef alan bir yere de evriltecekler gibi görünüyorlar bu yargı paketini. Yani LGBT artı derneklerine hedef almak ya da LGBT artı derneklerini özendirme ve teşvik suçlamasıyla yıpratmanın ne demek olduğunu biraz açmak gerekiyor burada. Şimdi LGBT artılar zaten bir sürü hak ihlaliyle karşı karşıya. İşte barınma hakkı ihlal ediliyor, sağlık hakkı ihlal ediliyor, en temelde yaşam hakkı ihlal ediliyor. Ve tüm bu siyasi ortamın içerisinde LGBT artılar hiçbir hakka erişimini diğer yurttaşlar gibi eşit bir şekilde sağlayamıyor. Ve dernekler aslında şunu yapıyor iktidarda, sizin LGBT artıysanız sizin varoluşunuzu tanımıyor. Aile yılı ilan ediyor ve sizi ailenin içinde de tanımlamıyor. Ve siz tırnak içinde ailenin size sağlayacağı tüm güvencelerden de, devletin size sağlaması gereken tüm güvencelerden de yoksunsunuz. Ve tek başınıza hayatınızı idame ettirmeniz gerekiyor. Şimdi LGBT artı derneklerini hedef almak demek şu demek. Bu derneklerin içerisinde hukuki danışmanlık veren dernekler var. Psikolojik danışmanlık veren dernekler var. Şimdi o zaman bir derneğin hakkına erişemeyen bir LGBT artıya psikolojik danışmanlık vermesi ya da hukuki danışmanlık vermesinin özendirme üzerinden hedef alındığı senaryoyu düşünebiliyor muyuz yani hep beraber?
2: Evet.
1: Bu artık bir LGBT artının hiçbir hakka erişemiyor olması demek. Yani elinin kolunun bağlanması demek. Yani eğer 13. yargı paketinde böyle bir şey de gündeme gelecekse LGBT artı derneklerini doğrudan hedef alan ve özendirme ile ilişkilendiren bir şey de gündeme gelecekse bu doğrudan LGBT artıların artık doğrudan hedef alan bir şeye de dönüşecek. Yani zaten böyleydi. Ama derneklerin hedef alınması demek bambaşka bir senaryoyla bizi başka bir yerden de karşı karşıya bırakabilir. Bir tarafıyla bu sadece LGBT artı derneklerini de etkilemez. Neticede LGBT artı meselesi bir insan hakları meselesi ise insan hakları alanında çalışan derneklerin, hak savunucularının bu alanda söyleyeceği her söz hedef alınması anlamına gelir bu derneklerin de bu örgütlenmelerinde.
2: Evet, kesinlikle. Yani bunun bu daha önce bahsettiğin düzenleme ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam Kaos Gelin'in avukatıyla birlikte böyle bir program da yapmıştık. Hem derneklerin işte bu hedef alındığını, hem de hatta şey diyordu, yani programlar bile, herhangi bir bizim şu anda yaptığımız program bile tehlikeye girebilir diyordu. Çünkü yasa o kadar muğlak ki neyin ne anlama geldiği belli değil. Kanun
1: Evet.
2: böyle çok çok ucu açık kavramlar içeriyor diye. Bakalım bu önümüzdeki günlerde gelecek mi tabii bu kanun
1: Bir de bir tarafıyla
2: aslında.
1: şunu da not düşmekte fayda var. Çok doğru bir yere değindin Özdeş. Yani örneğin şöyle diyor AKP'li yetkililer. Ya bu yasa LGBT artıları etkilemeyecek. Ya kime etkileyecek diyorsa yani hani
2: Niye çıkarıyorsunuz o zaman?
1: ya kime etkileyecek bu yasa?
0: Bunu net olarak bu şekilde söylediler mi
1: Yani
0: orada?
1: evet ilk
2: Günün
1: 12.
2: sözü mü
1: yargı
2: seçeceksiniz
1: mesela 12. yargı paketi ilk gündeme geldiğinde şey diyorlardı hani çok LGBT artılarla ilgili değil. Yani kimle ilgili? Yani cinsiyet uyum sürecine ilişkin bir
2: Bey?
1: meseleyi düzenlediğiniz yasa taslağı kimle ilgili olabilir? Yani ve şey gibi.
2: LGBT'ler yoktur diye bakıyorsa o zaman onlarla da ilgili
1: Ya
2: değil.
1: yani ve şöyle bir şey işte yine çok benzer o yasa yapma pratiğinin doğrudan yine bu meselede de uygulandığını gördüğümüz bir şey. Yani mesela ne dediler gazetecilere ilişkin dezenformasyon taslağı yasası çıkardılar. Gazetecileri etkilemeyecek dediler. Gazeteciler tutuklandı. Aylarca hapis yattı. İşte İsmail Arı'nın basın kartı iptal edildi.
0: Ha evet, o haberi de verememiştik. İsmail Arı'nın basın kartının iptali de taze bir haber yani.
1: Evet yani işte mesela böyle oluyor. Yani hani şunu diyorlar. Onları etkilemeyecek. Öyle olmayacak. Böyle olmayacak. İşte öyle etkileri olmayacak. Günün sonunda ama uygulamaya bir bakıyoruz. Yani öyle oluyor. Yani dezenformasyon yasası gazetecileri etkilemeyecek dediler. Şu anda gazeteciler halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla hapis yatıyorlar. Yani şu anda hala bir sürü gazeteci tutuklu. Yani hani bir yargı sopasıyla karşı karşıyalar. Muhtemelen burada da her ne kadar bunu söyleseler de ki alenen hani sundukları yargı paketinin lafzında da ortada her şey. Yani LGBT artıları doğrudan hedefleyen bir şey var. 12. yargı paketi meselesinde yine enteresan olan meselelerden bir tanesi ve AKP'li yetkililerin de sürekli üzerine bastığı mesele şu. Cinsiyet uyum sürecine ilişkin. 18 yaş sınırı çok düşük. Bunu biz 20'li yaşlara çekeceğiz. Çünkü uluslararası örneklerde böyle bir şey var. Yani şöyle bir literatürü kullanmaya çalışıyorlar aslında burada. Cinsiyet uyum sürecine giren insanlar ardından pişman oluyor gibi böyle çok hani enteresan bir iddiayı kullanarak aslında bu düzenlemeyi yapmaya çalışıyorlar. Şey belgeselini konuşmuştuk daha önce TRT'nin dijital platformunda yayınlanan Gökkuşağı Faşizmi belgeselini.
2: Ha
1: Orada
2: evet.
1: da tıpkı bu iddialar vardı. Yani cinsiyet uyum süreci içindeki cinsiyet uyum sürecini tamamlamış cinsiyet uyum sürecine giren insanların bunlardan pişman olduğuna ilişkin herhalde belgesel 4 bölümlü diye hatırlıyorum ve hani mesleğim gereği izlemek zorunda kaldım
2: Of ya, ben vallahi ilk yarım saatten sonra çıkanlardanım ama iyi durdum ilk yarım saat.
1: Ya izlemek zorunda kaldım. Bu iddialardan ibaretti. Yani
2: Ya
1: hani
2: evet.
1: cinsiyet
2: Ve
1: uyum süreci
2: bilimsellik diye anlatıyorlar değil mi?
1: Tabii,
2: Bütün
1: tabii yani
2: reklamda.
1: bu bilimsel bir şeymiş gibi anlatıyorlar.
2: Evet,
1: İşte
2: ikili cinsiyet bilimseldir, tek gerçekliktir, işte genetik bilmem ne falan anlatıyorlar aslında.
1: tabii böyle bir yerden anlatıyorlar ve şunu kaçırmamak lazım. Aslında mesela işte o belgeselde de dikkat çeken noktalardan bir tanesi şuydu. Çok önemli bir kısmı işte Hristiyan, evanjelik ve böyle hani şey yapan hani çok önemli fonlardan, paralardan faydalanan insanlardı. Yani işte bunları da böyle de okumak lazım. Yani böyle yükselen bir şey var. Bunlar hiç politik de politik ekonomik de bir tarafıyla bunların hepsi. Yani hani bakıldığında bunun propagandasını yapan örgütler, bunun propagandasını yapan yerler de var aslında bir tarafıyla bakıldığında. O nedenle bu düzenlemeler öyle boşlukta, işte bir anda bunların aklına geliyor ve düzenliyorlarmış gibi bir yerden değil, daha büyük bir sistemin parçası gibi de işliyor. Yani Türkiye açısından da böyle. Burada çok
2: Evet.
1: önemli politik, ekonomik, başka bir şeylerin de olduğunu kaçırmamamız gerekiyor. Örneğin işte, yani mesela bunu sevgili Yıldız gündem etmişti. Büyük aile platformunun büyük aile yürüyüşleri olduğunda mesela onarım terapilerine ilişkin çok büyük bir savunu var o büyük aile platformunun ve büyük aile yürüyüşlerinin. Hala da var, hala da devam ediyor. Çünkü neden? Bunu yapan işte kendisine psikiyatrist diyen, işte psikolog diyen ya da işte kendisini o alanda tanımlayan insanlara ilişkin bir alan açma, bir maddi getiri sağlama kaygısı da var orada. Yani
2: Evet.
1: hani bu böyle şeyleri de atlamamak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Yani çeşitli cinsel yönelimleri bir tür psikolojik bozukluk olarak
0: Kabul ediliyor değil
2: kabul
1: mi?
2: edip
1: Evet.
2: onarım dediği o değil mi? No, yerli yerine geri oturtmaya
1: Tabii
2: çalışıyor bunlar
1: yani
2: psikologlar.
1: onarım
2: Tırnak
1: ne demek?
2: içinde
1: Tamir yani. Tırnak içinde
2: bozukluk.
1: normale döndürelim demek gibi bir
2: Evet.
1: şeye dönüşüyor onlar için. Ama tabii bunlar böyle hani arkasında siyasi, ekonomik, politik kaygıların olduğu meseleler. Belki son olarak da biraz da hani sonuna doğru yaklaşıyoruz sanıyorum programın, ama şeyden bahsetmek iyi olabilir. Yani tüm bu 12. yargı paketi meselesinde, işte 10. yargı paketi meselesinde, 11. yargı paketi meselesindeki hikaye aslında tüm yurttaşlara ilişkin bir şey. Yani bu eşit yurttaşlık algısına ilişkin bir şey. Yani bu paketin geçmesi halinde, yani LGBT artılar zaten hiçbir hakkına erişemezken artık bir yurttaşlık tartışmasını da açmak gerekiyor yani burada. Hani eşit yurttaşlar değil mi LGBT artılar? Hiçbir haklarına erişemeyecekler mi? Örgütlenemeyecekler mi örneğin? Dernek kuramayacaklar mı? Hani herkes kurarken, bir sürü dernek kurulurken böyle bir mesele ve yine çok güçlü tepkilerden bir tanesi de bu hafta içinde gerçekleşti. Eşitlik için Yan Yana platformu var. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik yine.
0: Evet.
1: 200'den fazla kurum bir ortak imza ile açıklama yayınlamıştı. 12. yargı paketine karşı yan yana ve güçlüyüz diye bu metin bireysel bir imzaya açıldı ve dün haberini yine kaosge.org'da yayınladık. Aralarında edebiyatçıların, insan hakları savunucularının, siyasetçilerin, gazetecilerin olduğu bin bir isimden bu yargı paketine karşı ortak bir ses yükseldi. Bin bir isim bence çok önemli bir sayı bu. Yani hani çünkü şöyle oluyor bir tarafıyla. Sanki iktidar bu yargı paketlerini, taslakları gündeme getirirken bunun toplumda bir karşılığı olduğunu ve LGBT artıların destek göremeyeceğini, öyle o laf arasında, söz arasında bunu geçirebileceğini düşünürken bu bin bir isimden gelen destek çok önemliydi. Aralarında milletvekilleri Burcu Gülçubuk, İbrahim Akın, eski milletvekilleri Züleyha Gülüm, Hüda Kaya, Filiz Keresteceoğlu, Faysal Sarı Yıldız, yazarlar Aslı Tohumcu, Ayşegül Deveceoğlu, Ayfer Tunç, Karin Karakaşlı, Murat Anmungan, Murat Uyurkulağan oldu. Oyuncular Lale Mansur, Tülin Özen, Nur Sürer, Seyhan Arman, Esmeray Özadikti, Özgün Çoban, Elif İşcan, Okşan Büyük'ün olduğu ve akademisyenlerin Sibel Yardımcı, Pınar Selek, Osman İşçi'nin olduğu bin bir isimden bir destek mesajı geldi. Bu destek mesajında şunu söylediler, çok kısaca aktaralım. Temel hak ve özgürlüklerimizi tehdit eden, çocukların haklarını gasp eden, LGBT artıları kriminalize eden, kadınların kazanılmış nafaka hakkını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve sosyal medyada bir dijital gözetimi yasallaştırarak ifade özgürlüğünü boğan bu taslağı reddediyoruz. Düşüncenin, sanatın ve özgür basının varlık koşulu eşit ve demokratik bir toplumdur. Hazırlıkları süren 12. yargı paketi LGBT artılar, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere tüm toplumun temel haklarını, nefes alma haklarını ve demokratik itiraz hakkını ortadan kaldırmayı hedefliyor dedi bu bin bir isim. İnsan onuruna yaraşır, eşit ve özgür bir yaşam herkesin hakkı. Toplumu nefessiz bırakmayı amaçlayan bu düzenlemelerin derhal geri çekilmesi çağrısıyla kişisel imzamızla destek veriyoruz. Tüm milletvekillerini bu anayasa ve insan hakları ihlallerine dur demeye davet ediyoruz dediler. Yani gerçekten hani bu gerçekten nefessiz bırakmayı amaçlayan düzenlemeler ifadesi de hani aslında çok çarpıcı bir ifade ve meclise seslenmesi de bin bir ismin bakın durun demesi de herhalde LGBT artıların yalnız olmadığını, kadınların yalnız olmadığını, çocukların yalnız olmadığını göstermesi açısından da herhalde böyle tarihe çok önemli bir not olarak düştü diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı da bayağı demokratikleşme ve barış çağrısı adına çok kapsamlı şeyler getirdi. Yani ilkelerin altını çizerek. Demokratikleşme, barış ve toplumsal dayanışma çağrısı da yapmışlardı. Ama
1: Evet
0: ne kadar yankı bulur bilmiyorum.
1: yani şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunları elbette görüyorlar ve duyuyorlar, yankısını bulduğunu düşünüyorum. Çünkü işte bence bu yargı paketleri meselesinin bize gösterdiği önemli şeylerden bir tanesi de yani mücadelenin hala tüm bu saldırıları, tüm bu hedef almaları durdurabileceğine ilişkin bir şey de gösterdi bence bize. Yani evet hala bu baskı sürüyor. Bu yargı paketleri sürekli gündeme geliyor. Yine getirecekler belki. Yine gündeme gelecek. Ama yani 10. yargı paketinde gündeme geldi. İnsan hakları savunucuları, LGBT artılar, kadınlar bunun karşısında durdu. Yargı paketinden bu düzenlemeler çıkarıldı. 11. yargı paketinde gündeme geldi. Bu tepkiler azalmadı. Yine tepki gösterildi. 11. yargı paketinden de çıkarıldı. Bugün yarın öğreneceğiz. Kulis haberler onu gösteriyor ki bu düzenlemeler yine çıkarıldı. Yani o nedenle yankısını bulduğu düşüncesiyle mücadeleye devam edecek herhalde. Mücadeleye devam edeceğiz tabii ki. Yani tüm insan hakları savunucuları, gazeteciler, LGBT artılar ve kadınlar olarak gibi görünüyor. Son ufak programın sonuna doğru ufak bir çağrıyla belki tamamlamak. Özdeş, sevgili Özdeş, Ankara'dan bahsettik.
2: Evet.
1: Yarın Ankara'da onur yürüyüşü var. Bakalım neler olacak.
2: Evet.
1: Ankara'da LGBT artılar sokakları dolduracak yarın. Dediğimiz gibi belki yine polis.
2: Sonraki hafta sonunda İstanbul galiba, değil mi?
1: Sonraki hafta sonunda İstanbul, aynı zamanda pazar günü de İstanbul'da trans onur yürüyüşü de olacak.
2: Evet, bu pazar, evet.
1: Haziran ayı tüm coşkusuyla geliyor yani. Yani tüm bu tepkileri dile getirileceği alanlar olacak. Onur yürüyüşleri de diyerek onur yürüyüşlerine de ufak bir çağrı yapalım buradan yine bizi dinleyenler için.
2: Evet,
1: Peki.
2: çok teşekkür
1: Çok
2: ederiz Olcan.
1: teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi
0: Olcan,
1: yayınlar.
0: görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere.
3: İşte böyle canım.

0: Açık Gazete.
1: That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Ecrin. Bu sene okulumuzda kendi girişimimle Sezinnovation Kulübünü kurdum. Kulübümüzün amacı mühendislik, ekonomi, işletme ve girişimcilik bölümlerinde öğrencilerin ilgilendikleri alanları keşfetmeleri ve bu doğrultuda başarılı olmalarını sağlamak.

0: Reklamlar bitti.
1: Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hicaz Ataman, 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var, yağmur var, güneş var, rüzgar var. Niye böyle, niye bunlar var? Çünkü

0: Haftanın İklim Zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Günaydın Ecehan, merhabalar.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Epey bir zamandır ben bulunamamıştım, iki hafta.
3: Bu evet, şimdi programı. Tam kadroyuz yani.
1: Şimdi tam kadroyuz yani. Ecehan, sen sunumu yapar mısın? Konuğumuz da var.
2: Tabii ki bugün Sezgin bizimle birlikte, Sezgin Sarı. Sezgin şu anda Bonn'dan dönüş yolunda. Yardımcı organlar yani SB64 toplantısına katılmıştı. Aynı zamanda Bonn İklim Kampı'na Halkların İklim Zirvesi Delegesi olarak katıldı. Sezgin, hoş geldin.
4: Merhaba Can, hoş buldum.
3: Hoş geldin.
1: Merhaba,
3: Sezgin.
1: Hoş geldin Sezgin.
2: Sezgin, şimdi SB64 yardımcı organlar toplantısıydı. Bonn'dan önce, pardon, Antalya'daki iklim zirvesinden önce en önemli eşiklerden biriydi. Her şeyden önce bir SB64'ü takip edebildin mi? Neler konuşuldu? Antalya'ya neler taşıyorlar?
4: Öncelikle kaldığım yer iklim kampı, SB64 zirvenin yapıldığı resmi konferans salonuna çok yakın bir yer, zaten 10 dakikalıklar yürüme mesafesinde. Zamanın çoğunu kampta geçirdim, ancak günlük olarak her gün geldiğim zirveleri, özellikle çalışma alanındaki militarizmle bağlantılı olan konferansları takip ettim. Şöyle bir şey var, iki önemli gündem öne çıktı SB64'te. Birincisi iklim finansmanı adaptasyon meselesiyle ilgili. Özellikle küresel güneyin çok belirgin bir talebi var bir önceki COP'lardan bu yana. Gelişmiş olan ülkelerin hali hazırda iklim etkilerini azaltırken ve gelişmekte olan ülkelere bunun için adaptasyon finansmanı sağlarken küresel kuzeyden daha büyük bir finansman bekleniyor. Bu konuda anlaşmaya var. Sarılamadı SB64'te.
3: Bir kez daha.
4: Bu SB4'te üzerinde anlaşılamayan konu iklim adaptasyonu ile ilgili küresel kuzeyin, küresel güney ülkelerine fonlama sağlaması. Dolayısıyla bu COP31'in önemli bir gündemi olacak. Hala bu üzerinde anlaşma sağlanmış bir konu değil.
3: Bu meselede zaten daha önce bir aslında karar alınmıştı. 1 trilyon dolara kadar bir bütçe. Kaç yılıydı? 2040 yılına kadar, 2050 yılına kadar değil mi? Yılda 300 milyar dolar falan gibi bir şey hesaplanıyordu. Şimdi bunun şeylerini tam hatırlayamadım ama bunun nasıl alınacağı, kimler verecek, ne kadar, bir tür yol haritası tartışması vardı. Bond'da da bu konuda daha somut adımlar atılması bekleniyor. Tabii esas COP'larda yani bu kararları alınıyor ama yani o yolda giderken önemli bir takım görüşmelerin yapılması, bir ön anlaşmaya en azından varılabilmiş olması bekleniyordu. Bu olmadı diye anlıyorum söylediklerinden.
4: Evet, bu olmadı. Bir de şöyle bir tartışma var. Benim de takip ettiğim gruplarla da konuştuğumda bu finansmanın kaynağı nereden ayrılacak sorusu var tabii ki. Bununla ilgili özel sektör bu iş içinde yer almalı mı, yoksa bu kamusal kaynaklardan mı sağlanmalı gibi bir tartışma da söz konusu. Özel sektörün yer almasıyla ilgili şöyle bir kaygı var tabii ki. Bu hem bazı şirketlerin yeşil aklama dediğimiz greenwashing olarak adlandırılan temsiliyetine sebep olabilir. Hem de aynı zamanda bu COP31 zirvelerde bu şirketlerin temsiliyetinin güçlenmesine yönelik bir kaygı var. Dolayısıyla küresel güneyin, en azından benim iletişim kurduklarımın genelinin talebi bunun kamusal kaynaklardan karşılanması. Ancak burada şöyle bir, benim gözlemlediğim ve yine konuştuğumuz bazı arkadaşlar, şöyle bir eksiklik var. Örneğin militarizm, silahlanma konusu ne SB64'ün ne de COP31'in ana gündemlerinden birisi. Dolayısıyla buraya ayrılan kaynakların hali hazırda iklim adaletine ve adaptasyona ayrılması gündeme getirebilecek bir konu diye düşünüyorum COP31'de.
3: Evet.
1: Bir de şey vardı, onu da sormak istedim ben. İklim Haber'de çıkmış bir haber, yani Türkiye 2035 iklim hedeflerini güncellemeli diye. Yani COP31 hazırlıklarının görüşüldüğü Bonn İklim Değişikliği Konferansı'na dair bir açıklama yaptı İklim Aha ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un emisyonların bugünden azaltılması gerektiğine dair açıklaması umut verici. Ancak net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu şekilde azaltılması emisyonların artmaya devam etmesi yerine net sıfır emisyon hedefiyle diyor. Bir de ayrıca çok kömür için elektrifikasyon diyor. Ancak kömürden planlı ve adil bir çıkışla anlamlı olabilir diye de bir açıklama vardı İklim Ağı'nın açıklamasında.
2: Bu arada Ömer Bey'in sorusuna ek olarak, yani açıklamasına, sorusuna, Türkiye'ye geldiğimize göre bu sıfır atık elektrifikasyon vesaire öne çıktı Türkiye'de, ama yani
1: Evet.
2: Türkiye tarafında. Bir de bu uygulama köprüsü diye bir laf ortaya attılar.
3: Evet.
2: Bu ne anlama geliyor, nasıl karşılandı? Avustralya ve Türkiye'nin ortak tutumu bir miktar bu COP31'in uygulama köprüsü olarak da kullanılması bağlamında bir mesaj içeriyordu. Bu mesaj nasıl karşılandı, nasıl yankı buldu Sezgin?
4: Evet, yani bu COP31'den bu açıdan beklenti yüksek. Yani daha önce alınan COP'lardaki kararların artık yapım, uygulama aşamasına geçilmesi bekleniyor. Ancak sahada ben şöyle bir şey söyleyeyim bununla ilgili, özellikle Türkiye özelinde. Bir de daha önce değindiğiniz kömür gündemiyle ilgili. 2024 yılında Türkiye Almanya'ya geçerek Avrupa'nın en büyük kömür kaynaklı elektrik üreticisi oldu. Dolayısıyla bu kömürdeki artış da Türkiye'nin en azından ya günümüz izleyinde çok gerçekçi gözükmüyor. Aynı zamanda sıfır atık da önemli bir başlık bence bu konuda. Ancak örneğin Türkiye'nin şu anda inşa ettiği nükleer santrallerin atıkları da sıfır atık kapsamında mı? Bence bu da önemli bir konu. Bunlar yoksa göz ardı ediliyor. Dolayısıyla şöyle bir şey bence gündem öne çıkabilir. Türkiye'de bu uygulama aşamasında bunu konuk ülkeye ve Avustralya'da başkanlık eden ülkede bu politikaları kendileri ne kadar uyguluyorlar? Belki halkların iklim zirvesi eş zamanlı düzenlenecek de bunun en azından gözlemcisi, en azından dediğim ve çok daha fazlası ötesinde bu politikaların gerçekten ev sahibi ülkeye de uygulanmadığını takipçisi olmak zorunda diye düşünüyorum.
2: Evet. Peki şeyi sorayım. Sen Halkların İklim Zirvesi delegesi olarak oradaydın. Aynı zamanda da iklim kampına katıldın. Orası nasıl bir atmosferdi? Biraz onu aktarabilir misin bize? Yani neler yaşandı, neler konuşuldu? Halkların İklim Zirvesi nasıl karşılandı?
4: Öncelikle halkın iklim zirvesine epey yoğun ilgi gördü. Çok sorunlarla karşılaştım. Birçok kişinin SB64'te ilk kez haberi oldu. Bu açıdan önemli. Benim kaldığım kampta dediğim gibi bu mekana yakın bir yer ve genelde gençler tarafından örgütlenen bir kamp. Şöyle bir şey var. Bu hem buradaki resmi delegelerde her gün akşam kampa gelip bir günlük içeride tartışılanları kamp katılımcılarına, delege olmayanlara da aktarmak amacıyla her gün kampta bir toplantı düzenlendi. Ve eş zamanlı da buradaki resmi görüşmelerle beraber kamp alanında eş zamanlı günlük atölyeler düzenlendi. Yine burada konuşulan konulara paralel olarak bu atölyelerin katılımcıları zaten buraya dünya çeşitli yerlerden gelmiş olan delegeler. Dolayısıyla kampın SB64'ün paralelinde tartışılan konular açısından paralelinde yürüdüğünü, ancak tabii kamptaki atmosferin daha radikal talepler öne çıkardığını, örneğin kömürden hemen çıkış, nükleere kesinlikle hayır gibi daha radikal taleplerine çıkardığını söyleyebilirim.
3: Bu halkların iklim zirvesi demişken onu bir kez daha hatırlatalım. Yani COP zirvelerinde evet devletler, resmi delegasyonlar bir araya geliyor. Genelde de aynı eş zamanlı olarak veya bu kadar uzun süre 15 günlük bir ya da 11 günlük bir etkinlik olmasa da bir alternatif zirve düzenleniyor. Ve bir süreden beri People's Climate Summit adı altında, yani halkların iklim zirvesi adında yapılıyor.
1: Halkların iklim zirvesi, evet.
3: Antalya'da da COP31 süresince 3 günlük bir halkların iklim zirvesi olacak. Bunun örgütlenmesini biz de yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ocak ayında beri başlamıştı halkların iklim zirvesi Antalya için örgütlenmeye. Sezgin de işte burada yer alan aktivistlerden bir tanesi ve Bonn zirvesini takip etmek üzerine ve aynı zamanda Türkiye'deki halkların iklim zirvesi örgütlenmesine yurt dışından bu grupları da mümkün olduğunca katmak için orada. Öyle değil mi?
4: Evet böyle ve 3 günde 4 gün 14 ve 18 Kasım arasında.
3: Pardon, evet.
1: Evet. Kısalttı Özde.
3: Yürüyüşün tarihi değişti.
4: İlk günümüz küresel eylem günü olacağı için 14'ünde.
3: Evet.
4: Dolayısıyla konferanslar olmayacak. Dolayısıyla konferans olacak gün 3 gün bu işlem doğru olabilir. Evet, uluslararası bir katılım bekliyoruz. Bir de şöyle bir önemi var halkların iklim zirvesinin COP31'den öte. COP31'de
3: Sezgin,
4: COP31'de
3: Sezgin,
4: evet,
3: şey, özür dilerim.
4: maalesef.
3: Sesin gidip geliyor, mikrofona doğru tutabilir misin? Muhtemelen başını
4: Şöyle
3: çeviriyor
4: daha iyi
3: olabilirsin.
4: olur. Kusura bakmayın biraz.
1: Tamam, şimdi daha iyi,
3: Evet,
1: evet.
3: dışarıdasın, farkındaysın.
2: Sezgin Bond'dan dönüş yolunda aslında.
3: Evet.
4: Evet, yani böyle bir hareket halindeyim, kusura bakmayın. Evet, devam ediyorum. Daha ise şu anda.
3: Evet, çok daha iyi.
4: Halkların iklim zirvesinde de COP31'de resmi zirvelerde temsil edilmeyen sesleri getirmeye çalışıyoruz. Örneğin yerelde mümkün olduğunca Akbelen'deki direnişi, Karadeniz'deki direnişi, COP31'de temsil edilmeyen, örgütlü olmayan direnişi belki ve dünyanın her yerinden ortaklıkları da bir araya getirmek için ve bu mücadelenin aslında sadece iklim mücadelesi değil, ne kadar kesişimsel olduğu, birçok farklılığı, örneğin emek alanındaki mücadelenin de bununla ne kadar ilişkili olduğunu biraz görmek ve göstermek için COP'tan aslında daha geniş, temsiliyet açısından belki de daha geniş bir zirve örgütlüyoruz Antalya'da 14-18 Kasım'da.
2: Evet,
3: Evet.
2: aynı zamanda kadın örgütleri, insan hakları örgütleri, sendikalar vesaire de katılıyor. Aynı zamanda Halkların İklim Zirvesi Bonn delegasyonunda toplumsal cinsiyet eşitliği kozası da temsil edildi. 5-6 kişilik bir ekipsiniz değil mi orada Sezgin?
4: Evet, değişimli olarak toplam 10 temsilci geldi. Bir hafta 5, bir hafta 5 olmak üzere.
1: Evet, bütün bunların, yani bu hak mücadelelerin bütün boyutlarıyla iç içe geçtiğini göstermek açısından önemli. Sadece iklim deyip geçmemek gerekiyor yani. Tam bir genel özgürlük ve mücadelesinin,
3: Adalet tabii.
1: adalet.
3: Gerekmem. Özellikle
1: Evet.
3: iklim adaleti uzun zamandan beri öne çıkarılan bir kavram ve içerisine hemen her şey giriyor zaten. Her konudaki eşitsizlik ve adaletsizlik.
1: Evet, dolayısıyla bir bütünsellik var yani.
4: Evet ve burada ismini şimdi anmadık ama gençlik de çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu iklim meselesi aynı zamanda kuşaklar arası bir mesele, bir borç meselesidir. Dolayısıyla ve iklim krizinin etkilerini en çok görecek olanlar aslında yaşayacak olanlar gençler. Dolayısıyla en çok söz hakkına sahip olması gerekenler de onlar olduğunu düşünüyorum iklim
3: Evet.
4: meselesi.
2: Evet, özellikle Glasgow'dan bir gençlerde bir hareketlenme var. Türkiye'de de bunu görmeye başladık yavaş yavaş. Türkiye'de ekoloji hareketi biraz daha tırnak içinde yaşlı bir hareketti biliyorsunuz bu zamana kadar. Hareketin gençleşmesi gibi bir olguyu da tespit edebiliriz sanırım.
3: Ya aslında bunu şimdi şey hatırlatınca 2019 yılında FFF, yani iklim için cuma grevleri başladığında Türkiye'de de açılışı Kadıköy'deki çok büyük bir mitingle yapmıştık. O dönem ben de hareketin içerisinde aktivistim, yani iklim grevlerini örgütlemeye çalışanlardandım. Böyle binlerce liseli gelmişti. Böyle 5000 kişilik falan yağmur çamur altında bir Kadıköy'de 2019 yılında bir miting örgütlenmişti. Çok iyi bir çıkıştı ama hatırlıyorsunuzdur. Hemen ardından birkaç ay sonra Covid yasakları
1: Evet,
3: başladı.
1: Covid
3: Dün dünya
1: dünyada da çok
3: çapında
1: çok büyük
3: tabii
1: etkili oldu yani.
3: dünya çapında 7 milyon kişi son iklim grevinde sokağa çıkmıştı. Böyle bir hareket, toplumsal hareketlerin bir devrilme noktasına mı geliyoruz diye Monbiot'un yazıları vardı. Yani böyle genel bir yükseliş sürecine girdik deniyordu. Ama ardından Covid ile birlikte tam tersi bir sürece girmiş olduk yani o dönem. Evet, buradan Bona biraz daha şey yapalım mı Ecehan? Yani Bonda neler oluyor, ne bitiyor?
2: Yani Sezgin daha iyi herhalde aktarır ama Bond'daki esas mesele aslında dediği gibi Sezgin'in de iklim finansmanı hikayesiydi. Şimdi aslında şöyle bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Herkes meselenin iklim krizinin artık böyle geri dönülmez bir noktaya geldiğinin farkında. Fakat bunun için alınacak önlemler noktasında işte kamu finansmanı tartışması aslında biraz da şey tartışması yani küresel güneye borç mu verelim, kredi mi verelim yoksa hibe mi verelim tartışmasına
3: Bir de
2: dönüşüyor.
3: borçlarının silinmesi var herhalde.
2: Evet, bir de küresel güneyin bu iklim kaynaklı zararlarının karşılanması ve borçlarının silinmesi gündemi var. Mesele burada düğümleniyor aslında. Fakat diğer taraftan baktığımızda da bu COP zirvelerinde son birkaç zirvedir, yine 5 zirvedir. sürekli bir takım iklim finansmanı araçları yaratılıyor. Fakat bunların da işe yaramadığını görüyoruz. Örneğin bu emisyon ticaret sistemi Avrupa Birliği'nde yeşil anlaşmanın bir parçası olarak gündeme getirilmişti. Fakat İran Savaşı çıkınca askıya alındı. Askıya alınması tartışmaları vardı, daha doğrusu Temmuz ayında askıya alınmasına karar verilmişti. Alınacak mı? Şimdi İran Savaşı bittiğine göre alınacak mı, alınmayacak mı bilmiyoruz ama bunların aslında bu bize kırılgan sistemler olduğunu gösterdi. Aynı şekilde karbon vergisi, karbon piyasaları vesaire gibi meseleler de çok işe yaramadı. Şu anda gerçekten de iklim finansmanı noktasında geldiğimiz nokta bunun kamu kaynaklarından karşılanması ve küresel kuzeyden küresel güneye doğru hibe şeklinde aktarılması ve zararların tazmin edilmesi. Bunun dışında herhangi bir seçenek şu anda görünmüyor. Gerçekçi de değil. Yani küresel güneyi yeniden borçlandıran bir iklim finansman modeli çalışmayacak. Henüz.
1: Evet, yani Ecehan, İran savaşı şimdi bitti diye bir terim kullandın ama ben mesela bir son dakika haberi görüyorum şimdi. Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmeleri iptal edildi diye
2: Yapmayın.
1: Cumhuriyet gazetesinde, evet, ve yani mutabakat imzalanmasının ardından bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında bir araya gelecekleri toplantı iptal edildi diye duyuruldu resmen diye. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapılmış yani. Dün duyurulan toplantı iptal edildi diyor. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İsviçre seyahatini, orada tabii teknik görüşmelerde bulunması bekleniyordu, şimdilik ertelenmesi gibi, yani çok böyle kritik bir
3: Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in aslında İran Cenevre'ye heyet göndermeyeceğini, resmi tören orada yapılacaktı. Anlaşma hani imzalandı biliyorsunuz ama resmi tören yapılacaktı. İran göndermeyince Amerika'da göndermeyeceğini açıklamış.
1: evet, yani

0: Daha önce dediğimiz gibi yani çok temel gündemlerden birisi. Bir de yani şeyi açmak isterim biraz aslında. Bu niye küresel, güney küresel kuzeyden biraz adaptasyon için bir ödeme bekliyor. Çünkü aslında bir yandan da şey de önemli. Coğrafi olarak da küresel güney aslında yine en çok etkilenecek yerlerden biri. Su seviyelerinin yükselmesiyle vesaire özellikle Pasifik bölgesindeki adalar iklim krizinin birincil sorunlarını birincil elden yaşayacaklar. Dolayısıyla bu yüzden aslında ve bunun en az sorumlusu olanlar bunlar. Dolayısıyla bu yüzden aslında tarihsel sorumluluk perspektifinde küresel güneyden böyle bir talep yöneliyor. İkincisi bu milli savaş konusu ve işte bölgedeki gelişmelerle ilgili biliyorsunuz bir de şey var Türkiye'de 2 hafta sonra bir NATO zirvesi de olacak. Bu da önemli. Türkiye'nin bu sene belki ev sahipliği yapacağı 2 zirveden bir de NATO zirvesi Temmuz ayında. Dolayısıyla buradaki kararlar da bu bütün gelişmeler beraber önem taşıyacak diye düşünüyorum.
1: Tabii dünyanın silahlanma bütçesi işte iklim için ihtiyaç olan, sen biraz başlangıçta söylemiştin. Bu 1,3 trilyon dolardı Azerbaycan'daki COP zirvesinde 2035 yılında kadar. Şimdi geri dönüp baktım da verilmesi gereken iklim finansmanı bütçesi. Bu kadar para şu anda dünya ölçeğinde silahlanmaya harcanıyor. SIPRI tarafından bir yıl içerisinde zaten 1,2 trilyon dolar harcanmış. Yani hani fon yok, bütçe yok. Nasıl, nereden bulacağız deniyordu ama silahlanmayı bulunuyor.
2: Özdeş, bir de onun ötesinde şöyle bir tarafı var bunun. Hani silahlanmaya bütçe değil, iklime bütçe gibi bir şey çok rahatlıkla söyleyebiliriz tabii. Ama silahlanmanın kendisi de aslında silah endüstrisi, savunma sanayi çok kirletici bir etmen.
1: Tamam.
2: Onun dışında savaşların kendisi de özellikle kimyasal silah kullanımı vesaire bağlamına geldiğimizde, nükleer silah bağlamına geldiğimizde ayrıca birer ekolojik tehdit. Bir de savaş teknolojileri esas olarak eko yıkım için de sürekli olarak kullanılıyor. Yani örneğin bu kaya gazı meselesini, kaya gazı çıkarma yöntemini, hidrolik kırma yöntemini Amerika-Irak savaşı sırasında keşfetti.
1: Öyle mi? Aa, bu ayrıntıyı bilmiyordum.
3: Ben de bilmiyordum.
2: Dolayısıyla da yani aslında savaş teknolojileri bu doğrudan doğayla da savaş meselesine tercüme edilen şeyler haline geliyor. Orada kullanılan şeyler haline geliyor. O yüzden militarizasyon sadece hani onunla ayrılan bütçenin ötesinde bir eko
1: Evet.
2: yıkımı da sürekli yeniden üreten bir unsur. O yüzden NATO zirvesi çok önemli bizim için. NATO karşıtı barış buluşması yapıyor halkların iklim zirvesi aynı zamanda 4-5 Temmuz'da Ankara'da. Yoğun bir programı var. Özellikle Akdeniz bölgesinde Kıbrıs başta olmak üzere çeşitli toplulukları bir araya getirmek istiyoruz. Yine farklı kesimlerden işte tanıklıkları da içeren, sendikaları da içeren, insan hakları örgütlerini ve siyasi partileri de içeren bir şey. Sezgin, bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Bir de şey soracağım Sezgin, kusura bakmayın çok uzun konuşmuş oldum ama bir de Prekop var. Fiji'de yapılacak Ekim ayında COP öncesi toplantısı. Onunla ilgili bir gündem oldu mu Bond'a? Bir de onu çok merak ediyorum.
0: Teşekkürler. İkinci soruda ben cevap veremeyeceğim çünkü bunu resmi müzakereleri daha sık katılan arkadaşlara sorman daha iyi olur. İkincisi NATO ve Barış Zirvesi ile ilgili. Barış Zirvesi de 4-5 Temmuz'da Ankara'da düzenleniyor. Belki haberiniz vardır. NATO haftasına hükümet epey sıkı tedbirleri aldı.
1: Evet.
0: Özellikle tüfekleri vesaire bile toplatılıyor Ankara bazı sokaklar, bazı yerlerde NATO zirvesinin yapılacağı alanda. O yüzden onun hemen önceki hafta sonu 4-5 Temmuz'da Ankara'da iklim zirvesi, halkların iklim zirvesi bir barış zirvesi düzenleyecek. Yine uluslararası katılımlı, özellikle uluslararası panellerde silahlanma ve bunun ekolojik etkileri ve sosyal etkileri üzerindeki bu konuda çalışan akademisyenler katılacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ve 5 Temmuz Pazar günü olmak üzere 2 gün şeklinde planlanıyor. Bununla da ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler arkadaşlar.
1: Evet.
3: Evet, ayrıca da bu sabah da azıcık üzerinde durmaya çalıştığımız bir haber de vardı. Bu Ece'nin demin söylediğini de doğrular nitelikte. Yani İsrail'in Güney Lübnan'daki saldırıları şeyleri oradaki köyleri, kasabaları yerle bir ederken kullandığı bütün malzeme aslında İsrail'in savaş suçlarına yardımcı olan inşaat şirketlerinin ekipmanlarıymış, buldozerler,

0: hafriyat kamyonları, kepçeler vesaire ve muazzam bir zarara yol açtığı da haber veriliyor. Yani bu işlere para ayırmak üzerine tartışılırken ne yollarda? Altı büyük şirket, çok hepsinin adını biliyoruz işte, Caterpillar, Volvo, Hyundai, Hitachi, Komatsu, Doosan gibi. Yani bu meselenin en temel noktalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor bu da. Yani inşaat malzemesi bile silah olarak kullanılabiliyor.
1: Evet hocam, bu hemen aklıma duvarları getirdi. En son işte Gazze'de örülen duvar, sınır çizme için kullanılan araçların kendisi de aslında bir savaş aracı ve aynı inşaat sektörüne dayalı.
2: Peki.
1: Evet, Özdeş lütfen.
2: Yok, yani bir sessizlik olunca herhalde sonuna geldik diye düşündüm. Var mı başka konuşacağımız bir şey?
1: Sonuna geldik. Ben Sezgin'in son olarak bu iklim kampından en genel izlenimi, heybesinde ne getiriyor Türkiye'ye? Onu çok merak ediyorum.
3: Harika bağlantılar kurdum. Beni en çok etkileyenle isterseniz bunu paylaşarak bitireyim ben de. COP31 bisiklet grubu var. Bunlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinden birleşerek Antalya'ya sürecekler bu sene.
2: Oh, harika.
3: Türkiye'de de çok kendileri çok derin sohbetim oldu. Türkiye'de de bunun onların ağırlanma ayağı, belki Türkiye'de bir seçmenin katılımıyla Antalya'ya büyük bir bisiklet kafilesi bekliyoruz.
2: Çok
1: Çok
2: güzelmiş.
1: güzel.
0: Evet,
1: Aslında
0: onu da yakından takip edelim.
1: Türkiye'de de bir bisiklet üzerine çalışan bir grubumuz var. Onlarla da iletişim halinde, hep beraber Antalya'ya gelirler.
2: Peki, çok teşekkür
0: Peki.
2: ederiz.
3: Ben
2: Çok
3: teşekkür ederim
2: teşekkürler.
3: konuk ettiğiniz için.
1: Çok teşekkürler.
0: Takip edeceğiz tabii. Bütün gücümüzle bu dünyanın en önemli toplantılarını, en önemli konusundaki en önemli toplantı Antalya'daki durum yani.
1: Evet.
2: Okey,
1: Yakında.
2: haftaya o zaman görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşça
1: Hoşçakalın.
0: kalın.
1: Hoşçakalın.
0: Teşekkürler.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, yoğun bir gündem varken devam ediyoruz. Son 1-2 dakikada da son dakika haberleri alışılmamış ölçüde de artmış durumda. Son olarak çeşitli gazetelerde de görülen, Cumhuriyet'ten ben görüyorum, Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerinin iptal edildiği haberi var. Bugün İsviçre'de Bürgenstock'ta kasabada bir araya geleceği toplantının iptali duyuruldu. Yani bayağı Bürgenstock'taki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılamayacak denmiş. İsviçre Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında Beyaz Saray'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıklar sürüyor. Ancak Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre seyahati şimdilik ertelendi diye bir haber geliyor. Yani 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuşlardı. Her şey bitti diye bakılıyordu ama İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda 60 günlük müzakere sürecine başlanması bekleniyor deniyordu. Ama öte yandan da işte görüldüğü gibi.
2: Evet, Lübnan saldırıları. Dün açıklama yapmıştı zaten İsrail. Lübnan'a kalmaya devam edeceğiz diye bunun üzerine İran'da heyet göndermekten vazgeçmiş. Anlaşmadan çekilmiş değil henüz ama bu törene kimseyi göndermeyince Amerika'da göndermemiş. Bir başka son dakika haberi var. Yine şafak operasyonu var belediyelere, CHP'li belediyelere. Adalar ve Mersin'deki Adalar Belediyesi'ne, İstanbul ve Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonlar var. Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişiye gözaltına alınmış durumda. Sabah saatlerinde Mersin Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda da Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda yine gözaltılar varmış.
1: Bu belediyeler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi ya da başka partiler var mı, yoksa hepsi Cumhuriyet Halk Partisi?
2: Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Neden acaba?
2: Evet.
1: Evet, o zaman bitirebiliriz herhalde bugünkü çok yoğun bir programdı. Yoğun bir hafta sonu bizi de bekliyor. Önümüzdeki günleri düşünmek bile kolay olmayacak. Ama bu noktada bitirelim herhalde. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzer Rozental'e teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın herkese.
3: Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu dileyelim. Ve bir parçayla başlayalım.
4: Kazım Koyuncu.
3: Evet, Kaf Dağı ile beraber seslendirdiği bir Gürcüce parça dinleyeceğiz. Mohevis Kalo.

0: Kazım Koyuncu'dan Mohevi Scalotinao dinledik. Bir 2004 yılında yayınladığı Haydi albümünde yer alıyordu bu kayıt. Gürcüce bir şarkıydı. Bir güzel kıza dairdi. Dağlarda yaşayan bir güzel kızı anlatıyordu. Hadi başlayalım. Aa, bu arada neden bunu çaldığımızı söyleyeyim.
1: Bir anonsu yapalım. Evet, şarkıyı ilk defa dinlemedik ama bugün dinlememizin bir sebebi var. Bugün evet. Kazım Koyuncu anılıyor. Kazım'a şarkılar söylüyoruz. Konseri Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 9'da Kazım'ın 21. ölüm yıl dönümünde.
0: Evet, Kazım Koyuncu'ya bir günaydın diyerek başlamak istedik biz de. 21 yıl önce aramızdan ayrılmıştı 2005 yılında Kazım Koyuncu. Ve pek çok müzisyen dostu, evet, kardeşi, arkadaşı o sahnede olacak ve Kazım'ı anacaklar. Gökyüzüne selam söyleyecekler onların tabiriyle.
1: Saat 9'da başlıyor bu akşam.
0: Evet, hadi başlayalım ne var ne yok konuşmaya. Bugün Yeryüzü Tanığı var bizden hemen sonra saat 10.30'da. Yeryüzü Tanığı'nda Dicle Tuğba Kılıç Manisa'da Marmara Gölü'nün yanından canlı yayın yapacak. Ve bu Marmara Gölü aslında tamamen kurumuş bir göldü. Yeryüzü Tanığı'nda bir süredir de takip ediyoruz ve bu yılki yağışlarla göl geri döndü. Bu iyi bir haber olarak. Yöre halkı da uzun süredir bu konuda mücadele veriyordu. Göldeki son durumu göl kıyısındaki Tekelioğlu köyünde Nimet Sezen ve Doğa Derneği sulak alan uzmanı Burçin Feran'la konuşacağız. Göl kıyısından canlı canlı bağlanacak Dicle Tuğba Kılıç yayınımıza.
1: Evet, muhtemelen bolca kuş sesleri eşliğinde olacak
0: umarım,
1: bu yayını.
0: Umarım ne güzel
1: saat
0: olur değil mi?
1: Saat 10.30'da işitmeye başlayacağız. 11'de hikayenin herhalde başlıyor. İlker canlı konuk. Delft Teknoloji Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi ve daha kapsayıcı öğrenme ortamları üzerine çalışan bir isim İlker Can. Feminist bir perspektiften bilim yapmak, mühendislik eğitimini dönüştürmek ve bilimde görünmez kalan emek üzerine konuşacağız. Bilim ve teknolojiyi başka türlü düşünmeye davet eden bir sohbet çeryan edecek hikayenin herhalde saat 11 ile 12 arası.
0: Evet, Ayşegül Altınay İlker Can'ı ağırlıyor. Saat 12'de Headroom programı var. Selahattin Çolak'ın bu yayın dönemi başladığı programı. Headroom'da Afrika'nın batısından Karayiplere, oradan Latin Amerika'nın dans pistlerine uzanan ritimlerle ilerleyeceğiz. Dakar çıkışlı grup Gojira yorumlarından Kübalı orkestranın enerjik çaçalarına, Ghana'nın efsanevi highlife ve afrobeat ustalarıyla örülen akış, soul, funk ve aşk şarkılarıyla tamamlanacak. Headroom dans etmeye davet eden ritimlerle kıtalar arası bir yolculuğa çıkartıyor bizi bugün saat 12-13 arası. 12-55 arası düzelteyim. Ardından evet, da Cesur Yeni Dünya var. Aldous Huxley'nin bu distopik romanını okumaya devam ediyoruz. Tolga Korkut'un sesinden dinleyebilirsiniz.
1: Saat 2'de Kopuk Bağlar'da Fatma Genç ve Hasan Ateş bekliyor sizleri. Sirke, Ekşi Tahıl Suyu başlığıyla gerçekleşecek programda medeniyetin kendisi kadar eski, sıradan görünümlü bir sıvı olan sirkeyi konuşuyoruz. Sirkeyi ve onun binlerce yılı uzanan uzun tarihi tabii ki konu. Saat 2 ile 2.30 arası 3.30'da Sinefil var. Melis Behlil ve Yeşim Burulu başta Toy Story 5 olmak üzere vizyon filmleriyle alternatif gösterim programları ve sinema dünyasından son haberleri sunacaklar. Ayrıca 95'ten bu yana devam eden Toy Story'den özel müzikler olduğunu da belirtmişler.
0: Evet, saat 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız programı bizleri bekliyor. Hastalık tedavisi ve ilaç geliştirme süreçlerinde laboratuvarda uygulanan bazı biyoteknolojik uygulamaları konuşuyoruz bugün. Olgunlaşmış hücrelerden kök hücreye dönüştürmek, kök hücreleri çoğaltarak organ gibi davranabilen ve üzerinde test yapılabilen organoidler geliştirmek gibi konularda oldukça ilginç bir sohbet olacakmış. Konuğumuz Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden moleküler biyolog Neval Sevinç Özdemir'le yaptıkları iki bölümlük söyleşinin ilk bölümü bu. Önümüzdeki haftada devam edecekler.
1: Dünyanın Cazı saat 5'te başlıyor. Her hafta içi her gün olduğu gibi Ceyhan Usanmaz cuma akşamı mikrofonu devralıyor biliyorsunuz. Yakın bir zaman önce yayınlanmış Burn albümüne yer veriyor Roy Hargrove'un. İsviçre'nin Burn kentinde International Jazz Festival Burn konserinden daha önce yayınlanmamış kayıtlar dinleyiciye sunuldu yakın zamanda. 2000 yılından bir konser olsa da taptaze bir plak diyebiliriz. Ceyhan bir seçkiyle bunu dinletecek bizleri. Ardından İklim Kuşağı konuşuyor, yayına geçiyor. Atlas Sarrafoğlu cuma günleri biliyorsunuz. Gezegenin geleceği kuşağında kendine yer buluyor. Bu hafta aslında Açık Gazete'de de konuştuk. Dünya Kupası'nı iklim krizi bağlamında değerlendireceğiz.
0: Sakat muhabbette de konuştuk.
1: Doğru. Evet. Tarihin en kirletici Dünya Kupası olmaya aday 2026 FIFA Dünya Kupası'nı ve iklim krizinin artık futbolun kurallarını bile değiştirmeye başladığını göreceğiz bu bölümde saat 6 sularında.
0: Evet, saat 6'yı 10 geçe Açık Dergi başlıyor. Hafta sonu etkinliklerini senden dinleyeceğiz.
1: Çok yoğun, evet. Yok.
0: Epey yoğun bir hafta sonu var. Hakikaten hangisine yetişeceğimiz biraz...
1: Bütün hafta öyleydi.
0: Şüpheli, evet. Genelde Haziran'da biraz sakinlerdi sanki. Yani festivaller başlardı ama inanılmaz yoğun.
1: Böyle olmadı hakikaten.
0: Evet, hiçbir sakinlik.
1: Anlamlandıramıyorum ben de. Neyse, artık herhangi bir şey anlamlandırmak mümkün değil zaten. Evet. Olsun, biz... Takip etmeyi sürdürüyoruz kent olup bitenleri. Saat 6 ile 7 arası biz bunu yaparken bu köşe kitap köşesinde Ceyhan Usanmaz tekrar mikrofonu devralıp yayıncılık dünyasından haberleri ilettikten sonra Başak Hürer saat 7'de bekliyor sizi.
0: Evet, Başak Hürer Eser Miktar'da programıyla konukları Artroom'un kurucusu ve küratör İcral Gültekin'le sanatçı Ece Akdemir olacak. Yeni kurulan bağımsız sanat alanı Artroom'un hikayesini, üretim motivasyonlarını ve gelecek projelerini konuşurken Ece Akdemir'in This Is Not A Celebration başlıklı sergisinden hareketle başarı kültürü, tükenmişlik, motivasyon ve günümüz insanının performans baskısı üzerine bir sohbet bizi bekliyor. Sanatın güncel yaşamın çelişkilerine nasıl ayna tuttuğunu konuşacağız bu programda saat 19'da. 19.30'da ise kalabalık ekibiyle Bağımsızlar var. Türkiye'nin bambaşka yerlerinden bağımsız inisiyatiflere kulak vermeye devam ediyoruz. Saat 20'de ise Koyu Mavi programına kulak vereceğiz. Gülçin Orgun'un hazırladı.
1: Evet, Açık Dergi'den sonra Bağımsızların ardından Koyu Mavi yer alıyor. Mavi tonlarına dair ve içinden derin mavi deniz geçen şarkılardan sonra ismen derin mavi denizlerden söz ediyor gibi görünse de istenmeyen iki seçenek arasında kararsız kalınan durumları anlatan şarkılar demiş Gülçin.
0: Vay be.
1: Uzun ve isabetli bir tarif. Saat 8'de 9 arası.
0: Evet, merak ettim açıkçası. Saat 21'de Aşağı Mahalle programı var. Geçtiğimiz günlerde caz dünyası ve insanlık tarihi sadece piyano tuşlarıyla, evet, değil, bir halkın kaderine dokunan en büyük caz ozanlarından bir tanesini uğurladı. Güney Afrika'nın yetiştirdiği küresel bir ikon, direnişin simge ismi, piyanist ve besteci Abdullah İbrahim 91 yaşında hayata veda etti. Çeşitli programlarımızda olduğu gibi Aşağı Mahalle'de de Abdullah İbrahim'i bu uzun ve direniş dolu ömrü anmaya devam ediyoruz. Bir anma programı bizi bekliyor saat 21'de Aşağı Mahallede.
1: Evet, Dollar Brand artık aramızda değil ama müziği tabii ki radyonuzda olmayı sürdürecek. Bir de Grounded diyelim, sonra da
0: bir küçük
1: nefesleniriz herhalde. Evet, Duygu Boz bekliyor bizleri saat 11'de. Babalar Günü temasıyla hazırlanmış bir Grounded var. Punk ve Hardcore'un babalara, ebeveynliğe ve aile kurmaya dair söylediklerini şükrandan öfkeye uzanan geniş bir yelpazeden aktaracakmış bizlere. Biz de çok uzağa düşmeyelim. Bu parçada denk geldim. Pussy Riot dinleyeceğiz. Pussy Riot nihayet bir uzun çalar yayınladı. Suika isminde. İlk punk çıkışlarından sonra arada kontrol etmediyse dinleyiciler Pussy Riot'ın ne yaptığını biraz ne oluyor ya diyebilirler. Ben kontrol etmeme rağmen öyle dedim. Ama olsun, kolay değil. Rusya'nın muazzam muhalif ekibi Putin'in işkencelerine rağmen
0: cesurlar.
1: Evet, cesaretle sürdürüyorlar eylemlerini. Dinlemesek olmaz. Gore.

0: Pussy Riot, Suk albümünden bir parçayla yer aldı. Yeni yayınladılar ilk uzun plaklarının. Gore ismini taşıyordu bu parça.
1: Çok enteresanmış hakikaten. Sanki biraz günümüze ayak uydurmaya çalışıyorlarmış, evet, gibi. Günümüz soundlarına, yani o punk ve güçlü şeyden bugüne doğru bir adım atmışlar gibi geldi
0: bana. Başka bir şey yapmaya başladılar. Bir müddetini sürdürüyorlar. Arada akordeon falan da duyuldu.
1: Evet, evet.
0: Xilofon da vardı filan. Rap de vardı.
1: Her şey vardı. Evet. Böyle şey, yanılmıyorsam tekrar dinleyeceğim yayından sonra, hafif böyle Rus geleneksel müziği izlerini, evet, evet, falan da serpiştirmişler müziklerine.
0: Kazım'dan sonra ilginç oldu.
1: İlginç oldu. Evet, hadi devam edelim. Yarın sabah saat 9'da Radyo Agos var. Yetvart Danzikyan ve Pakrat Estukyan'a bırakacağız mikrofonları. Bu hafta Agos gazetesi Ermenistan seçimlerinin değinmişti. Ermenistan adım attı. Türkiye ne yapacak sorusunu manşete taşımıştı. Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon süreci, Hrant Dink davasındaki gelişimler.
0: Tırnak içinde restorasyon diyoruz.
1: Tabii, tırnak içinde diyoruz tabii bunu. Hafıza ve kültürel miras üzerine öne çıkan yazı ve haberler vardı bu hafta. Agos gazetesinde bunları ve Agos'un mutfağından haberleri yarın sabah 9'da Radyo Agos'ta dinleyebilirsiniz.
0: Hemen ardından Mücadele Atlası başlayacak. 64. yayın döneminin yeni kuşakları sıralanıyor orada. Onur Salengel önce Mücadele Atlası'da söz alacak. Yeşil Artvin Derneği'nden Nur Neşe Karahan'la Cerattepe mücadelesini konuşmayı sürdüreceğiz Onur Sal'la. Mücadele Atlası 10.30'da cumartesi sabahları.
1: Evet, geçen hafta başlamışlardı ve mücadeledeki dönüşümü anlattılar. Aslında Neşe abla böyle tam ilk mücadelenin nasıl başladığına ve geldiği yere doğru bir hat çizmişti. Bu hafta devam edecekler ve son duruma kadar getirecekler sohbeti Cerattepe'de neler olduğuna dair. Saat 11'de Yeni Şeyler rejimi var ve İlda Alçay ve Sıla Arkat'a kulak vereceğiz. Bu hafta bir konukları var. Aybars Yanık konukları olacak.
0: Editör. Evet.
1: Editör ve aynı zamanda yazar. Popüler kültür bize neyi sevdiriyor, neyi görünmez kılıyor başlığıyla bu hafta yayında olacaklar. Çok taze de bir kitabı yayınlanmış Aybars Yanık'ın. Şu an notlarımda bulmaya çalışacağım. Bu kitap üzerinden de konuşacaklar.
0: Ben hali hazırda onun editörlüğünü yaptığı bir dizi kitabı okuyorum. O yüzden direkt editör diye çıktım ama tabii siyaset bilimci ve yazar diye de belirtmek lazım. Ben iletişimde bir müddettir iletişim yayınlarında olup bitenleri ondan.
1: Evet, enteresan okuyorum. Da bir kapağı var kitabının. Zalimin Zulmü Varsa kitabın adı bu arada. Bu esasında güncel olana şöyle bir bakış atacağız. Popüler kültür ve siyaset üzerine, popüler kültürdeki değişimin siyasi yansımalarını dinleyeceğiz. Yarın sabah 11'de Yeni Şeyler Rejimi programında.
0: Yine yeni kuşaklardan biri. Apaçık Radyo'nun 64. yayın dönemi itibariyle cumartesi sabahına yerleşti. Onlar da saat 12'de Murat Meriç var.
1: Canlı yayında olacak Murat.
0: Aa, öyle mi?
1: Evet.
0: Evet, henüz bir not ulaşmamış elimize ama olsun, Murat canlı yayında olacak. Ayrıca bir de ufak anons, 21 Haziran Pazar Dünya Müzik Günü. Kent takviminde de akşam değineceğim ben. Sevgili Murat, Açık Radyo'daki eski yayınlarından birini de hatırlatan bir başlık da bugünü kutlamak üzere bir konuşma yapıyor. Şarkılarla Memleket Tarihi etkinliği duyuruldu. İBB Kültür tarafından İBB Orkestrası'yla düzenleniyor. Burada anlatıcı Murat Meriç.
1: Evet, Harbiye Açık Hava sahnesinde biletler de ücretsizmiş. Yani bu Uluslararası Müzik Günü'ne istinaden. Bunu da duyurmuş olalım bu vesileyle. Anlatıcımız Murat Meriç ve Şarkılarla Memleket Tarihini dinleyebilir, izleyebilirsiniz.
0: Evet, Üstüner Büyük Gönenç, Gökhan Karcebaş ve Nurettin İhan yönetimindeki İBB Orkestrası'na o eşlik ediyor.
1: Evet, saat 14'te Fizan Ekspresi var.
0: Cumartesine dönelim, evet.
1: Pazardan cumartesine dönelim. Saat 14'te Fizan Ekspresi bizi bekliyor. Milat Bülent Kılıç'ın hazırladığı programda UNESCO'nun Hafız Şirazi yılı ilan ettiği 2025'te Paris'te düzenlenen büyük bir konserden parçalar dinletecekmiş bize. Areş Fuladvent yönetimindeki, evet, Bahar Korosu'nun Paris Doğu Senfoni Orkestrası'nın ve Mehdiye Humammedhani
0: diye okuyorum ama zor.
1: Çok zor hakikaten. Bir de yayına girmeden önce bunu tekrar ettim düzgün söyleyebilmek için ama olmadı. Sina Serlek ve Sitare Kere Mutella üçlüsünün icra ettiği parçalar olacak.
0: Evet, ABD-İran anlaşmasına dair yorumlarımı da paylaşacağım diyor. Az evvel Açık Gazete yayını kaparken anlaşma masasının dağıldığı haberini aldık. Bakalım Bülent neler söyleyecek.
1: Evet.
0: Peki biz ilerleyelim, notlarımızda süremiz sonlanmaya yaklaştı. Music of the World İstanbul pazar akşamı saat 5'te. İran klasik müziğinin önemli bestecilerinden besteci ve santur ustası Parviz Meşkatyan'ın parçalarıyla Fizan Ekspresi'ne bir nazire yapıyor diyebiliriz. 5'te 6 arası onu duyacağız. Kutay Derin Kuay yayından. Yavuz Baydar saat 8'de yörüngede bizleri bekliyor. Benliğinle dargın mı yaşamalısın? Barış içinde bir arada mı? Yaş almak ama içi geçmemek ne demek? Bob Dylan ne diyor bu konuda? Hayatı daha iyi tanımak için kuşların Einstein'ıyla daha sıkı bağ kurmalıyız. Ve son olarak Roger Waters'ın da edecek bir lafı var. Ama hepsi beklemeniz gerekiyor. Yörüngede yer alıyor bunların. Pazar akşamı 8'de.
1: Evet, saat 9'da ise High Times var. High Times'da bu hafta
0: Cumartesi akşamı 8'de. Kendimi düzelteyim, evet, özür dilerim.
1: Ben de fark etmedim.
0: Daha cumartesi de olduğumuza inanamıyorum. Saat 10.21.
1: Evet evet, az kaldı. Hızlanalım biraz. Saat 21'de High Times var. Ras Memo'nun hazırladığı programda bu hafta reggae tarihinin en önemli arşiv ve plak şirketlerinden biri olan Blood and Fire üzerine hazırlanan özel serinin ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Yapımcı ve araştırmacı Steve Barrow'un kurduğu Blood and Fire, 90'lardan itibaren reggae ve dub dünyasının unutulmuş klasiklerini yeniden gün yüzüne çıkararak türün hafızasını şekillendiren en önemli oluşumlardan bir tanesi. Bu seçkiye kulak vereceğiz yarın akşam saat 21'de High Times programında.
0: Yarın gece yarısını geçerken saat 1'de Yiğit Atılgan 13 Melek'te 700. programını kutluyor. Nice düzleri diyelim sevgili dostumuza, sevgili, evet, Yiğit'e. Bu kutlama sırasında sayılarla küçük bir oyun oynayacağız diyor Yiğit Atılgan. Bu özel bölümün ortak noktası 7. Başlığında ya da hikayesinde 7 sayısını taşıyan şarkılarla farklı türler ve dönemler arasında dolaşan bir seçki hazırladık. Ebedip diyor 13 Melek cumartesiyi pazara bağlayacak.
1: Evet, pazar gününe geçecek olursak saat 10.30'da Botanitopya programı var. Belen Kapucu'nun hazırladığı programda Jane Austen'in bahçe sevgisinin edebiyatında nasıl yer bulduğunu konuşacağız. Romanlarında ve mektuplarında bitki yetiştirmenin verdiği mutluluğa dair birçok göndermesi var yazarın. Emma Mansfield Park gibi romanlarında birçok evlilik teklifi, çakıllı yollar ve çiçek tarhları arasında açık havada gerçekleşiyor. Bazı karakterler bahçe düzenlemeleri, planlar ve kahramanların hepsi düşünmek için bir bahçeye gitmekten hoşlanıyor. Mansfield Park'ta Fanny Prince'in dediği gibi güzel bir günde gölgede oturup yeşilliğe bakmak en mükemmel dinlenme şeklidir demiş. Saat 10.30'da Jane Austen'in bahçelerine uzanacağız Botanitopya programında.
0: 12'de Agora var. 64. yayın dönemimizin yeni bölümlerinden bir diğeri Ece Zeren Aydınoğlu hazırlayıp sunuyor. Dönüşümünü sanat ve propaganda ilişkisi üzerinden ele alacak dönüşüm mefhumunu. Sanatın devletler, sermaye grupları ve toplumsal güç ilişkileriyle sürekli etkileşim içinde olma durumunu tartışacakmış Ece Zeren Aydınoğlu. Özgürleştirici potansiyeli sanatın iktidar tarafından sorulma riski arasındaki gerilim tarihsel ve kuramsal örneklerle değerlendiriliyor demiş pazar öğlen.
1: Evet, saat 13'te ise Musiki Arşivi bizi bekliyor. Bülent 15'te pardon. Bülent Aksoy'un hazırladığı programda 4 Acem makamında eser dinleyeceğiz. Bimen Şen'in eserleri olacak bunlar. Hem kendi sesinden hem de başka okuyucuların seslerinden dinlenecek. Ankara Radyosu Korosu'ndan dinleyecekmişiz Bimen Şen'in eserlerini Acem makamında. Ardından 16'da Rio de la Plata var.
0: Ve son olarak ona bir değinelim. Evet, Ferit Dalbudak bekliyor bizleri.
1: Evet, bizi tangonun doğduğu topraklara uzanmamızı sağlayacak ve Enrique Camicado, Carlos Gardel, Alberto Castillo, Catula Castillo, Homero Manzi gibi sanatçılardan söz edip bu sanatçılardan çeşitli tandalar, tangolar dinleyeceğiz saat 16'da pazar günü.
0: Bitti.
1: Ve böyle bitti. Hakikaten bitti. Hatta müziğe bile vaktimiz kaldı.
0: Okey, tamam. Ben emin değildim bundan ama Andrei'de hayır demediğine göre Asita Rap dinleyeceğiz galiba.
1: Evet, küçük bir hatırlatmalar yapalım isterseniz.
0: Evet, hafta sonu değerlendirdikten sonra.
1: Evet, bu gün saat 17'de burada duyurabilir miyiz acaba? Kübra bize kızmaz diye düşünüyorum.
0: Biz Kübra adına konuşamadık.
1: Peki bugün saat 17'de komşileri dinleyeceğiz, evet. İzleyeceğiz. Bu dinleyici destek projesi özel yayınından bir özel YouTube içeriği olacak. Canlı canlı izleyebileceksiniz de bu canlı icrayı. Diyelim saat 17'de YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Etmeyelim hiçbirimiz.
0: Hemen hatta abone olun, akşamda 5'te bir bildirim gelsin. Düzenli orada yayınlarımız sürüyor. Komşuların Apaçık Radyo stüdyolarındaki canlı icrasının kaydından bir bölümü de bu akşam hep birlikte izleyip duyacağız onları da.
1: Böyle müziklerde göreceğiz YouTube'da diye de bir küçük hatırlatma yapalım, ama bunların hepsini takip edebilmek için oradaki küçük zili açmanız, abone olmanız gerekiyor ki size bildirimler gelsin, ne yapıyoruz ne ediyoruz orada görebilin. Pek çok sosyal medya mecrasında varız, buralardan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca bugün cuma ama yarın cumartesi
0: Substack ve bizim zamanı.
1: Evet. Açıkbülten.substack.com adresinden sadece mail adresinizi bırakarak çok basit bir şekilde abone olabiliyorsunuz ve oradan takip edebiliyorsunuz bizi. Böylece cumartesi günleri saat 14'te posta kutunuza bültenlerimiz düşüyor. Burada okuma önerileri, radyoda ne var ne yok, özetler, hepsini görebiliyorsunuz. Playlistler. Özetleri görebiliyorsunuz. Ayrıca abone olursanız yakın zamanda başka bültenlerimizin de başlayacağını hatırlatmış
0: olalım. Çok olabilir. Yakın zamanda, evet, yeni bir yayın başlıyor Açık, evet. Radyo'nun Apaçık Radyo'nun Substack kanalında. O yüzden bekliyoruz sizi. Şimdi sırada Asit Arap var. Süremiz bitti.
1: Evet, bugün çıkmış bir parça. Selahattin önerdi bana da. Gorlu Maraba dinleyerek kapatıyoruz programı. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Akşam görüşürüz.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzer Rozental'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Barış Sönmez Işık'a teşekkür ederiz.
0: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Ben Dicle Tuğba Kılıç. Bu hafta da bir aradayız. Yeryüzü Tanığı programımızda. Ne yazık ki Güven Eken bir süre daha bizimle olamayacak. Bu hafta bir canlı yayınımız var ve canlı yayınımızda Manisa'nın Marmara Gölü'nden. Şu anda Tekelioğlu köyündeyiz. Köyün kıraathanesindeyiz. Buradaki çay ocağının yanında bir masada oturuyoruz. Ve burada bugün Ege bölgesinin en büyük göllerinden biri olan ve Türkiye'nin önemli doğa alanlarından biri olan Marmara Gölü'nü konuşmak için geldik. İki tane konuğum var. Konuklarımdan bir tanesi Doğa Derneği Sulak Alan Uzmanı Burçin Feran. Diğeri de burada şu anda bulunduğumuz Tekelioğlu Gölü'nde doğup büyümüş bir genç kadın olan Nimet Sezen. Hoş geldiniz Burçin ve Nimet.
1: Hoş buldum.
0: Öncelikle ben Burçin seninle başlamak istiyorum. Şimdi şu anda burada bulunduğumuz yer aslında Manisa'nın kuş cenneti olarak bilinen bir göl. Biraz önce de söylediğim gibi bir önemli doğa alanı. Ve aslında belki şöyle bir haritadan açıp baksa dinleyicilerimiz oldukça büyük bir gölden bahsediyoruz. Ne yazık ki son yıllarda kurumasıyla gündeme gelene kadar çok da özellikle bölge dışında bilinen bir göl değildi. Ancak şu anda hem bölge dışında Türkiye'de hem de yurt dışında tanınan bir göl oldu. Ve ne yazık ki kurumasıyla aslında gündeme geldi. 25 bin hektarlık bir gölden bahsediyoruz. Bu yaklaşık olarak 35 bin futbol sahasına denk geliyor. Sevgili Burçin, şimdi burada biraz biyoçeşitlilikle başlayalım istiyorum ben. Neden bu göl önemli? Bir sulak alan uzmanı olarak bize kısaca anlatır mısın?
1: Tabii. Marmara Gölü özellikle barındırdığı biyoçeşitlilik sebebiyle 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescillenen bir göl. Sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'deki 305 önemli doğa alanından ve 184 önemli kuş alanından biri. Şimdi bugüne kadar Türkiye'de 500'ü aşkın kuş türü kayıt altına alındı ve Göl Marmara ve çevresindeki habitatlara baktığımızda 178'inin bu sulak alan ve çevresinde yaşadığı kayıt altına alınmış. Tabii burası bir sulak alan ekosistemi. Bulunduğu konum açısından özellikle göç döneminde ötücü ve su kuşları açısından çok önemli bir konaklama alanı. Burada uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan kuş türleri var. Şimdi uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkında sözleşme olan Ramsar Sözleşmesi'ne baktığımızda belli kriterler de destekliyor Marmara Gölü. Yapılan kış ortası su kuşu sayımları son 10 yılda ortalama 47 bin su kuşunun kayıt altında alındığını gösteriyor bize raporlarımız. Ve bazı yıllar 61 bin, bazı yıllar 67 bine kadar su kuşunun sayıldığı bir alan Marmara Gölü. Ramsar Sözleşmesi kriterlerinden birkaç örnek vermek gerekirse, biri eğer bir sulak alan düzenli olarak 20 bin veya daha fazla su kuşu barındırıyorsa burası uluslararası öneme sahip bir sulak alandır der. Ve Marmara Gölü sulak alanında yapılan kış ortası su kuşu sayımları burasının uluslararası öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor. 67 bin rakamıyla. Kriterlerden biri eğer bir sulak alan bir su kuşu türünün ve alt türünün toplam popülasyonunun %1'ini barındırıyorsa uluslararası öneme sahip sayılır diye belirtir. Burada dünya çapında koruma çalışmaları yapılan, nesli tehlike altına girmeye yakın olan kategoride sınıflandırılan tepeli pelikan türünün dünya nüfusunun %9'unun kışladığını biliyoruz. Tepeli pelikanlar kış aylarında Marmara Gölü'ne geliyorlar. Buraya da besleniyorlar ve kışı geçiriyorlar. Yine balıklar, burası tabii bir sulak alan ekosistemi. Buradan yapılan balıkçılık faaliyetlerinin dışında göl için önemli türler barındırıyor. Marmara Gölü biri göle, dördü Gediz Nehri ve Batı Anadolu Akarsu Havzası'na ait beş endemik tatlı su balığı türüne ev sahipliği yapıyor. Yani hem kuşlar açısından hem tatlı su balığı türleri açısından hem de memeli yaban hayvanları açısından öneme sahip bir sulak alan ekosistemi Marmara Gölü.
0: Harika anlattın. Çok teşekkürler. Yani aslında kısacası Ramsar'ı da açıklayalım. Ramsar'da dünya çapında öneme sahip sulak alanlar için Türkiye'nin taraf olduğu bir uluslararası sözleşme. Dolayısıyla bu sözleşmenin kriterlerini sağlıyor olmak veya bu alanın işte önemli doğa alanları envanterinde yer alıyor. Dünya Kuşları Koruma Kurumu'nun yine aynı şekilde hem ÖDA hem de önemli kuş alanı envanterinde yer alıyor. Kısacası zaten resmi olarak da koruma statüsü var. Aslında dünya çapında biyoçeşitlilik açısından önemli bir sulak alan ekosisteminden ve etrafındaki ıslak çayırlardan bahsediyoruz. Gelelim. Şimdi tabii ne yazık ki yani bu sene çok mutluyuz. Öncelikle neden buradan canlı yayın yapıyoruz? Çok ona girmedim ben ama çünkü mutluyuz. Mutluluğumuzu paylaşmak istediğimiz için bu köye geldik. Köyde sabah geldik işte kahvelerimizi içtik. Şu anda burada kıraathanedeyiz. Harika bir kekik çayı içmeyi bekliyoruz. Ardından ve burada ben 2021 yılından beri geliyorum Doğa Derneği ekibiyle birlikte. Gerçekten gülen yüzler görüyor olmak. Ya gölümüz kurudu ne yapacağız derdi tabii devam etse de ah gölümüz geldi işte 2 metreydi, 3 metreydi, 10 metreydi derinliği işte giderek derinleşiyor her yerde kuşlar geri geliyor görmek o sevinci yaşamak için aslında buradan bir yayın yapalım istedik. Fakat bu sevinci paylaşacağımız bir konumuz var Nimet ama Nimet'e geçmeden önce ya bu kadar büyük bir göl ya 35 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. EYDS'yi demek istiyorum. Ya sen nasıl kuruttun bu kadar büyük bir gölü? Epey zorlanmış olmalı. Burçincim nasıl oldu da bu kadar devasa bir göl tamamen bir su damlası kalmayacak kadar kurutulabildi? Bir kısa hikayesi.
1: Tabii Marmara Gölü'nün ana besleme kaynağı aslında Gördes çayıdır. Tabii hem de yeraltı suları tarafından beslenmekte Marmara Gölü. Aslında burası bir rezervuar alan. 38, 1938 ve 1945 yılları arasında bir yapı ile sedyelenerek rezervuar haline getirilmiş. Oluşan rezervuarda su birikimini sağlamak amacıyla da 3 tane ana besleme kanalı inşa edilmiş. İşte bunlardan biri gölün ana besleme kaynağı olan Gördes çayının tutulduğu Gördes Barajı. Bir diğeri Demirköprü Barajı'nın mansabında yer alan Adala besleme kanalı. Bir diğeri de Ahmet Regülatörü membağındaki Marmara Gölü besleme kanalı. Bu 3 kanal Marmara Gölü'nü besliyordu. Ancak özellikle 2011'den 2021 yılları arasındaki son 10 yılda bu besleme kanallarından sağlıklı bir şekilde su göle ulaştırılmadı ve Marmara Gölü hem ana besleme kaynağının tutulması hem de bu besleme kanallarındaki regülatörlerin çalıştırılmaması nedenleriyle tamamen kurudu. 2021 yılında biz ilk tamamen kuruduğunun haberini aldık ve Ağustos ayında Marmara Gölü'ne geldik ve buradaki kuraklıkla karşı karşıya kaldık.
0: Evet, yani tabii şu anda mutluyuz. Göl tekrar geri geliyor. Tamamen olmasa da çok iyi bir su seviyesine ulaştı. Fakat biliyoruz ki bu geçici. Çünkü bu yağışlar artık devam etmeyecek ve su verilmiyor zaten yağış dışında veya işte kanallardan, barajlardan fazla gelen su geldiği için bu noktadayız. Şimdi gölün geri gelebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Kısaca senden bir de bunu soralım. Yani üç tane kanal anladık ki üç tane besleme kanalı var. Bu sular gelmediği için demek ki bu sular herhalde gelmesi mi gerekiyor ve gelebilir mi?
1: Kesinlikle göl zaten şu an havzadaki yoğun yağışlar sayesinde su tutmuş durumda. Aslında şanslı durumdayız ve bizim bu fırsatı kaçırmamamız ve besleme kanallarının çalıştırılması lazım. Geçtiğimiz aylarda zaten Demirköprü Barajı'nın seviyesinin yüksek olması nedeniyle Adala regülatörü çalıştırıldı ve Adala besleme kanalından şu an su göle ulaştırılıyor. Bir yandan da tabii ki Gediz Havzası sulamalarına veriliyor. Ama bunun sadece bu dönem için değil, devamlılığının sağlanması gerekiyor. Bizim burada Marmara Gölü'ne can suyunu sağlamamız lazım.
0: Çok önemli bir şey söyle, hemen burada geleceğim. Yani bu can suyu kavramı uzun zamandır benim duymadığım bir şey maalesef. Gerçekten yok olan şey bir can. Dolayısıyla buradaki göldeki yaşamın, buradaki canlıların bir hakkı var bu su üzerinde. Dolayısıyla aslında sadece Marmara Gölü değil, bütün göllerin, bütün sulak alanların can suyu hakkını talep etmiş olalım biz buradan. Aslında Marmara Gölü için de ve tüm sulak alanlar için talep ediyoruz. Bir de yine seni bırakmadan aslında sana şeyi sormak istiyorum. Tabii burada 2021'den bu yana büyük bir mücadele var. Ben tabii biliyorum Doğa Derneği'nde olduğunu için ama bilmiyormuş gibi soruyorum sana. Burada nasıl bir mücadele veriliyor? Yani aslında burada tabii sadece bir dernek değil, pek çok kişi ve kurumun emeğiyle şu anda gölü geri getirmek için olumlu bir yola doğru girildi. Bu emek verenleri de bir analım ve kısaca senden duyuyorum.
1: Tabii göl kuruduktan sonra bir yandan kuraklıkla mücadele etmeye çabalarken bir yandan da alan tarım alanına dönüştürülmek istendi. Buradaki en büyük burayı tehdit eden proje de buydu. Bu tarım alanının dönüşmesini engellemek amacıyla Doğa Derneği, WWF Türkiye, Salihli Çevre Derneği, Akisar Çevre Derneği, Turgutlu Çevre Derneği, Gema Vakfı, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Çevre Derneği, yereldeki kişiler, ismini unuttuğum varsa lütfen beni bağışlayın. Hep birlikte burada birlik olarak aslında buranın tarım alanına dönüşmesini engelledik ve açtığımız davalarla durdurduk. Eğer bugün burada tarım yapılmaya devam edilseydi gölü bu şekilde biyoçeşitliliği barındırdığını göremeyecektik ne yazık ki.
0: Peki, Mimi'yle nasıl tanıştınız?
1: Aslında o benim çok etkilendiğim bir hikaye. Çünkü davalar açıldı, biz teknik raporları hazırlıyoruz. Burada ne kadar biyoçeşitlilik olduğunu anlatmaya çabalıyoruz. Bir yandan tabii avukatımız bize dava dosyasını gönderdi. Dava dilekçesini açtım, bir baktım. Hani bildiğimiz kurumlar var, saydığım kurumlarımız var ama iki tane kişi var. Ali'yi de anmak istiyorum. Biri Ali Erefe, bir diğeri de Nimet Sezen. Hiç bizle iletişime geçmeden bu davaya müdahil oldular. Tabii biz buraya geliyoruz, gidiyoruz, selamlaşıyoruz ama henüz daha samimi olmamıştık bu kadar, yakınlaşmamıştık. İsimlerini görünce ben çok etkilendim. Çünkü hiç bizle iletişim bile kurmadan o davanın içinde kendilerini bulmuşlar. Orada olmak istemişler ve bu mücadelenin bir parçasılar son 5 yıldır.
0: Harika bir hikaye. Evet, yani bunlar tabii hep doğa savunuculuğunda görmek istediğimiz, zaman zaman göremediğimiz yerel mücadelelerde destekler yöre halkı tarafından. Evet, sevgili Nimet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nimet de bu bölgenin kızı. Biz şu anda Manisa'nın Tekelioğlu köyündeyiz. Burada doğmuş büyümüş bir genç kadın ve bir balıkçının kızı. Balıkçı Süleyman Pekkara'nın. Dolayısıyla hem aslında buradaki gölün eski günlerinden, ekonomisinden günümüze olan değişimi birebir yaşamış birisi Nimet. Nimet'im sana aslında önce böyle biz şimdi evet yüzümüz gülüyor ama tabii son yıllarda büyük bir kuraklık yaşadık. Ben aslında önce sana güzel günleri sormak istiyorum. Sen burada doğdun, büyüdün, bu gölün
1: Evet.
0: kızısın.
1: Evet.
0: Bu göl yaşıyorken, Marmara Gölü orijinal halindeyken burada yaşam nasıldı?
1: Yani burada yaşam çok güzeldi. Bizim köyümüz Tekelioğlu köyü. Yabancı turistlere çok ev sahipliği yapardı. Biz okula giderken daha küçükken. Yani çocukluğumuz bizim gölün kenarında geçti. Biz inek güderdik. Babam balık tutmaya giderdi. Annem tarlada tütün işlerdi. Hep böyleydi yani. Daha şurada bir 10 yıl öncesine kadar güzeldi. Köyümüzün havası da güzeldi. Misafirlerimiz hiç eksik olmazdı. Gölümüzün de sazan balığı çok meşhurdu bizim. Hiç mesela evimizde yemeğimiz olmasın, hemen gider balıkhaneden bir balık alır gelir. Tavada kızartır, misafirlerimizi ağırlardık o şekilde.
0: Çok güzel. Peki yani göl kuruduktan sonra ne değişti hayatınızda?
1: Yani göl kuruduktan sonra biz şahit oldukça göl adım adım her geçen gün daha da kuruyordu. Morallerimiz bozuldu mesela. Sonra arazilerimiz, tarlalarımız bizim gölün kenarında. Tarlaya gittikçe geldikçe biz hep moral bozukluğu. Karşımızda bir çöl vardı. Yani sıcağı, havası çok etkiliyordu. Bizim köyümüz
0: Zaten herhalde iklimi
1: iklim
0: değişiyor.
1: değişti otomatikman. Bizim köyümüz mesela hiç don olayı biz bilmezdik. Çevre köylerde duyardık don oldu, ayaz oldu falan diye. Bizim köyde de artık şey olmaya başladı. Donun etkileri çok görülmeye başlandı. Tabii bu mahsulü de etkiliyor. Her türlü morallerimiz bozuldu.
0: Evet. Yani aslında burada tabii biz biliyoruz yani bir gölün kurulması hem işte oradaki balıkçılığı etkiliyor hem mikroklimayı değiştirdiği için don olaylarıyla birlikte çiftçiliği etkiliyor ama aslında bir de işin sosyolojik kısmı var. Dolayısıyla hani buradaki aslında yaşayan insanların refahı da bir yaşam hakkı. Yani buradaki ekonomi kadar. Dolayısıyla peki köydeki şu an nüfusu nasıl? Gençlerin durumu, umutları nasıl?
1: Gençlerin durumu köyde zaten genç yok. Köydeki en küçük çocuk lise okuyor şimdi. Ya köyde şey de yok. Böyle oldukça insanların geçim kaynağı balıkçılık da büyük kısmının. O göl kuruduktan sonra insanlar burada arazilerini sattılar. Evlerini satıp büyük şehirlere yerleşenler oldu. Köyde pek kimse kalmadı. Tabii böyle oldukça gençler de artık kendini kurtaran şehirlere yerleşiyor.
0: Anladım, anladım. Evet. Peki Nimet, biraz aslında işin savunuculuk kısmını seninle konuşmak istiyorum.
1: Evet.
0: Yani sen şimdi bu köyün kızısın, çiftçilik yapıyorsun. İşte bir kızın var, yarın sınava girecek. Ona da
1: Evet.
0: başarılar dileyelim. Bu
1: Teşekkür
0: arada
1: ederim.
0: sınava girecek
1: Hepimizin
0: öğrencilerimize aynı
1: çocuklarına başarılar.
0: şekilde. Bu mücadelede kendini nasıl görüyorsun? Umutlu musun? Böyle gölünü kaybeden bir köy kızı olarak neler beklersin mesela? Şimdi gölü geri getirmek için de bir yola girdik
1: Çok büyük
0: aslında.
1: mücadeleler
0: Daha
1: yaptık.
0: şimdi başlıyor
1: Verildi.
0: esas mücadelemiz. Yani evet, tarım alanına dönüşmesi engellendi ama şimdi su gelmesi için de başlayacak. Bu göl için mücadele eden bir genç kadın olarak nasıl bir desteğe ihtiyacın var senin ve bunu isteyen diğer insanların?
1: Ya biz göl kururken zaten hiçbir mücadeleden, bu davalardan falan hiç haberimiz yoktu. Mesela köy halkı olarak biz gölün kuruyuşunu seyrettik. Üzüle üzüle seyrettik. Sonradan bir baktık işte, sağ olun siz Doğa Derneği de birçok çevre dernekleri bizim destekçimiz oldu. Ben de kendimi bu davanın içinde buldum bir anda. Yani gerçekten de ciddi mücadeleler verildi. Sağ olsun herkes savundu.
0: Peki şimdi Türkiye'deki diğer mücadeleleri takip ediyor musun?
1: Evet ediyorum.
0: Nasıl görüyorsun? Yani Türkiye'deki bir mücadeleyi yeterince güçlü görüyor musun? Ben
1: Ya
0: gerçekten merak ettiğim için soruyorum.
1: mücadele, evet, bir kısımda çok güçlü mücadele var ama bir kısım halkımız da artık, insanlar umudunu kaybetmiş durumda olan da çok. Hani geri gelmez, neye uğraşıyorsunuz artık? Büyük şirketler ele geçirdi ama mücadeleler çok çetin mücadeleler var. Köy halkı olarak hani herkes bir okumuş okul mezunu değil ama toprağını savunuyor. Ben istiyorum ki artık biz böyle

0: Deniz, peki özellikle yaşlılar ne diyor bu duruma?
1: Ya yaşlılar, onlar da işte bazen umutsuz oluyorlar. Bazen de işte bu destek, sizin de desteklerinizi gördükçe, mücadeleyi gördükçe onlar da umutlanıyor. Şimdi böyle de göl su tutmaya başladı. Barajlardan da su geldikçe onlar da artık değişti. Moralleri yerine geldi. Umutlandı insanlar.
0: Çok güzel. Bir köydeki gençler veya bu civardaki gençlerin ihtiyacı nedir? Yani burada kalıp üretim yapmaya devam etmek için. Çünkü bu aslında göl sadece gölün derdi değil. Göl çok şey, ya yani su her şeyle ilişkili.
1: Aynen öyle.
0: Dolayısıyla burada üretimin devam edebilmesi aslında biz şehirdeki insanların sofrasına gıdanın gelmesi demek.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada üretimin işte balıkçılık olabilir, hayvancılık, bu çiftçilik vesaire devam edebilmesi için gençlerin neye ihtiyacı var?
1: Gençlerin desteğe ihtiyacı var ekonomik olarak da. Şimdi gençler burada mümkün olan şeyler ekiyorlar. Ne oluyor bizim burada? Çok az üzüm oluyor, zeytin oluyor. Daha işte hayvancılık vardı ama artık bayağı köyde 2-3 kişi de kaldı. Şimdi çoğumuz sütü, peyniri biz marketlerden alıyoruz ya da olan komşularımızdan almaya çalışıyoruz. Bir de şey de yapmıyor artık. Hadi biz alışıyoruz da yaşlılarımız bu market eşyalarına pek adapte olamıyorlar, beğenmiyorlar da. O eski
0: Yetmezler
1: damak
0: tabii.
1: tatlarını arıyorlar, doğalı arıyorlar. Yani gençler de bu ektiği, biçtiği mahsullerin karşılığını tam olarak alsalar daha bir hevesle çalışacaklar. Onlar da artık
0: Peki
1: emeklerin
0: gölde
1: karşılığını
0: balıkçılık
1: almayı.
0: devam edecek mi? Böyle devam etmek isteyen balıkçılar var mı?
1: Ya gönlümüzden geçen devam etsin, balık artık çoğalsın. Gençlerden tabii artık yaşlılar gidemez bu şartlarda ama gençlerden giden olur.
0: Çok güzel, harika. Peki son olarak
1: Olsun da yani balığımız artık inşallah tekrardan canlansın balığımız, gölümüz. Siz
0: tekrar o
1: de bunları
0: günleri görmek
1: aynen
0: istiyorsunuz.
1: balık kızartıp yiyelim. Bizim balık sudan kurtulur ama yağdan
0: Öyle mi
1: kurtulamaz. Öyle
0: deniyor?
1: sudan çıkıyor, yağda boğuluyor.
0: Evet, güzel. Çok teşekkür ediyorum Nimet'ciğim.
1: Ben de teşekkür
0: Son
1: ederim.
0: bir sanırım son birkaç dakikamız daha var. Tekrar bu için sana son bir söz vermek isterim açıkçası. Biraz aslında şunu da konuşalım istiyorum. Marmara Gölü tabii başta da söylediğim gibi yani yeni yeni duyuluyor. Özellikle Türkiye'de veya yurt dışında. Sen bu hikayeyi nasıl görüyorsun? Sen peki bir uzman olarak umutlu musun ve bu gölün geri gelmesi nasıl bir hikaye? Yani mümkün mü? Kurumların ikna olması, ikna mı diye soracağım ya da yani böyle çok zor bir şey mi hayal ediyoruz biz burada?
2: Kesinlikle çok zor bir şey hayal etmiyoruz. Tabii ki biraz şanslıydık bu sene. Havzadaki yağışların yüksek olması bizi daha da umutlandırdı. Ben kuraklıkla ilk karşı karşıya kaldığımda, tabii ki buraya geldiğimde çok kötü bir gün geçirmiştim. Ama işte bu havzadaki yağışlardan sonra, göle geldikten sonra ve buranın su tuttuğunu, işte geldiğimde burada yüzlerce flamingo saydık, tepeli pelikanları tekrar gördük, Macar ördeklerini, tiyoları, çeşit çeşit kuşları tekrar gözlemleme şansımız oldu. Ama bunun sağlayan şey burada kurumların, sivil toplumun, halkın bir araya gelerek buradaki alanın tarım alanına dönüşmesini engellemesi sayesinde oldu. Çünkü biz eğer burası tarım alanına dönüşseydi, buradaki mahsul sebebiyle Demirköprü Barajı'ndan da su verilemezdi. Buradaki durum korunmaya çalışırdı. Ve son 5 yıldır aslında sadece yerelde ve ulusalda değil, uluslararası anlamda da mücadele ettik. Özellikle kırmızı alarm sistemi dediğimiz Akdeniz Sulak Alanlar İttifakı üyelerinin biz desteğini aldık burada. Onlara Marmara Gölü'nün durumunu anlattık. Peki Akdeniz Sulak Alanlar İttifakı ne dersek aslında sulak alanlar Marmara Gölü bir tehditlerle karşı karşıya kaldığında kuraklık olabilir, turizm projeleri olabilir, endüstriyel genişlemeler olabilir. Buradaki uluslararası desteği aslında harekete geçmelerini sağlayan bir mekanizma. Ve Marmara Gölü için Akdeniz Sulak Alanlar İttifakı üyelerinden ve BirdLife International ortaklarından oluşan 25 kurum bir araya geldi ve gönüllü olarak Marmara Gölü'nün restorasyonu için uzmanlıklarının desteğini vermeye hazır olduklarını söylediler. Yani aslında şu an hem ulusal da doğa koruma uzmanları hem de uluslararası doğa koruma uzmanları Marmara Gölü'nün eski haline gelmesi için gönüllü olarak çalışmaya açık. Tabii ki Türkiye

0: Türkiye'deki ilgili kurumlar, buranın yönetiminden sorumlu kurumlar da aynı bakış açısına sahip. Bugün görüyoruz, Adalar Ekolojik su buraya ulaştırılıyor. O yüzden hep birlikte hem ulusalda hem de uluslararası uzmanlar, karar vericiler, sivil toplum kuruluşları bir araya gelmemiz ve Marmara Gölü'nü eski haline getirmemiz, restore etmemiz gerekiyor. Bu da ancak neyle mümkün? Bizim talebimiz zaten oldukça açık. 5 yıldır biz bunu söylüyoruz. Gölün ana besleme kaynağı olan Gördes şehrinde tutulan suyun Gördes Barajı'ndan Marmara Gölü'ne sağlıklı bir şekilde ulaştırılması. Yine Ahmet Regülatöründen kış ve bahar aylarında özellikle Gediz Nehri suyunun Marmara Gölü'ne sağlanması, yine Demirköprü Barajı'ndaki suyun Adalar Regülatörü vasıtasıyla göre ulaştırılması ve başka göl çevresindeki alternatif su kaynaklarını ele almamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki tüm bunlar sağlandıktan sonra buradaki suyu yine aynı şekilde tutmamız lazım, korumamız lazım ki aynı sorunla 10 yıl sonra tekrar karşı karşıya gelmeyelim. O yüzden özellikle göl çevresindeki tarım, sal üretimin, sulu tarım uygulamalarının yeraltı su çekimlerinin de kontrol altına alınması gerekiyor. Yapacaklarımız bunlar aslında.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün Yer Tanı programında iki konuğumuz vardı. Doğa Derneği Sulak Alan Uzmanı Burçin Feran ve Manisa Marmara Gölü'nden bu gölde doğmuş büyümüş olan bir genç kadın olan ve bir doğa savunucusu olan Nimet Sezen'le birlikteydik. Buradaki tabii mücadele sadece Marmara Gölü için değil, Türkiye'nin pek çok yeri ve hatta işte Akdeniz Sulak Alan Ağı gibi bu gölde olup biteni takip eden, göllerini savunan, yaşamı savunan, işte yaşam savunucuları için de kritik öneme sahip aslında. Ben aslında kapatmadan bir şeyi söylemek istiyorum. Şu anda tabii o kadar bereketli, o kadar güzel, yağışlı bir ilkbahar yaşadık ki Türkiye'nin pek çok yerinde, pek çok sulak alan, pek çok göl geri gelmiş durumda. Büyüklü, küçüklü. Dolayısıyla burada bizi dinleyen herkesten iki ricam ya da önerimiz olabilir diye düşünüyorum. Lütfen size en yakın sulak alanları arayın, bulun. Mümkünse gidip ziyaret edin. Şu an burada doğanın içinde işte oradaki böceğiyle, onları yiyen kuşuyla, balığıyla, orada açan çiçekleriyle o kadar coşkulu, o kadar mutluluk dolu ve bu bir ekosistem var ki ve bizim buna çok ihtiyacımız var. Gidip onu bulup onun bir parçası olmak, önümüzdeki dönemde yaşayacağımız sıkıntıları ve bu doğayı yaşatmak için verdiğimiz mücadelede bize bir güç veriyor. Bir de lütfen eğer varsa en yakınınızdaki bir gölü destekleyen bir grubu bulun ve lütfen onlara bir merhaba demek bile bir destektir. Lütfen destekleyin. Bizlerin dinleyici olarak, vatandaş olarak aslında bunlar temel görevimiz diyerek bir hatırlatma yapmış olalım. Sevgili Nimet, son bir sözün varsa belki son sözü sana verip kapatabilirim.
2: Tamam. Yani biz gölümüzün şu an suyla dolmasından çok mutluyuz. Sadece gölümüzde su olsun, biz sulama yapmasak da olur. O bizim yeraltı kaynaklarımızı besliyor, havası bize yetiyor. Hani şöyle dışarıya çıktığımızda çöl görmeyelim, biz gölümüzü görelim. O bize çok büyük moral motivasyon.
1: Harika.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyoruz bugün. Bugün bizi burada ağırlayan Tekelioğlu Köyü Kıraathanesi'ne teşekkür ediyoruz. Yolu Manisa'dan geçen herkesi Göl Marmara'ya bekliyoruz. Gelin Marmara Gölü'nü görün, Tekelioğlu'ndaki ve buradaki mücadeleyi destekleyin. Herkese iyi
2: Herkese.
1: haftalar.
2: Buyurun gelin köyümüze.
0: Herkese iyi haftalar.
1: Hoşça kalın.
3: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
4: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Barış Sönmez Işık'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İnanç Özgirgin ve Füsun Özgirgin'e teşekkür ederiz.
10: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Merhabalar. Hikayenin Her Hali programından herkese gönülden selamlar. Ben Aylin. Bugünkü konuğumuz Doçent Doktor İlke Ercan. İlke Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'nin mikroelektrik bölümünde öğretim üyesi ve elektrik mühendisliği eğitimi bölüm başkanı olarak görev yapıyor. Elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanındaki lisansüstü eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Üniversitesi'nde tamamlayan İlke, akademik yolculuğu boyunca yalnızca mühendislik ve teknoloji alanında değil, eğitimin nasıl dönüştürülebileceği üzerine de çalışan bir isim oldu. Bunları söylerken İlke'nin bir çalışma arkadaşı olarak da gözlerimle, ruhumla tanıklık ettiğimi de söyleyebilirim. Hoş geldin İlke.
1: Hoş bulduk Aylin.
0: Şu andaki belki profesyonel hayatın Hollanda'da sürüyor olsa da Boğaziçi Üniversitesi'nde de birlikte çalıştığımız bir zaman oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde de görev yaptığın yıllarda kuantum ve nano hesaplama sistemleri araştırma grubunu kurdun. Sabancı Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet ve sistem alanında Mor Sertifika programında akademik danışmanlık yaptın. Bugün de TU Delft'te mühendislik eğitiminin dönüşümü, kuantum bilgi teknolojileri eğitimi ve daha kapsayıcı öğrenme ortamlarının oluşması üzerine çalışmalarını sürdürüyorsun. Aynı zamanda Women Plus in Engineering girişiminin de kurucularından ve akademik danışmanlarından birisin. Sevgili İlke'nin çalışmalarını benim için özellikle ilginç kılan şeylerden biri, mühendislik ve bilim gibi çoğu zaman tarafsız ve yalnızca teknik alanlar olarak düşünülen disiplinlere feminist bir perspektiften bakma cesareti. Bilimin hikayesini kimler yazıyor? Teknolojinin gelişiminde görünmez kalan emekler kimlere ait? Bir mühendislik sınıfı yalnızca teknik bilgi aktaran bir yer mi, yoksa aynı zamanda aidiyet, eşitlik ve birlikte öğrenme kültürünün kurulduğu bir alan olabilir mi? İşte bu soruları sormaya ve hayata geçirmeye, bu sorulara cevap vermek için araştırmaya devam ediyor İlke. Ayrıca İlke aldığı eğitimde üstün başarı ödüllerine ek olarak bu yıl TU Delft'te elektronik mühendisliği öğrenci topluluğu tarafından 120 yıllık bir elektroteknik kulübüne onursal üye olarak seçildi. Bu çok önemli bir pozisyon veya bir onursal ödül diyelim. Kulübün 120 yıllık tarihinde bu onura layık görülen 49 hoca arasındaki ilk kadın İlke, ilk batılı olmayan kişi de İlke. Bu çok mühim bir ödül veya onur diyelim İlke. Onun için çok tebrik etmek istiyorum şimdi başlamadan.
1: Teşekkür ederim.
0: İlke ile asıl tanıştığımız yerde Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar emek verdiğimiz Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu'ndaki çalışmalarımız dolayısıyla oldu. Sınıf dışında da üniversitenin birlikte yaşama, güvenli yaşam alanlarını daha da güvenli hale getirmek için Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu'nda eşitlikçi akademik ortamlar ve güvenli ortamlar üzerine birlikte çalıştık İlke ile. Bugün ise İlke ile birlikte şu sorular etrafında düşüneceğiz. Feminist bir perspektiften bilim yapmak ne demek? Yine feminist bakış açısıyla mühendislik eğitimi başka türlü kurulabilir mi? Bilimde ve teknolojide kimin sesi duyuluyor, kimler görünmez kılınıyor? Ve belki de en önemlisi daha adil ve kapsayıcı bir bilim kültürü nasıl mümkün olabilir? Çok işimiz var ülke. Hazır mısın? Hoş geldin tekrar.
1: Hazırım. Çok teşekkür ederim Aylin. Senin gözünden kendimi görebilmek ne kadar büyük bir hediye. Çok sağ ol.
0: Şu son aldığım bu onursal pozisyon için ben ödül deyip durdum. Aslında bir emeğin tanınması, görülmesi diye açıkladın sen bana. Bir fotoğraf gördüm ben de bu ödülle ilgili bir web sayfası da var. Bu sepya rengi portre fotoğrafları var bu web sayfasında. Ve bir dizi batılı, beyaz saçlı, kostümlü ve kravatlı erkek bilim insanları görüyoruz burada. Ve bunların içinden beyaz kazayla ve gülümseyen, sepya olmayan bir fotoğrafla parlayan demek istiyorum artık bir ilke görüyoruz. Buradan başlamak istedim. Bu imgeyle sepya fotoğraflar arasında parlayan, batılı olmayan ilk kadın bilim insanı olarak ilke. Bu tanınma, bu ödül ne anlama geliyor? Özellikle Delft Üniversitesi bağlamında belki bunu anlatarak başlarsın.
1: Teşekkür ederim Aylin. Çok kapsamlı bir soru oldu bu. Cevabı da birazcık öyle olacak gibi. Çünkü bu bir değişimin parçası. TU Delft'te süregelen bir değişimin parçası diyebilirim. Delft birçok teknik üniversite gibi erkek egemen bir kurum. Bu topluluğun beni üye olarak seçtiği bu dönemde çok zaten başka kadın hoca da maalesef opsiyon yoktu. Başka şansları da yoktu diyeyim. Geçtiğimiz 10 yılda kadınlara yönelik bir takım burslar, destekler verilmeye başlandı. Ve kadın araştırmacı sayısı özellikle elektrik elektronik gibi bölümlerde biraz daha arttırılmaya çalışıldı. Ama maksimum %20'lerdeyiz hala. Fakat bu rakamların artmasına rağmen eğitim öncelikli bir girişim değil birçok araştırmacı için. O yüzden ben azınlıkların içerisinde de azınlık olarak kalıyorum. Bir azınlığın parçası olarak kendi kimliğini ve değerlerini koruyarak öğrencilerden bu kabulü görmek de daha da anlamlı aslında benim için. Çünkü bu toplulukla ilişkim kolay bir yerden başlamadı. Çok erkek egemen ve sosyalleşmelerinin de çoğunlukla alkol tüketimi üzerinden olan bir aktiviteler düzenleyen bir topluluk bu. Ben çoğu zaman onların işlerini zorlaştıran bir yerde durdum. Her düzenlikleri etkinliklerde onlara işte nörotipik olmayan öğrenci de düşündünüz mü? İşte alkol almayanlar ne yapacak? İşte kadın ve trans öğrenciler de davet edildi mi? Ya da onlarla ilgili başka bir işte destek veriliyor mu gibi her seferinde onlara farklı sorularla geldim ve bu sorular onları benden uzaklaştırabilirdi. Tam tersine onlar her kendilerine sunduğum soruda, zorlukta diyeyim, bunu bir vizyon olarak, bir yön olarak alıp onun üzerine gittiler ve geçtiğimiz işte 5 yıldır ben TU Delft'teyim. Önce kadın mühendisler grubu kuruldu, sonra işte Inclusion Committee gibi böyle bir kapsayıcılık komitesi kurdular daha da işi geliştirmek için. Nörotipik olmayan öğrencilere desteklemek için Neurodivergent kafe etkinlikleri düzenlemeye başladılar. O yüzden bu onursal üyelik benimle ilgili bir şey söylediği kadar aslında öğrencilerin açık fikirliliği, kendilerine sunulan önerilere ve belki de benim onlara çıkarttığım zorluklara cevap verme şekliyle de ilgili bir şeyler söylüyor. Ve bu ödülün töreni de çok ilginç de çok böyle ritüeller içeren bir törendi. Smokinler giymiş adamlar ve yakalarımıza işte kravatlar takıldı, pinler takıldı ve bu işte törenin bir parçası olarak bir şat yapmamız da gerekiyordu. Ben özellikle alkol alamayan öğrencilerin de haklarını savunan çabalar gösterdiğim için geçmişte tören öncesi gelip bana "Hocam sizin acaba cininizin içine su mu koysak biz ne yapsak falan" diye bir sordular mı? "Ne demek canım, getirin cini de içelim" diye. Hani her anlamda esnek olmalarıyla alakalı zorladılar sınırlarını. En komik taraflarından bir tanesi de bu törene giderken "Hocam gömlek giyerseniz ve bir ceket olursa iyi olur çünkü kravat takılacak ve yakanıza da bir pin takılacak" dediler. Ben de yani beyaz bir gömlek ve pembe bir ceket giyip gittim ama herkesin herkesin böyle penguen smokinler giydiği bir ortamdı maalesef. Ben pembe ceketimle kaldım orada ama güzel bir feminist dokunuş oldu diye düşünüyorum. O az önce bahsettiğim sepya fotoğrafları ek olarak ödül töreninden de pembe ceketli halimi görebilirsiniz.
0: Sesimi kapatmıştım ama seni dinlerken sesli güldüm gerçekten İlke. Bir gün fotoğrafını görmek isteriz gerçekten bir ara. Harika olur. Çok güzel olmuş. Tam da bu ödül törenindeki hallerden ilhamla şu soruyla devam edebiliriz belki diye düşündüm. Teknolojinin tarihine baktığımızda çoğu zaman erkek isimler görüyoruz. Ama sen geçmişte de telgraf sistemlerinden elektronik tarihlerine kadar kadınların görünmez katkılarını da araştırıyorsun ve derslerinde sunuyorsun. Bilim ve mühendisliğin hikayesi bize nasıl anlatılıyor, neler eksik kalıyor? Veya mühendisliğin nasıl öğretildiğini, araştırmanın nasıl yapıldığını ve bilimin hikayesinin nasıl anlatıldığı, feminist bakış açısının eğitime entegre edilmesiyle nasıl dönüştürülebilir diye kocaman bir soru sorayım sana.
1: Zor bir soru bu. Özellikle bunu araştırma tarafından yapmakla bunu benim yaptığım gibi amatörce birazcık eğitim içerisine giderek yapmak arasında fark var diye düşünüyorum. O yüzden altını çizmek istiyorum ne kadar acemice yaklaştığım bu konulara, ama ben de zaman içerisinde öğrendim diyebilirim. Öncelikle ilk Amerika'da hocalığa başladığımda çok jenerik bir ders veriyordum devre teorisi üzerine. İçeriği birazcık daha renkli kılabilmek için öğrencilere ufak işte devreler daha hani bütün kampüse yayılabilecek belki sistemler olabilir gibi şeyler diye düşünürken telgraf hattı döşetmek aklıma geldi. O zaman da Harvard Bilim Tarihi ile bir proje yapıyorduk. Oradaki araştırmacılar üzerinden Harvard'ın zamanında telgraf üzerinden zaman bankalara ve hastanelere sinyal göndererek zaman satmak üzerinden para kazandığı bir dönem var Harvard'ın. Bunun üzerine araştırma yapan bir hoca ile birlikte çalışıyordum. Telgraf sistemleri çok ilgimi çekti ve kolay da bir sistem. Röleler kullanarak öğrencilerin çok kolay laboratuvarda ve bölümde binanın içerisinde yayabileceğimiz şekilde hatlar kurabileceğimiz bir şey. Ve şunu fark ettim. Telgraf sistemleri ilk kurulmaya başladığında Amerikan İç Savaşı zamanına denk geliyor. Ve bütün erkeklerin çoğunluğu savaşta olduğu için kadınların iş gücüne katılması için çok büyük bir fırsat oluyor telgraf teknolojileri. Bununla ilgili okumaya başladım. Ve o zaman da bir kadın üniversitesi olan Smith College'da ders verdiğim için projenin içerisine bunu dahil etmeye karar verdim. Telgraf tarihiyle ilgili de bir şey araştırsınlar diye. Çünkü ben de mühendis olduğum kadar aynı zamanda fizik ve felsefe eğitimi almıştım daha önce. Bilim tarihini anlamanın bazı teknik detaylara anlam vermek konusunda ne kadar anlamlı olduğunu deneyerek gördüğüm için. Kadın öğrencilerin çok hoşuna gitmişti bu konu. Öncelikle herkes böyle çok heyecanlanmıştı. Kadınların işte iş gücüne dahil olduğu bir teknolojiymiş bu telgraf, ne kadar ilginç diye. Önce okullar, sonra aman tanrım ama kadınlar eşit para kazanmamışlar, ne kadar adil değil bu diye. Hani herkesin gözünü açan bir deneyim oldu. Benim için de eğitici oldu. Öğrenciler içinde ve her gittiğim yerde bunu birazcık daha geliştirmeye çalıştım. Ne kadar jenerik konular da olsa, devre teorisi gibi mesela. Yakın zamanda da bir belgesel yayınlanmıştı. Sisters with Transistors diye. Transistör kız kardeşliği şeklinde. O zaman da şu anki bilgisayar teknolojilerinin bel kemiği olan transistörlerin ilk icat edildiklerinde bu transistörler üzerine çalışan erkek egemen sistemde var olmaya çalışan kadınlar kendilerine bir alan yaratıyorlar. Bu da synthesizer'larla müzik yapılan taraf. Bizim öğrenciler de, müzisyen öğrencilerimiz var synthesizer'larla birlikte çalışabilecek, ama bizim derslerimiz pek buna el vermiyordu. Amerika'da yaptığımı burada yapamadım o yüzden. Ben de ona cevaben bu müfredat dışı olabilecek projelerin yapılabileceği ufak bir makerspace, bir laboratuvar kurayım dedim. Ve o işte Sisters with Transistors'dan esinlenerek girdiğim proje daha da büyük bir feminist girişime dönüştü. Çünkü tam o sırada 22 katlı bir binada çalışıyorum ben. Binadaki bütün laboratuvarlar, ofisler, holler hep bir adamın adına atfedilmiş diyeyim. Bir erkek bir araştırmacı zamanında ya da bir şeyin mucidi olan eski bir mezuna atfedilmiş diyelim. Başka bir mezunumuzdan büyük bir bağışla okula bir laboratuvar kuruldu ve yine bir adamın adı verildi oraya. Bir master öğrencim gelip isyan ederek, ofisine gelip ağlayarak, ben artık yapamıyorum, bu kadar görünmez hissettiğim bir yerde duramıyorum, gideceğim ben diye. Nasıl öğrencilerin kendileri gibi olan insanların da burada var olabileceğini acaba onlara gösterebiliriz diye düşünürken, tam o sırada bir burs almıştım ve bu makerspace kurma fikri de olunca, ya ne yapsak acaba, makerspace'in adını bir kadın adımı olarak bulsak diye düşündüm. Yani geçmişte gördüğüm kadarıyla Amerika'da da Türkiye'de de öğrenciler kendi kültürlerinden, kendi geçmişlerinden gelen tarihsel figürlere daha çok hassasiyet gösteriyorlar, daha iyi bağ kuruyorlar onlarla diyelim. Hollanda tarihinde yer etmiş, elektronik mühendisliği ile ilgili araştırmalar yapmış, çalışmalar yapmış. 7 tane kadını bulmam 9 ayımı aldı. Hollandacam da çok iyi olmadığı için bayağı eski tarih kitaplarına bakmam gerekti, ama işte öğrencilere oylattık. Bir işte içlerinden birini seçtik. 1916 yılında TU Delft'ten elektrik elektronik mühendisliğine ilk kez bir kadın olarak diploma almış birinin, Johanna Manders'ın adını vermeye karar verdik. Onun da hatta çok komik de bir hikayesi de var. Büyük zorluklarla biz işte hani benim o isimleri bulmam zaten zaman aldı. Öğrenciler karar versin o isimler içinden, onlar seçsinler diye böyle bir co-creation, birlikte üretim süreci yaratmaya çalıştık. O zaten bayağı bir zaman aldı. Bu yaptığım şeyin ne kadar etik olmadığına dair nefret mesajları aldım bir takım adamlardan. Nasıl bir kadın adını verebilirmişim bir ofise, bir makerspace'e, bir laboratuvara diye. Bunlar ama hep her birini ben güzel bir sohbet aracı olarak kullandım. Aldığım mesajları anonim şekillerde, bütün toplantılarda böyle önerileri olanlar var. Siz ne düşünüyorsunuz diye bütün toplulukları açıp ve en son bu konuyla ilgili darbe dediğim fakülteden geldi, dekanlıktan bir telefon aldım. İlki hocam talebiniz kabul edildi. Dekanlık tarafından Makerspace'inizin adı Johanna Manders olacak. Fakat sizden son bir ricamız var. Lütfen bir özgeçmiş taraması yapın dediler. Nasıl yani, pardon, bir anlamadım bana istediğini. Yani işte anlarsınız hocam, işte bir katildir, bir hırsızdır birinin adını vermiş olmayalım laboratuvar dediler. Nasıl yani, pardon, biz yani daha önce verilen 22 kattaki bulunan her odaya böyle bir background check, bir özgeçmiş taraması yapıldı mı diye isyan etmek istedim ama gördüğüm kadarıyla buna pek cevap vermiyorlar böyle feminist çıkışlara diyeyim. O yüzden seneler içerisinde ben feminist çıkışlarımı daha farklı yapmayı öğrendim. Tamam, ben yapayım o background check'i sizin için. Ben o özgeçmiş taramasını yapayım dedim ve düşünmeye başladım. Araştırdım ve yaptığı elektrik elektronik mühendisliği katkılarından ayrı olarak hayat hikayesini de Johanna Manders'ın buldum ve çok zengin bir ailenin en son varisi olarak yaşamış. Kendisinden sonra da onun varisleri olmadığı için ailesinin bütün mirasını bir hayvan hakları derneğine adamış, yatırmış. Böyle olunca dedim yani bu dernekten de o zaman birilerini çağıralım açılışa. Sonra o dernekteki insanlarla iletişim kurduğumda öğrendim ki Johanna Manders aslında çok köpekleri severmiş vesaire. Kendisi adına açılacak bir laboratuvarda bir köpek olmaması düşünülemez diye düşünerek dekanlığa geri dönüşte bulundum. Dedim ki böyle böyle bir aileden geliyor, böyle bir mirası var, böyle bir dernek kurmuş işte ve hatta o dernekteki insanları da çağırıyoruz. Sayenizde iyi ki benden istediğiniz bu background check'i yapmamı dedim. Ve sonra da şunu da ekledim. Dedim böyle böyle Johanna Manders çok köpekleri sevdiği için mecbur, artık ayıp olur bir köpek gelsin. Yani ufak bir papidir, bir şeydir. Açılışta bulunsun. Aa hocam, mümkün değil, olmaz, bizim yani yarı iletken laboratuvarlarının bulunduğu temiz odalar olduğu için binaya herhangi bir hayvanın girmesi yasak. Aa yaptı, yok dedim, olmaz, mümkünatı yok. Ben söz verdim açılış için, yapacağız. Günlerce uğraştım ve sonunda böyle bildiğiniz yazılı formla sadece kadınları değil daha diğer türleri de içeren bir açılış olması için verdiğimiz çabayı taçlandırarak kucağımda bir köpekle o laboratuvarın açılışını yaptım. Şart koydular köpek için aldığım izne. Kucakta taşınabilecek boyutta bir köpek olması gerekiyor yangın çıkarsa diye. Bütün security checklerden, bütün güvenlik kontrollerinden geçirdikten sonra o köpekle beraber açılıştan da pembe ceketli fotoğrafımın yanına bunu da ekleyebiliriz.
0: Şimdi onu
1: Bunu da
0: diyecektim.
1: koyduk.
0: Yani hakikaten böyle gözümde bazı imgeler belirliyor. Eskiden bir kitap vardı ya, Ayşegül işte tatil, Ayşegül dans. Sen işte İlke Teodef'te pembe ceketiyle elinde bir köpeğiyle şeklinde dolaşıyoruz
1: Evet,
0: sahnede.
1: öyle.
0: Müthiş, müthiş. Aslında çok gülerek ve ne bileyim, bir hafiflikle anlatıyorsun ama eminim kolay süreçler olmamıştır bunlar.
1: Değil mi?
0: Süreçleri gerçekleştirmek için de insanın ilham aldığı insan, yani kişiler oluyor, kadınlar oluyor tabii ki. Belki tam da bu aşamada şunu sorabilirim sana. Senin feminist yolculuğunda kimler öncelik etti ve kimlerden ilham aldın diye sorabilirim belki. Neler söylemek istersin?
1: Bu da çok katmanlı bir soru. Belki de böyle şeyler kendi içine doğduğumuz evde, hayatlarda başlıyor. Annem benim hayatta belki ilk feminist örneğim olabilir ama tabii onunla beraber ablam da var. Bir evin küçük kızı olduğum için ben bu açıdan şanslıydım. Ama tabii daha sonra çalıştığım kurumlarda benim gördüğüm zorlukları da gören ve buna rağmen ayakta kalmayı başarmış kadın hocalarım çok büyük ilham oldular bana. Ama belki de en büyük sıçramayı Boğaziçi Üniversitesi'ne döndüğümde CİTÖK'te çalıştığımız yıllarda Şemsa Hocam başta olmak üzere senin gibi yoldaşlarımla birlikte omuz omuza çalışırken en büyük dersleri aldım belki de. Ve hala da almaya devam ediyorum. Çünkü bazı şeyleri fikir olarak bilmemiz ve bazı fikirleri savunmamızla o fikirleri hayata geçirmemiz için gereken, vermemiz gereken savaşları kestirebilmemiz, onları tasarlamamız ve o savaşları vermemiz gerçekten kolay değil. Bir kabileye ihtiyaç duyuyor insan. O açıdan belki de yeri gelmişken kabilemin kıymetli insanlarından biri olduğun için teşekkür ediyorum ayrıca.
0: Bir mukabele karşılıklı. Bu vesileyle sevgili Şemsa Özer'i de anmış olduk. Her zaman kalbimizde müthiş bir yol göstericisiydi. Ondan hala öğrenmeye devam ediyoruz. Yazıları, düşünceleri bizimle kalbimizde diyelim.
1: Ruhu şad olsun.
0: Şad olsun. Evet. İkicim tam bu aşamada belki bir şarkı arası da verebiliriz. Başka ilham verici bir kadın var galiba aklında.
1: Evet.
0: Sen anonsunu yapmak ister misin?
1: Tabii dinleyeceğimiz şarkı Suriyeli sanatçı, müzisyen İsmahan'dan gelecek. Ben İsmahan'ı Suriye Savaşı çıktığı sıralarda öğrendim. O zaman yurdumuza Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili bir takım gerginlikler yaşandığında hepimizi zorlayan, üzen olaylar gelişiyordu. Maalesef onların yaşadıkları zorluklara şahit olduğumuzda. Ve çok acı vericiydi gerçekten Suriyeli göçmenlerin ve Suriyelilerin genel olarak o göçmen statüsüyle sınırlandırılmış olması. Suriyeli deyince akla gelen şairler, yazarlar, yaratıcı kişiler, müzisyenler, bu insanları daha çok öne çıkartma ihtiyacı doğdu bende ve fark ettim ki çok da aslında bilgili değilim bu konuda. Suriye'den, Irak'tan ya da Lübnan'dan arkadaşlarıma hepsine tek tek sorup sizin var mı önereceğiniz yazarlar diye önerdim. De o zaman öğrenmiştim işte Nizar Kabbani'nin şiirlerini ve İsmail'in müzikleriyle de o zaman tanışmıştım. Kulakları çınlasın. Bana İsmail'i öğreten Maysam'a da buradan selam edeyim. Çok ilginç de bir karakter olduğunu öğrendim sonradan İsmail'in. 1914-12 ya da yıllarında sanıyorum Suriyeli bir ailenin kızı olarak Mısır'da dünyaya geliyor ve daha sonra bu savaşlar sebebiyle de kendisinin ajanlık geçmiş olduğu da söyleniyor. 30'lu yaşlarının başında çok erken vefat etmiş. İsmail'den dinleyeceğiz şimdi onun meşhur şarkılarından bir tanesi. Ya Habibi Teala.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: Evet, bu çok güzel hikayesi olan anlamlı şarkıdan sonra tekrar sevgili İlke Ercan'la beraberiz. Hikayenin Her Hali programına devam ediyoruz ve İlke ile mühendislik ve bilim alanında, eğitim alanlarında feminist bakış açısıyla eğitimci olmak, araştırma yapmak, ne demek, neye karşılık geliyor, birlikte onu konuşmaya devam ediyoruz. Buradan sonraki sorum birazcık parlamakla ilgili. Başta da senin o layık görüldüğün onursal konuma yer verirken senin o sepya imgeler arasında nasıl parladığına değinmiştim. Buradan yola çıkarak belki kadınların ve queer bireylerin parlayabileceği bir bilim, öğrenme ve araştırma ortamı kurmak nasıl mümkün olur? Bu konuda hem deneyimlerin var hem de gözlemlerin belki bir şeyler söylersin.
1: Bunun farklı kültürlerde, farklı ortamlarda, özellikle teknik araştırma ortamlarıyla belki sosyal bilimler ortamında hayata geçirilişi daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de verdiğimiz çaba bu konuda çok farklıydı. Şu anda Hollanda'da çok farklı. Ama bir takım ortak paydalar var. Bunun en başında gelen bir komünite oluşturulması, rol modellerinin varlığı bu anlamda çok anlamlı oluyor gerçekten. Rol modellerinin nasıl yol alabildiğini görmeleri öğrencilere çok büyük ilham veriyor. Ve onların kendi yollarını bulma süreçlerinde de mentorluk programları var mesela benim de dahil olduğum. O programların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bir komünite kurulduğunda birbirlerinden öğrenmeleri o öğrencilerin çok önemli. Fakat bu bariz diyebileceğim bir takım elementlere ek olarak pek konuşmadığımız bir tarafı da var bence. Bu sürecin ben kendi yolculuğuma dönüp baktığımda evet birçok bana ilham veren kadın feminizmi uygulamamı öğrenmeme vesile olan yoldaşlarım onlardan çok şey öğrendim ama şunu da yadsıyamam attığım adımlarda benim sırtımı koruyan ya da benim önümü açan ya da bir dakika herkes bir sussun İlkeyi dinlesinler diyen beyaz bir adam da vardı. Yeri geldiğinde ve ben bunu şu anda çalıştığım eğitim biriminin de 3 yıldır yöneticisiyim. Öncesinde beni işe alan ve birimin yöneticisi olan hocamız emekli olduktan o gittikten sonra ve şu anda bulunduğum kurumda onun gibi benim sırtımı kollayan biri olmayınca fark ettim. Önce bir yadırgadım bunu. Geçenlerde Viyana Teknik Üniversitesi'nden profesör bir arkadaşım buraya geldiğinde bir sohbet ederken bu konuyu dile getirdim. Aynı zorluğu o da yaşadığını farklı söyledi. O da profesör olana kadar hep bir beyaz bir adam. Onun için bir şey yapmıyor belki ama sadece diğer adamları susturup bir bakar mısınız şu kızı bir ciddiye alır mısınız demek gibi bir şey bu. Ve o olduktan sonra da profesör oldu ve hani şu anda en yüksek seviyede olduğu için onun için bunu diyecek bir adam yok onu fark etmiş o da. Benzer bir şeyi ben de fark ediyorum şu anda ve o adamın etkisini ben kendim nasıl yaratabilirim? Biz nasıl kendimiz için o beyaz adamlar olabiliriz? Ya da bir takım ayrıcalıklara sahip kadınlarsak şu an bizde o ayrıcalığı nasıl bizden sonraki nesillere verebiliriz gibi bir sorumuz da var. Yani o yüzden yani komünite bulmak çok önemli, rol modelleri çok önemli, destek mekanizmaları çok çok önemli. Ama bir yandan ally'lar da önemli. Bu işte Birleşmiş Milletler'in He for She projeleri gibi. Belki burada şeyin de altını çizmem gerekir. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken de uluslararası açıdan en yaygın olan Institute of Electrical Electronics Engineers diye IEEE diye geçen kurumun Women in Engineering grubunu da Boğaziçi'nde kurmuştum ve bunu kurabilmem için ben bir akademik danışman olarak bir IEEE üyesiyim. 6 tane de öğrenci üyeye ihtiyacımız vardı. Ve 2 tane kadın öğrenci vardı IEEE üyesi olan. Biz Türkiye'de İstanbul'da Women in Engineering Affinity Group girişimini bize destek olan erkek öğrenciler sayesinde kurabildik. Yani o açıdan kadınların da, queer bireylerin de, her türlü azınlığın da parlayabilmesi için aslında ayrıcalıklı çoğunluktan insanların da payının yatsınmaması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Biz de CİTOK yıllarından hatırladım. Tabii o zamanlar rektörümüz olan Gülay Barbaros'u da anmadan edemeyeceğim. O da kendi pozisyonunda yapabileceği en iyi girişimlerden birini yaparak TÜTOK'un kurulmasına çok destek olmuştu. Onun da ismini burada anmış olalım.
1: Hülya Hoca'ya da buradan teşekkür etmiş
0: Evet,
1: olalım.
0: gerçekten. Evet, eğitimci olarak, eğitmen olarak çalışma dışında son yıllarda bir eğitim grubunu yöneten bir akademisyen olarak da çalışıyorsun. Sana hep akademisyen derken de duruyorum. O eğitimci kimliğin çok öne çıkıyor çünkü İlkeci, ama çok da iyi bir akademisyensin aynı zamanda. Belki bu eğitim grubunu da birazcık anlatmak istersin bize. Özel bir eğitim grubu çünkü. Bir ara konuşmamızda da şunu dediğini hatırlıyorum. 12 yıl önce yeni mezun olduğum zamanlar böyle bir eğitim grubunu yöneten bir akademisyen olabilmeyi hayal bile edemezdim demiştin. Bugünden geriye baktığında bu süreçle ilgili de feminist bir hikaye görüyor musun? Onu sormak istiyorum sana.
1: Evet, tabii yani katman katman hep feminist yolculuğumuzun adımları bunlar. Evet, doğru söylüyorsun. 12 yıl önce böyle bir yolculuğum olacağını tahayyül edemezdim. Çünkü 12 yıl önce böyle bir birim yoktu elektronik mühendisliği bölümlerinde. Şimdi benim araştırma konum fizik ve elektronik mühendisliği arasında kalan disiplinler arası bir konu. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma grubumu kurduğumda gördüğüm şeylerden bir tanesiydi. Fizik bölümünden öğrenci aldığımda elektronik konularıyla zorlanıyordu. Elektronikten öğrenci aldığımda fizik konularıyla zorlanıyordu. Ve ben böyle artık o geldikleri müfredatın dışında öğrencilerin destek alabileceği modüller yaratmaya başladım. Kendi doktora tezimi bir derse çevirdim. Sonra Boğaziçi'nde böyle bir deneme yanılma girişimleri gibi. Sonra fark ettim ki aslında eğitim sistemi, kurduğumuz müfredatlar maalesef şu anda içinde yaşadığımız birçok sistem gibi çok da fonksiyonel olmayan bir hal alıyor. Eğitim sistemindeki bu değişik, özellikle disiplin arası çalışmaların gerekliliği olarak böyle gelişen ekstra çalışmalar, yani gördüm ki öğrencilerin hem zihinsel hem de bedensel sağlığına ciddi zararlar olan bir sistemin parçasıyım ben. Ve kendime sorduğum soru bu: zararı nasıl azaltabilirim'e dönüştü. Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken birçok öğrencimiz lisans eğitimini bitir bitirmez yurt dışına gitmek istiyorlardı. Ben bu benim için araştırmayı lisans seviyesine çekebileceğim bir deneyim oldu diyeyim Boğaziçi'ndeyken. Hollanda'ya geldiğimde de o pratikleri birazcık daha sürdürdüm. Araştırmamı yapmaya yine devam ettim burada. QTEK'le beraber yine makalelerimizi yayınlıyoruz. Ama mesela bir master programı kuruldu burada. Quantum Information Science and Technology diye. Daha önce adını bile duymadığım bir modülleri var. Homologation diye geçiyor. Bu disiplinler arası bir master programına girdiklerinde öğrencilerin, biz o programa fizikten de, matematikten de, astrofizikten de, elektronik mühendisliğinden de, bilgisayar mühendisliğinden de öğrenci alıyoruz. Şimdi o öğrencilerin hepsinin ortak dersleri alabilmesi için geçmeleri gereken bir geçiş modülü homologation. Lisans seviyesindeki bilgileri yüksek lisans hızında verdiğimiz bir modül mesela. Şimdi bu modülün yöneticisiyim ben aynı zamanda. Ve lisans seviyesinde de bu modül gibi modüllere hazırlık yapılabilecek içerikler üretmeye başladık. Bu şöyle bir geçmiş var bunun. İşte bu bahsettiğim master programı 3 yıllık. Benim çalıştığım birim 7-8 yıllık kadar, öyle söyleyeyim size. Yani son geçtiğimiz 7-8 yıl içerisinde gelişen organizasyonel değişiklikler ve eğitimde olan değişiklikler bunları getirdi diyeyim, benim önüme bir fırsat olarak çıkardı. Bunun içerisindeki en büyük feminist ders belki de kadınların hayatta kalabilmek için verdiği çabalarda ne kadar çok adaptasyon yeteneği olduğu örneği olabilir belki. Seninle hep konuşuruz bunu. Atalarımızdan gelen, annelerimizden gelen yemek pişirme, mutfakta ne varsa onu yapalım artık yani. O örnek bile, o deneyim bile, o resilience, o hayatta kalma mücadelesi ve belki de yani başkalarına verilen acıyı azaltma ihtiyacı da denebilir. Bu dürtülerle böyle bir kariyer yolculuğu gelişti benim için.
0: Keşke her eğitimci senin gibi düşünse İlkeci, müthiş. Ve evet, ben bu senin az imkanlarla, az malzemeyle çok üretken olma halini kesinlikle mutfaktaki büyük annelerime benzetiyorum. Ne malzeme varsa onunla harika bir yemek ortaya çıkar. Emeklerine sağlık gerçekten. Bizim çektiklerimizi gençler çekmesin demek de büyük bir
1: İnşallah.
0: adım.
1: Evet.
0: Tabii hem bir kadın akademisyenin sınıftaki halini düşündüğümde, hem senin yönettiğin projeleri ve bu öğrenme ortamlarını düşündüğümde, tabii ki liderlik konusunda es geçmeyelim istedim. Feminist bir liderlik biçimi sence nasıl bir şey? Özellikle çok hiyerarşik ve rekabetçi olan teknik alanlarda bu konuda söylemek istediklerim var mı?
1: Bu benim de üzerinde çalıştığım, benim de öğrenmek için çaba gösterdiğim bir konu gerçekten. Çünkü dediğin gibi sadece sınıfta değil, araştırma alanında aynı zamanda organizasyonel açıdan da birçok liderlik adımları gerekiyor. Yani sınıfta 250-300 kişiyi yönetmek, işte bir master ya da doktora tezinde o senelere yayılan bir emeği yönetmekle beraber benim yöneticisi olduğum eğitim grubu 12 kişilik bir grup. İçerisinde doçent de var, yardımcı doçent de var, işte doktor öğrencileri de var, teknisyen de var. Herkesi motive eden şey farklı, herkesi heyecanlandıran konu farklı. O yüzden onları destekleyebilmek benim için onların kariyer adımlarında onların neye ihtiyacı olacağını görmek çok büyük emek istiyor gerçekten. Ve son 3 yıldır bununla alakalı birçok işte koçluk eğitimlerine gidiyorum. Farklı liderlik yaklaşımları öğreniyorum. Bunlardan bir tanesi aslında güncel olarak üzerinde çalıştığım Shakti Leadership diye bir kurs yapıyorum şu anda. Önce Shakti Leadership kursuna işte bu Hinduizm'den gelen Shakti ve Shiva, işte evrensel enerji tanrıçası gibi görülen Shakti. Feminen ve maskülen değerlerin, özelliklerin dengelenmesiyle alakalı diye düşünerek ben tabii kursa başladım. Ama tabii sadece onunla alakalı değil, bir takım aldığımız roller, kendimize üstlendiğimiz kalıplar, kadın erkek değil, aynı zamanda ikili cinsiyetçi dilim için özür diliyorum öncelikle. Feminen, maskülen değerlerden ya da özelliklerden öte bir ebeveyn rolüne büründüyseniz ve orada çakılı kaldıysanız ya da bir çocuk ya da bir kurban rolündeyseniz de işte bildiğiniz belki drama triangle'ları, o drama üçgenlerini, biz mahsur kaldığımız üçgenleri işte onları darma triangle'a çevirmek gibi. Çok da tam böyle bir mühendislik yaklaşımı da var. Eril ve dişil özellikleri mesela böyle kuadrantlara bölüp hangi özelliklerden yakınıyorsanız, işte agresif ya da çok mekanik olmuş bir işte negatif bir eril ortam varsa onu nasıl daha dengeleyebilirsiniz? İşte pozitif feminine qualities kullanarak gibi ufak tüyolar veriliyor ve o kursu yapıyorum şu anda ve koca bir yıla yayılan bir kurs. Benim için bir o da öğrenci olmaya devam etme hali oluyor bir yandan. Hani hem hoca hem araştırmacı hem de yönetici olmakla beraber öğrenci olmaya devam etmeyi de seviyorum. Bu da hani nasıl feminist lider olunur konusu da henüz halen öğrenci olduğum bir konu.
0: Biraz evvel de konuşmuştuk, hani ilham aldığımız feminist veya kadın liderler var mı bize yol gösteren? Bir yandan da seni dinlerken sen de bir yol gösterici olarak hiç usanmadan, hiç merakını kaybetmeden öğrenmeye devam ediyorsun. Ben bunu da çok ilham verici buluyorum. Emeklerine sağlık gerçekten. Çok da merak ediyorum bu Shakti Leadership'i. Anlatırsın daha detaylı
1: Evet.
0: bir gün inşallah. Şimdi bir kişinin kendisi var. Senin gibi bir eğitimci veya işte akademisyen olma var. Bir de bu böyle bir insan olarak bir ortamda akademisyenliğini, eğitmenliğini sürdürebilme kapasitesi var. Bu bağlamda şeyi de söylemek istiyorum. Senin tahayyülünde bir üniversitenin, bir kurum olarak bir üniversitenin mühendislik bölümünde feminist bir eğitim ve araştırma kültürü nasıl görünürdü? Nasıl bir tahayyül var gözümüzün önünde sence? Zor sorular soruyorum.
1: Evet,
0: Kusura
1: bu da şu anda in the making diyebileceğim, şu anda yapım aşamasında olan bir imaj belki benim kafamda da şu anda gelişme halinde diyebilirim. Çünkü şu örneği ele alabiliriz belki. Avrupa Birliği araştırma fonlarının gerekliliği olan bir işte toplumsal cinsiyet eşitliği planı var, Gender Equality Action Plan. Ben bizim üniversitenin teknoloji ofisiyle konuştuğumda ne seviyede bu üniversitede uygulanıyor dediğimde hocam o sadece bizim fon başvuralarını gönderirken tik koyduğumuz bir işte madde o kadar dediler. Yani üniversite daha yüzeysel bir seviyede bir metin oluşturuyor ama o metin uygulamaya konması henüz şu anda ele alınmış bir şey değil. Ama konuştuğum araştırmacıların söylediğine göre artık her üniversitenin o Gender Equality Action Plan'de, o toplumsal cinsiyet eşitliği planındaki adımları nasıl hayata geçirdiğiyle ilgili bir hesap vermesi gerekecek önümüzdeki yıllarda diye biliyorum. Biz de kendi içinde bulunduğumuz laboratuvarda benzer bir girişim yaptık yakın zamanda. Ben işte 5 yıl önce TU Delft'te çalışmaya başladığımda 100 kişilik bir eğitim laboratuvarının yöneticisiyim şu anda da. O eğitim laboratuvarında çalışırken öğrenciler neredeyse haftada bir günü sabahtan akşama o laboratuvarda lehim yaparak işte devreleri bir araya getirerek devre parçalarını testlerini yaparak geçiriyorlar. Yani 100 kişinin aynı anda çalıştığı bir ortamda tabii birlikte var olmak kolay bir şey değil. Bazı öğrencilerin işte yardıma ihtiyacı oluyor. Bazıları da çok becerikliler. Kendileri çözüyorlar zaten. Çok becerikli, çok ilgili bir grup öğrencimin zaman içerisinde laboratuvara gelmekten imtina ettiğini fark ettim ben ilk başladığım aylarda. Ne olduğunu anlamaya çalışırken o öğrencilerin birkaçıyla konuştuğumda fark ettim ki onların da adını koyamadığı bir takım gariplikler yaşıyorlar. Yani mesela kızcağızın biri geldi dedi ki hocam yani bilemiyorum tam da ne oldu diye işte sen ver o lehimi ben yapayım diye biri elinden almış mesela. Ve o kadar hani şey ki böyle arada kalmış bir şekilde yapılmış ki bu hani çocuk asılmaya mı çalıştı? Ah ver senin lehimini ben yapayım gibi mi dedi? Yoksa ayrımcılık mı yaptı? Ya sen beceremezsin ver o lehimi ben yapayım mı dedi? Hakikaten kız da bilmiyor bunu. Ama yani ben hocam evde kendi lehimi kendim yapayım geleyim ya ne olur şey yapmayın biz falan gibi. Ya da işte başka bir öğrencimiz trans bir öğrencimizdi. Yineledi çok kere kendisinin kadın olduğunu ama orada çalışan hocalarımızdan bir tanesi ısrarla kendisine bir erkek şeklinde hitap etti. Ve artık kızcağız dayanamayıp çıkarıp sütyeni hocam kadınım ben ya diye artık böyle insanların önünde kendini ifade etme ihtiyacı hissetti. Biz de kimsenin öyle bir durumda kalmasını istemiyoruz. Kimsenin o laboratuvardan uzaklaşmasını da istemiyoruz. Bu ve bunun gibi birçok örnek yaşandı. Ve dedim ki ben bir şey çözüm bulmamız lazım. Tam da o sırada bir konferansa gitmiştim. Konferansta bir böyle etik ve sosyal düzen tüzüğü gibi işte Social Code of Conduct dedikleri bir Code of Conduct'ları vardı. Bir ilkeleri vardı. Metin ilke ve davranış kuralları diyelim. O kadar güzel anlatılmış ki. İşte hamile olan kadınların nerede destek alabileceği, işte çocukla gelmişlerse nerede emzirebilecekleri vesaire işte diğer eril katılımcılara da diyeyim işte bir rahat bırakın isterseniz insanları insanlarla sosyalleşme kuralları gibi diyelim. Aa dedim biz niye böyle bir şey yazmıyoruz bizim laboratuvar için ne kadar mantıklı. Bizim üniversitenin Integrity ofisine bir e-mail yazdım. Oradan işte sosyal integrity üzerine çalışan policy makerlardan bir tanesi hemen geri dönüş yaptı. Oradaki tüzükleri oluşturan kişilerden bir tanesi. Birlikte oturduk. Üniversitenin değerleri bunlar. Onlar laboratuvarda nasıl uygulanır diye hemen bizim laboratuvar uyguladık. Üniversitemizin değerleri bunlar. Laboratuvarımızda destekleyen davranışlar bunlar. Laboratuvarımızda kabul edilmeyecek davranışlar da bunlar diye benim şahit olduğum her şeyi yazdık. Ve biz TU Delft'in tarihindeki ilk Social Code of Conduct olan bir eğitim laboratuvarı için uygulanan sosyal davranış tüzüğünü, davranış ilkelerini derledik. Ve bunu böyle duvar asılan bir metin olarak da kalmasın diye üniversitede reflektif mühendis gibi Reflective Engineer programı diye bir program var. Onlarla birlikte mentorluk programımızın içerisine yedirdiğimiz egzersizlerle öğrenciler geldiklerinde mesela ilk haftada işte intihar yapmayacaklarına dair bir takım akademik kurallara uyacaklarına dair metinleri imzalarken bunu da imzalıyorlar. İlk haftada biz onları tanırken işte sizin değerleriniz neler gibi sorular soruyoruz. İkinci haftada da siz demiştiniz ya bize hani sizin değerleriniz şunlardı. Bakın bizim değerlerimiz de bunlar. Hadi bakalım ne kadar uyuşuyoruz gibi bir sohbet de yapılıyor öğrencilerle. Bu sonra bayağı büyüdü. Bizden sonra birkaç araştırma grubu kendi laboratuvarlarına bunu uyguladılar. Ve şimdi en son bu yılda artık bizim bölümümüzün bir Social Code of Conduct'ı var. Bunlarla beraber TU Delft'te düzenlenen ikinci feminist hafta düzenlendi 8 Mart'ta bu hafta ve feminist Feminist hafta kapsamında kütüphanede bir feminist wall, bir duvara üniversitedeki feminist girişimlerin örnekleri, iyi örnekler gibi bir duvar yapıldı. Orada da benim bu çalışmam, üniversitenin laboratuvarının Social Code of Conduct'ta da iyi feminist örnekler olarak bir tanesi gösterildi. Bu gibi örneklerle, bu gibi dayanışmalarla belki yolumuzu bulacağız gibi gözüküyor diye düşünüyorum.
0: Müthiş örnekler İlke. Hakikaten liderlik sınıfın içinde kalmıyor veya bir çalışma grubunun içinde kalmıyor. Sen bu liderlik pozisyonunu diyeceğim. Bütün üniversitede yaymışsın. Ve hakikaten insanların birlikte yaşama pratiklerinin artık öğretilmesi gerektiği bir çağda yaşadığımızı düşünüyorum. Bu Covid süresi
1: Maalesef.
0: oldu, ne zaman oldu bilmiyorum. Veya her şeyin sosyal medya üzerinden yaşanıldığı, öğrendiği bir çağda mı da yaşıyoruz onu da bilmiyorum ama hani bazı şeyleri verili geliyormuş gibi hayal ediyoruz ama bu Code of Conduct'lar evet birlikte yaşam pratiklerini hayata geçirmek için ne kadar gerekli. Ve üşenmeyip sen bütün bu bürokratik yazışmaları yapıp en sıkıcı kısmı da bu olsa gerek haber
1: Evet.
0: bekleyip o imzaların çıkmasını sağlamak da bir liderlik. Adın gibi ilkeleri yerine getiriyorsun İlkeciğim. Valla sağ ol, var ol demek istiyorum. Yayılsın
1: Teşekkür ederim.
0: inşallah bütün bu söylediklerin ve duvarlara asılsın diyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, biraz evvel konuştuğumuz konuya geri dönmek istiyorum. 12 yıl önce bugünkü hayatı hayal bile edemezdim. Farklı nedenlerden de hayal edemediğini de söyledin aslında ama bugün o ilkeye bir şeyler söyleyebilseydin bugünden 12 yıl öncesindeki haline neler söylemek

0: sürprizler ardına sürprizlerle bu yolda buldum kendimi. Belki sürprizlere açık olmak o anlamda en önemli hatırlatma olurdu. Gerçekten çünkü bizim planladığımız şeyle hayatın bize sundukları her zaman örtüşmüyor. Ve ben hayatın ideallerimiz üzerinden yaşanabilecek kadar lüks bir yer olmadığını da düşünüyorum artık şu noktada. Tabii ki de ideallerimiz önemli. Tabii ki bize yön vermesi açısından önemli ama hayatın bizim önümüze koyduğu şeyler de bence bir şey söylüyor bize. O yüzden onlara uyumlanabilmek, adaptasyon yeteneği çok önemli ve bunlara emek verdikçe umut var derdim her şeye rağmen. O ilkeye ve şu anki belki gençlere de söyleyeceğim şey. Ama bunca adaptasyon, bunca değişiklik içerisinde ayakta durabildiysem, hayatta kalabildiysem, bu yaratmış olduğum komünitem, buradan tekrar sana ve diğer yoldaşlarıma da çevirmek istiyorum bu da sözü. Hani sahip olduğum feminist komünitenin kıymetli üyelerinden biri olarak senin gibi dostlarım olmasaydı yapamazdım diye düşünüyorum. O yüzden 12 sene önceki ilkeyi hatırlatmak isterim. Komüniteni bul ve ona sahip çık derdim. Şimdiki gençlere de onu hatırlatmak istiyorum.
1: Karşılıklı İlkeciğim, gerçekten bu yolu yalnız yürümek kolay değil. Yolun en azından önemli kısmını birlikte yürüdüğümüz için ben de çok şanslı hissediyorum kendimi. Ne kadar çoğalırsak, ne kadar birbirimizin sırtını sıvazlarsak diyeyim, ya da düştüğümüzde beni tutacak biri var arkamda hissini ne kadar çok taşıyabilirsek yolumuz daha da açılıyor. Birbirimizden de çok şey öğrenmeye devam ediyoruz. Ben bugün çok şey öğrendim senden. Ve çok umudum yükseldi senin sayende.
0: Hep birlikte çok şey öğrendik, öğreniyoruz. İyi ki ne kadar çok şanslıyız. Hep aklıma gelen komik örneklerden bir tanesidir. Boğaziçi'nde çalışmaya başladığımda ilk CİTÖK toplantılarından birinde CİTÖK'ün web sayfası bile yokken senin yanına oturup böyle nasıl sayfamı yok hemen bir tane bir kod yazayım ben o zaman deyip hani benim aklıma gelemezdi çünkü benim yazacağım bir kodun senelerce CİTÖK sayfası olacağını. Sonra hatırlıyorum böyle kim yaptı ya bu sayfayı ne kadar kötü bir sayfa bu ya olsun işimizi gördü o bizim senelerce. Hani çok basit de bir çözüm olsa bile ya da belki benim hayal edeceğim bir şey değildi ama seninle konuşmasaydım ya da orada CİTEP'te birlikte yani istişare etmeseydik hep birlikte bulamayacağımız çözümlerdi bunlar. Birbirimizden çok şey öğrendik. İyi ki de öğrenmeye devam ediyoruz.
1: Benim o zamanki halimde de web sayfasının karşılığı çok yoktu doğrusunu istersen. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Aa, varmış. Aa, İlke hemen yaptı. Çok şaşırmıştım gerçekten. 5 dakika. O kimdi? Bu kimdi diye bana sorular sorup. Yani dakikalar içerisinde web sayfası tasarlamıştım. Unutamayacağım bir andı. Bilimle barıştığım, bilim ve sosyal bilim ne diyelim. Zor bir alanın buluştuğu yerde o yan yanalı. Belki bir son soru olarak şunu sana yöneltmek isterim. Bazen insan yaptığı işin tam da olması gereken yere denk düştüğünü hisseder ya. Sen o hissi en çok ne zaman yaşıyorsun?
0: Bu da biraz Budist bir soru olacak belki de biraz da hayat felsefesiyle felsefemle alakalı olabilir belki diye düşünüyorum. Çünkü herkes gibi benim de hayatımda bir takım zorluklar oldu. Mühendis bir kadın olarak işte yurt dışında yaşadığım hayatta yetişkin hayatımın çoğunluğunu hemen hemen neredeyse yurt dışında geçirdim. Hayatımın önemli, hayatıma yön veren ilkelerinden bir tanesi diyeyim. Benim yaşadığım zorlukları başka birinin yaşamamasına özen göstermek, bu konuda çalışmak oldu. Şu anki bulunduğum hayatta çevremde öğrencilerim olabilir, bir takımım olabilir, iş arkadaşlarım olabilir, özel hayatımda da bu aynı şekilde. Benim yaşamış olduğum herhangi bir zorluğun başka kişi bir insan tarafından yaşanmamasını sağlayacak her adım attığımda, buna engel olabildiğimi de gördüğümde, o zaman ben galiba doğru şey yapıyorum diyorum. Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum. Bu bir yerde hizmet etmekle alakalı belki de. Hayata hizmet edebildiğim raddede var olabildiğimi hissettiğim için hizmet edebildiğim her adımda ait olduğum yerde olduğumu düşünüyorum.
1: Sana kalpler göndermek istiyorum buradan. Bu anların fazlasını diliyorum. Kesinlikle galiba ben de senin söylediklerinle benzer hislere sahibim. Onun için çok duygulandım sen bunları söylerken. Çoğalsın bu anlar hep birlikte. büyütelim bu anları diye.

0: Hayal ettim. Kapanışta da çok güzel bir müzik seçimin olmuştu. Belki onu da anons etmek istersin.
1: Evet, biraz Doğu Batı sentezi yapıyoruz. Bu sefer de İsviçreli ve Alman bir ikiliden geliyor. Bir kadın grubu ama kendilerine boy diyen bir kadın grubu. Ve onların akustik She's Got Betty Davis Eyes şarkısı yorumu.
0: Hep birlikte dinliyoruz. İlke Ercan'ı dinledik. Hikayenin her halinde hepinize iyi günler diliyoruz.
1: İyi günler. Çok sevgiler.
0: Çok sevgiler.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Pedro.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Apaçık Radyo.
4: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
5: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
6: Denetçi de kendi sorusuyla karşılık verdi. Gösteriyor mu? Kısır bir kadınla istediğiniz kadar tensel günah işleyebilirsiniz. Üstelik de oğlunuzun metresinin gözlerinizi oyması tehlikesi olmadan. İşte buradayım, başladığım yerde. Bugün yaşasaydı Edmund nerede olurdu? Havalı bir koltukta oturmuş, kolu bir kızın belinde,

Hormonlu sakızını çiğneyip duyusal filmi izliyor olurdu. Tanrılar adildir. Hiç kuşkusuz. Son tahlilde görünen o ki, tanrıların yasalarını toplumları idare eden kişiler dikte ederler. İlahi takdir düşüncesi insanlardan çıkar. Emin misiniz? Dedi vahşi. O havalı koltukta oturan Edmund'ın da yaralanmış, kan kaybından ölmekte olan Edmund denli ağır cezalandırılmamış olduğundan emin misiniz? Tanrılar adildir. Tensel günahlarını onu konumundan düşürmekte kullanmadılar mı? Konumu neydi ki düşmüş olsun? Mutlu, sıkı çalışan, tüketen bir vatandaş olarak mükemmel sayılır. Tabii bizimkinden başka bir standart seçerseniz, o zaman alçalmış olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir kurallar kümesine bağlı kalmak zorundasınız. Merkez kaçlı zıplayan kukla kurallarıyla elektromanyetik golf oynayamazsınız. Fakat değer özel talepte yatmaz. Bir değerin saygınlığı ve kıymeti ona ulaşmaya çalışan kadar o değerin kendisinde de yatar. Yapmayın lütfen, diyerek itiraz eden denetçi, biraz abartmıyor musunuz, dedi. Kendinizi Tanrı düşüncesinden soyutlamasaydınız, tensel günahlarla alçalmazdınız. Her şeyi sabırla karşılamak ve cesaretli hareket etmek için bir nedeniniz olurdu. Kızılderililerin bunu başardığına tanık oldum. Eminim olmuşsunuzdur, dedi Mustafa Mont. Ne var ki biz Kızılderili değiliz. Uygar bir insanın gerçekten tatsız herhangi bir şeye katlanmasına hiç gerek yoktur. Harekete geçmeye gelince, Ford esirgesin bu insanları bu düşünceyi benimsemekten. İnsanlar kendi başlarına hareket etmeye başlasalardı, tüm sosyal düzen altüst olurdu. Benliği inkar konusunda ne diyeceksiniz? Bir tanrınız olsaydı benliği inkar için iyi bir nedeniniz olurdu. Fakat sanayi uygarlığı ancak benliği inkar etmemekle mümkün olabilir. Hijyen ve ekonominin izin verdiği ölçüde sonuna kadar nefsi tatmin. Aksi takdirde çarklar durur. Namusluluk için bir gerekçeniz olurdu, dedi vahşi. Utançtan bir parça yanakları kızardı. Fakat namus demek tutku demektir. Namusluluk demek sinirsel gerginlik demektir. Tutku ve sinirsel gerginlikse istikrarsızlık demektir. İstikrarsızlıksa medeniyetin sonu demektir. Bolca tensel günah olmadan kalıcı bir uygarlık kuramazsınız. Fakat Tanrı yüce, güzel ve kahramanca olan her şeyin gerekçesidir. Eğer Tanrınız olsaydı, sevgili genç dostum, dedi Mustafa Mont, uygarlığın kahramanlık ya da yüceliğe hiç ihtiyacı yoktur. Bunlar politik yetersizliğin belirtileridir. Bizimki gibi düzenli bir toplumda hiç kimsenin kahraman ya da yüce olma fırsatı olmaz. Böylesi bir olgunun yaşanması için koşulların bütünüyle dengesiz olması gerekir. Savaşların yaşandığı, bölünmüş ittifakların olduğu yerlerde, baştan çıkmamak için mücadele verilen yerlerde, uğruna savaşılacak ya da savunulacak aşkların olduğu yerlerde, yücelik ve kahramanlığın bir anlamı olabilir elbette. Fakat şimdi savaşlar yaşanmıyor. Birini çok fazla sevmemeniz için büyük özen gösteriliyor. Bölünmüş bir ittifak söz konusu bile olamaz. Öylesine şartlandırılırsınız ki, sizden beklenenleri yapmamak elinizde değildir. Yapmanız beklenen şeyler genelde öyle keyiflidir ve öyle çok sayıda doğal dürtünüz özgürce tatmin edilir ki, baştan çıkmamak için mücadele edilecek hiçbir şey bulamazsınız. Olur da, şanssızlık bu ya, tatsız herhangi bir şey olursa, daima soma alarak gerçeklerden uzaklaşabilirsiniz. Öfkenizi yatıştıracak, sizi düşmanlarınızla uzlaştıracak, sizi sabırlı ve dayanıklı kılacak soma hep yanınızdadır. Geçmişte bütün bunları sadece büyük bir çaba göstererek ve yıllar süren ahlak eğitimiyle başarabilirdiniz. Şimdi ise 2-3 tane yarım gramlık tablet almanız yeterli. Artık herkes erdemli olabilmektedir. Ahlakınızın en azından yarısını küçük bir şişede yanınızda taşıyabilirsiniz. Gözyaşlarından arındırılmış Hristiyanlık. İşte soma bu. Ama gözyaşları gereklidir. Otello'nun söylediklerini hatırlamıyor musunuz? Böyle bir huzur gelecekse her fırtınanın ardından, essin rüzgarlar ta ki ölümü uyandırana dek. İhtiyar Kızılderililerin bize anlattığı Matsaki'nin kızıyla ilgili bir hikaye vardı.
Kıza talip olan delikanlılar, bütün bir sabah boyunca kızın bahçesini çapalamak zorundaymış. Kolay görünüyormuş ama büyülü sinekler ve sivrisinekler varmış. Delikanlıların çoğu ısırılmaya ve sokulmaya dayanamamışlar. Fakat dayanabilen bir tanesi kızı almış. "Çok hoş," dedi denetçi. "Fakat uygar ülkelerde uğruna çapa yapmadan kızları elde edebilirsiniz. Üstelik sokan sinek ya da sivrisinekler de yoktur. Yüzyıllarca önce köklerini kazıdık." Vahşi kaşlarını çatarak başını salladı. "Köklerini kazıdınız. Evet, kesinlikle sizin tarzınız. Katlanmayı öğrenmek yerine tatsız olan her şeyin kökünü kazımak. Hangisi daha onurludur usumuzca, acımasız kaderin sapan taşlarına ve oklarına katlanmak mı? Yoksa silah kuşanıp karşı koyarak son vermek mi dert yağmuruna? Ama siz bunların hiçbirini yapmıyorsunuz. Ne katlanıyor ne de karşı koyuyorsunuz. Yalnızca sapan taşlarını ve okları siliyorsunuz yeryüzünden. Kolayına kaçıyorsunuz."

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Sayın dinleyiciler, Önce Sağlık isimli programda bu hafta 12 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
5: Önce Sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Filiz Çakıcı'ya teşekkür ederiz.
1: İyi günler sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Efendim 12 Haziran 2026 Cuma günü internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında birlikteyiz. Bugün programcı arkadaşım sevgili Ayşegül Tözeren aramızda değil, bir toplantıda olduğu için katılamıyor. Ama ben çok değerli bir konuğu ağırlıyorum programda. Profesör Doktor Tanıl Kocagöz. Tanıl hoş geldin.
2: Hoş bulduk Selim abi. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Efendim Profesör Doktor Tanıl Kocagöz şu anda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı. Ancak hemen belirteyim ki, tabi bu arada yaş farkımız ortaya çıkacak Tanıl. Ben Tanıl'ı Hacettepe Üniversitesi'nde akademik yaşama başladığı erken dönemden tanıyan ve çok takdir ederek, gıptayla, kıskançlıkla hatta izleyen birisiyim. Tanıl çünkü bizlerin yapamadığı bir şeyi yapıp üretime geçen, bunu becerebilen bir bilim insanı. Bu nedenle çok takdir ettiğim genç bir arkadaşım Tanıl. Tekrar hoş geldin Tanıl programımıza. Şimdi ben dediğim gibi uzun yıllardan beri senin yaptıklarını izleyen ve çok beğeniyle izleyen birisi olarak senin aldığın patentleri, ürettiklerini biliyorum. Ama gel o kısma geçmeden önce biz birazcık enfeksiyon hastalıkları dünyasına bakalım. Hani Dünya Sağlık Örgütü'nün hep o üç saç ayağı diyorum ben. Tüberküloz, sıtma ve AIDS, HIV. Bu hastalıklar önemli ve bu hastalıkların tanısı da önemli. Ama eğer yanlış bir şey söylersem lütfen düzelt. Sıtma olsun, tüberküloz olsun, AIDS olsun bunlar daha çok gelişmekte olan ülkelerin hastalıkları. Gelişmiş ülkelerin sağlık sorunları daha farklı alanlarda ortaya çıkıyor. Ve bu nedenle bu hastalıklardan ölümler de çok fazla. Nedir durum ve neden bunun tanısıyla ilgili fazla gelişme olmuyor? Biraz oralara değinelim.
2: Evet. Tabii tüberküloz şu anda dünyada tek başına en fazla insan hastalandıran ve öldüren enfeksiyon etkili olmaya devam ediyor. Söylediğiniz gibi ikinci sırada AIDS yani HIV virüs enfeksiyonu yer alıyor. Üçüncü sırada da sıtma yer alıyor. Tabii üçü çok farklı organizmalar aslında. Bir tanesi bakteri, tüberküloz. Diğeri virüs, AIDS'e yol açan. Diğeri de bir parazit, sivrisinekle bulaşan bir parazit. Tabii AIDS, hani biz bunlar ülkemizde sorun değilmiş gibi düşünüyoruz. Gerçekten tüberküloz, Cumhuriyet devrinde başlayan özellikle çok önemli Verem Savaş Dernekleri denen derneklerin de katkısıyla Türkiye'de çok iyi bir duruma geldi. Yani çok azaldı diyebiliriz. Ama hala mesela İstanbul gibi şehirlerde Türkiye ortalamasına göre çok daha yüksek görüyoruz. Çünkü çok kalabalık ortamlarda yaşıyoruz. Başka kentlerden İstanbul'a gelen öğrenciler arasında mesela insidansın en yüksek olduğunu görüyoruz. Çünkü onlar bu kente gelince karşılaşıyorlar bakteriyle gibi. Tabii AIDS üzerinde de durmak lazım. Çünkü ülkemizde insidansı düşük olmakla birlikte en hızlı artış gösteren yani enfeksiyon hastalıklarından biri. Türkiye. Bu nedenle AIDS'ten korunabilmek için hani gençlerin özellikle korunma yollarını çünkü cinsel yolla bulaşan bir hastalık bu. Bir kere çok iyi eğitim vermek, bunu okullarda vesaire çok iyi anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her ne kadar AIDS tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Artık belki de ölümcül bir hastalık olmaktan da çıktı. Ama tabii yıllarca iyileşmeyen kronik bir hastalık ve başkalarına da bulaştırabildiği için kişiler çok rahatsız edici, zorluk yaratan bir hastalık. Bu nedenle Bunun üzerinde de ülkemizde durulması gerektiğini düşünüyorum. Eğitim programlarına bu tür hastalıklardan nasıl korunması gerektiği, konması, anlatılması gerektiği diye düşünüyorum açıkçası.
1: Sıtma için ne diyeceksin tanım?
2: Sıtma şöyle, Türkiye'nin gene çok büyük bir hastalığı problemiymiş biliyorsunuz. Yani Cumhuriyet'in ilk devirlerinde sıtma savaş örgütleri kurulmuş. Ve o zaman burada çok fedakarca çalışan köylere kadar gidip tek tek kan örnekleri alıp bunun tanısını koyan, çünkü kan yayması yaparak tanısı konabilen bir hastalık ve çok büyük oranda sıtma tamamen yok olmuştu Türkiye'de. Fakat sıtma tabii sivrisinekle bulaşan bir hastalık olduğu için bizim güney bölgelerimizde, yani Adana, Mersin çevresinde çok olmakla birlikte hala devam etti sıtma. Ve şimdi de son yıllarda bu tabii Suriye üzerinden olan göçler bu tür tropikal hastalıklar konusunda tekrar endişemizi arttırdı. Çünkü yeniden bir artış görüyoruz. Ayrıca biz İstanbul'da hastanelerde Afrika'ya, tropikal bölgelere seyahat edip gelen kişilerde de sıtmayı görüyoruz sıklıkla. Bayağı da öldürücü türlerini görüyoruz bunların. Bu nedenle bu konuda da bilinçlenmekte yarar var.
1: Evet.
2: Burada bir de küresel ısınmadan söz etmek
1: Tabii.
2: lazım. Çünkü küresel ısınmayla birlikte özellikle Akdeniz'in kuzeyinde yer alan Türkiye, İtalya, Fransa gibi ülkelerde görülmeyen bazı hastalıklar giderek artışa geçti. Bunlardan biri örneğin Leishmania diye bir parazit var biliyorsunuz. Bu da sineklerle, bir tür sinekle taşınabilen bir hastalık. Yani Türkiye'de çok fazla yaygın değilken Türkiye giderek böyle endemik hale gelmeye başladı. Aynı sorun Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da, hatta Kuzey Amerika'da böyle sorun olmaya başladı. Yani küresel ısınmanın getirdiği yeniden ortaya çıkan hastalıklar konusunda da dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu çok katılıyorum söylediklerine ve küresel ısınmayla beraber İngiltere gibi daha da Fransa'nın kuzeyinde olan bir ülkede örneğin İngiliz sağlık yetkililerinin bir raporu var. 2050 yılında örneğin sıtmanın o ülkede endemik olacağından bahsediliyor. Yani kuzey ülkelerinin bir de ilginç bir nokta var. Ben önemsiyorum bunu. Kuzeyli hekimler tanımıyorlar da bu enfeksiyon hastalıkları. Yani akıllarına gelmiyor falan. Böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Tüberküloz dedik, sıtma dedik, HIV dedik. Tabii bu arada senin altını çizdiğin çok önemli bir noktanın ben bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Hem Verem Savaş hem Sıtma Savaş dernekleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o sağlık konusunda yapılan dev adımlarla iki önemli hastalık. Bir de galiba eğer yanılıyorsam düzelt beni lütfen Trahom'la mücadelede çok büyük başarı sağlamıştır Cumhuriyet'in ilk yılları. Buradan da Cumhuriyet'e hafif burun kıvıranlara da bir selam göndermiş olalım böylece. Şimdi evet hastalıklardan ölümler dedik. Bu üç önemli hastalık, bu çok temel üç enfeksiyon hastalığı ve çok ilginç. Senin de altını çizdiğin gibi biri bakteri, biri virüs, diğeri de parazit hastalığı. Peki bunların tanısının da önemi var herhalde. Birazcık o tanıya girelim ve sizin yaptıklarınıza da geçmiş oluruz burada.
2: Tamam. Şimdi ben tüberküloz tanısı konusunda uzmanlaştım yıllardır. Bu konuda orijinal ürünler geliştirdim. Tabii hedefim şuydu, tüberküloz sonuçta sağlık olanakları kısıtlı özellikle ülkelerin sorunu. Şu anda en büyük sorun olduğu bölgeler işte başta Hindistan, Çin, Endonezya gibi Asya ülkeleri. Bunun dışında Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde en yaygın bulunuyor. Buralarda da yani özellikle kırsal bölgelerde yaşayan milyonlarca insan için laboratuvar olanakları neredeyse yok gibi bir şey. Şimdi tüberküloz bir bakteri hastalığı, özellikle akciğerleri tutuyor. Bir kişinin akciğer tüberküloz olan kişinin öksürük hapşırması falan gibi şeyle çıkardığı damlacıklardaki bakteriyi biz vücudumuza alarak hastalanıyoruz. Tabii bunun tanısını koymak için de en önemli şey bu hastaların balgamlarının incelenerek orada bu bakterinin olduğunu gösterebiliyoruz. Aslında güzel bir mikroskobi yöntemi var. Güzel bir boya var. Bunu hemen saptayabileceğimiz. Ama bizim gibi ülkelerde birincisi mutlaka bunun düşünülmesi, akla gelmesi gerekiyor. Buradan herkese şey yapmak, hani bir mesaj vermek açısından bizim de başımıza gelebilir. Tüberküloz olabilir her zaman. O nedenle belirtilerini bunu bilmekte yarar var birincisi. Birinci en önemli belirtisi öksürük ve balgam çıkarma, işte kilo kaybı, ateş ve gece terlemesi gibi belirtiler. Fakat öksürük, balgam çıkarma işte dediğimiz zaman bu biliyorsunuz kış aylarında, bahar aylarında özellikle biz virüslerle ortaya çıkan üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz çok sayıda enfeksiyonla karşı karşıya kalıyoruz. Çok insan bununla hastalanıyor. Tabii o zaman öksürük, balgam çıkarma çok da ayırt edici bir belirti gibi gelmiyor. Şimdi burada önemli olan şey şu, şöyle ayırt edebiliriz. Bu virüslerin yaptığı hastalıklar, işte nezle, grip vesaire gibi halk arasında soğuk algınlığı gibi de bildirilen hastalıklar genelde bir haftada iyileşiyor. Diyelim ki 10 gün en fazla. Şimdi bir kişi eğer 2-3 haftadan fazla öksürük ve balgam çıkarma şikayeti varsa o zaman tüberkülozdan şüphelenmek lazım. Yani uzun süren öksürük, balgam çıkarma öyle diyelim. Böyle kişilerin mutlaka bir balgam örneğini vererek bir sağlık kuruluşuna tüberküloz yönünden incelenmesi bunun çok çok önemli. Çünkü Türkiye'de yaklaşık ortalama tanı konma süresi, yani tüberküloz olmuş bir kişi ama kaç zamandır sende bu öksürük, balgam çıkarma şikayeti var dediğimizde işte 6 ay gibi süreler çıkıyor ortaya. Yani geç gidiliyor, önemsenmiyor bu şikayetler. Bu kişilerde tabii bulaştırmaya devam
1: Evet,
2: ediyor
1: evet.
2: hastalığı o sırada. Şimdi tanısına gelince tabii önce mikroskobi inceleme yapılıyor. Şu anda dünyada olanakları kısıtlı bölgelerde neredeyse yapılabilen tek inceleme türü bu. Fakat mikroskobi güzel, hızlı tanı koyduran bir şey bize. Ancak duyarlılığı oldukça düşük. Yani yeterince bakteri yoksa balgamda o zaman tanı koyamıyoruz. Bunun altın standart tanı yöntemi olarak kültür yapılması gerekiyor. Tabii kültür de şöyle bir sıkıntısı var. Tek canlı bakteriyi bize göstermesine rağmen, yani çok az da olsa bakteri saptamamıza rağmen çok yavaş üreyen bir mikroorganizma tüberküloz basili. Bu nedenle 3 ila 6 hafta sürüyor tüberküloz basilinin oluşturduğu koloni dediğimiz
1: Evet.
2: toplulukları bez yerinde görebilmemiz. Bu da çok geç ürediği için bir başka sorunla karşılaşıyoruz. O da balgamın içerisinde ağız floramızdan da gelen bizim çok sayıda hızlı üreyen bakteri var. O nedenle bu bakterilerin önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Ki tüberküloz basili fırsat bulup üreyebilsin o kültür ortamında. Fakat bunun içinde örneğin bir işlenmesi gerekiyor önce. Ne yapıyoruz? O hızlı üreyen bakterileri öldüren kimyasallar koyup balgamın içerisine tüberküloz basilinin buna dayanıklı olduğu bir ortamda bir süre bekletip ondan sonra onu işte nötralize edip o maddeyi daha sonra da örneği konsantre etmemiz gerekiyor. Çünkü çok seyrelmiş oluyor örnek. Bunun için de santrifüj gibi bir alet gerekiyor. Soğutmalı santrifüj. Tabii soğutmalı santrifüj bu olanakları kısıtlı ortamlarda, laboratuvarlarda olmadığı için bu işlem yapılamıyor. Dolayısıyla bu işlemi yapamazsanız kültür yapamıyorsunuz. kültürde biz bakteri üretemezsek hangi antibiyotiklere duyarlı diye test yapamıyoruz. O nedenle ben de ne yapabiliriz acaba, bu santrifüj gerekmeyen bir yöntem yapabilir miyiz diye yola çıktığımda sıvıları böyle emerek ortadan kaldıran bir boncuk, emici boncuk yöntemi geliştirdik. Bu sayede o sıvıları, fazla sıvıları emerek işte ortamdan kaldırdık. Buna dayalı kitler geliştirdik. Şimdi bu kitler sayesinde hiçbir doğru dürüst laboratuvarda olanağı olmayan yerlerde dahi örnekler işlenebiliyor ve kültür yapılabiliyor. Ayrıca kullanıma hazır, hızlı sonuç veren kültür sistemi geliştirdik ve diğeri. Bunlar hem Türkiye'den hem Amerika Birleşik Devletleri gibi dış ülkelerden de patent aldı, orijinalliği kanıtlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği, böyle kılavuzlarına koyduğu yöntemler haline geldi. Şimdi de giderek hem Türkiye'de bu kullanılıyor çok laboratuvarda, hem de işte Almanya, Fransa, Portekiz gibi ülkelerde başladı. Epey senedir kullanılıyor. Şimdi de Malezya, Endonezya gibi ülkelere doğru yayılıyor
1: Çok
2: mesela.
1: önemli, biliyordum bunun öyküsünü, bu geliştirdiğin ve patentini aldığınız kitin, ama bunu senden kısaca özet şeklinde de olsa duymak çok keyifli. İzin verirsen bir müzik arası verelim, seni de dinlendirmiş oluruz. Daha sonra bu işi nasıl kotardığınızı, birazcık yurt dışına nasıl açıldığınızı soracağım. Çünkü daha önce konuştuğumuz bazı arkadaşlarımız Türk malı diye gittiği zaman yurt dışında pek rağbet görmediğine ne değinmişti. O engelleri nasıl aştınız? Tanıl, bugün seçtiğimiz parçalar nedense uzun bir süreden beri blues çalmamıştık. Üç tane blues parçası seçtik. Bir tanesi, ilk parça Muddy Waters'tan gelecek, Manish Boy.
3: Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Muddy Waters'tan dinledik. Manish Boy isimli parçayı seslendirdi. Blues'un böyle efsane isimlerinden parçalar dinleyeceğiz. Bugünkü programımızda 12 Haziran 2026, her cuma olduğu gibi internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Tanıl Kocagöz. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı. Sağ olsun sevgili Tanıl, yoğun çalışmalar arasında bize bir saatini ayırdı ve programımıza katılıyor. Şimdi programın ilk bölümünde tüberküloz konusunda özellikle gelişmekte olan ülkelerin sorunu olan ve bitti bitiyor bitecek derken bir şekilde farklı nedenlere bağlı olarak yoksulluk ve kötü beslenme ile ilintili olarak yeniden hortlayan, tabir eğer uygun görürsen Tanıl böyle diyeyim, yeniden hortlayan tüberkülozu ve bu tüberkülozun tanısında kullanılan bir takım santrifüj gibi her laboratuvarda olmayan, donanımı eksik olan laboratuvarda da kullanılacak bir tanı kitini nasıl geliştirdiğinden bahsetmiştin. Daha önce bir programımızda besiyerleri üreten bir üretici de özellikle ürettikleri besiyerlerini yurt dışına satmada, hani bu Made in Turkey olarak, şimdi Made in Türkiye yazıyor herhalde, böyle çıkan bir takım ürünlerin pazar bulmada zorlandığını, onun için bir Avrupalı firma ile ortak olduklarını ve Made in Germany örneğin şeklinde sattıklarını söylemişti. Siz böyle bir zorlukla karşılaştınız mı? Fransa'ya, Portekiz'e, Almanya'ya, şimdi de Asya ülkelerine satışlarınız sırasında.
1: Evet. Selim abi, bu zorluk hem uluslararası satış, yani yurt dışına satış için geçerli, hem
0: Yurt
1: Türkiye'de
0: içi.
1: satış için
0: Evet,
1: de geçerli.
0: evet, evet.
1: Yani
0: Evet.
1: Türkiye'de biz ürettiğimiz şeyleri güven duyulmaması Türkiye'de de geçerli. Yani yabancı firmaların Türkiye'ye getirdiği ürünler, bunlar böyle özellikle hani şeyse, uluslararası tanınmış firmalarsa çok daha rahat satış yapıyorlar. Tabii en büyük sıkıntı geldi işte yeni başlayan firmalar için, Ar-Ge firmaları için pazarlama yapacak yeteneklerinin olmaması. Yani ne dünyaya bunları tanıtacak, bırakın yurt içinde bile tanıtacak. Bunların hepsi finans, deneyim, örgütlenme meselesi. Yani dünya devi firmalar duyuyorsunuzdur, hep böyle küçük firmaları da yurt dışında da kendi işlerine katıyorlar son yıllarda. Ve onların öyle bir büyük pazarlama ağları var ki yani milyar milyar dolar ciroları olan firmalar, onlarla rekabet etmek gerçekten çok güç. Bizim şansımız, benim şansım biraz şöyle oldu. Çok şans değil mi? Çünkü çok uzun sürdü bu noktaya gelmemiz. Yani ben 20 yıldır en az bu işte uğraşıyorum, bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Ve görüyorum ki yurt dışında bizim ürünlerden çok daha kötü nitelikleri olan ürünler çok daha iyi pazarlanıyor ve çok daha büyük getiri sağlıyor. Şimdi benim aslında yola çıkmam şöyle oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 yıl çalıştım. University of California, San Francisco'da. Orada Stanford Üniversitesi'ne giderdik çalışmalar için bazen. Ve oranın kampüsüne gittiğimde ilk şeyi gördüm. Yani büyük firmalar, işte kampüsün ortasında işte IBM Center, efendim Hewlett Packard, öbür tarafta Beckman Building gibi böyle dünya devi bildiğimiz firmaların şeyleri orada, yani ana merkezleri kampüsün içinde. O zaman şaşırıp sormuştum, yani bu firmalar ne arıyor bu şeyin içinde deyince, yani üniversite sanayi işbirliğinin ne kadar ileri olduğunu anladım. Yani onlar Ar-Ge'ye çok fazla destek sağlıyorlar ama Ar-Ge'den çıkan ürünleri de pazarlıyorlar bütün dünyaya ve oradan gelen gelirin bir kısmını tekrar Ar-Ge'ye döndürüyorlar. İşte 94'te Türkiye'ye döndüğüm zaman yani Türkiye'de de bu olmalı şeyi içerisinde çalışmaya başladım açıkçası. Ve o zaman hiçbir teknoparklarımız falan da yoktu. Yani üniversitelerde vesaire. Şimdi artık teknoparklar var. İşte sonunda onun içinde kurulan, işte yeni başlayan küçük Ar-Ge firmaları var vesaire. Ama buradaki destek çok önemli. Bu firmaların bir yere gelebilmek için. Destek dediğim şu: aslında köstek olmasın. Yani destekleyip köstek olmasın bu firmaların önünde açılır. Köstek dediğimiz şeyler nedir? Yani bizim ülkemizde de biliyorsunuz işte bu güvensizlik, bir fırsat vermeme, kendilerini kanıtlamasına firmaların ürünlerine. Ayrıca işte ihale sistemimiz siz de biliyorsunuz böyle sizi dışlayacak şartlar koymak. Yani biz yıllarca bizim ürünleri Türkiye'de satabilmek için mesela bir ihaleye girdiği zaman bizim firmamız işte ambalajı şu kadar olmalı gibi mesela hiç anlamı olmayan hani bilimsel olmayan şartlar koyarak böyle ihale dışı kalıyordu. İnanın bu olaylar şeyde daha fazlaydı. 2015 öncesi yani 15 Temmuz olayları öncesi ve 15 Temmuz olduğunda bize engel çıkaran birçok kişinin o sırada yurt dışına kaçtığını ve bunları FETÖ denen örgüt üyesi olduklarını falan o zaman öğrendik. Yani FETÖ'nün ne olduğunu, devletin nasıl ele geçirdiğini falan da çok anlayamadık hiçbirimiz açıkçası o yıllara kadar. Şimdi o olay bittikten sonra biraz daha önümüz açılmaya başladı. En azından ihalelerde böyle şeylerle karşılaşmıyoruz. Ama tabii şey bir destek de yok. Yani biraz şey bekliyorsunuz. Yani ya dünyanın en iyi hızlı tüberküloz kültür sistemini geliştirmişsiniz. Hani buna devlet de sahip çıksın. Bunun hatta şeyini alsın. Desin ki ya dünyadaki en iyi sistemi biz geliştirdik. Yani nasıl çıkıyor şey övünüyor işte Güney Kore kendi teknoloji firmalarıyla Amerika teknoloji firmalarıyla böyle bir şey bekliyorsunuz. İnşallah bu da yavaş yavaş düzelecek diye umutla çalışıyoruz.
0: Sana çok önemli bir nokta, yurt içindeki
1: Evet.
0: zorluklardan bahsettin hakikaten, bu güvensizlik, işte batıdan gelen daha iyidir yaklaşım, ama peki yurt dışına satışta ne yapıyorsunuz?
1: Yurt dışına satışta şöyle bir başarımız oldu. O da Dünya Sağlık yaptığımız bilimsel çalışmalar, yayınlar sonucunda kongrelerde bu şeyleri sunarak ürünleri onların dikkatine Dünya Sağlık Örgütü gibi veya Dünya Sağlık Örgütü'ne ile birlikte ona destek veren vakıflar var. Mesela Foundation Innovative New Diagnostics Fund diye bir kuruluş var. Bunlar tüberküloz, AIDS ve sıtma için
0: Evet.
1: ürün geliştirmeye destek veren kuruluşlar. Onların desteklerini alma şansımız oldu. Artı ondan sonra da Dünya Sağlık Örgütü bir takım kılavuzlar çıkartıyor. İşte şu ürünleri kullanabilirsiniz, yani bunlar iyidir şu şartlarda diye. Onların içerisine girdi bizim
0: Çok
1: bu ürünler.
0: önemli.
1: Öyle olunca bütün dünya tanıdı.
0: Evet.
1: Ama örneğin Almanya'ya 10 yıldır satılıyor bizim o hızlı tüberküloz kültür bezi yere. O nasıl başladı? Ben bir kongreye gitmiştim Litvanya'da tüberkülozla ilgili. Orada bir poster sunmuştum. O posteri gören bir laboratuvarın çalışanı çok ilgilendi. Ondan sonra o ürünleri denemek istediler. Ürünleri gönderdik. Sonra 10 yıldır çok memnunlar ve sürekli düzenli sipariş verir hale geldi. Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii ya bir laboratuvar Almanya'da yıllardır bu kadar çok ürünümüzü kullanıyor ve bunu bir kongrede görerek almaya başladılar. Neden daha fazla bu ülkelerde
0: Evet.
1: satılamasın yani başka yerlerde kullanmasın? Onun şeyi içerisindeyim. Yani büyük bir pazarlama firmasını yanınıza almak çok önemli bir strateji tabii.
0: Evet.
1: Keşke onu bulup yapabilsek çok daha hızlı her tarafa yayılabilir diye düşünüyorum.
0: Peki sana, bu tüberkülozla başlayan bu tanı kitleri dışında, ben kısa bir süre önce İstanbul'da yapılan bir toplantıda işte bu antibiyotik direnç konusu ele alındığında, senin bu yeni bir takım antibiyotik molekülleri üzerindeki çalışmalarını dinleme olanağı bulmuştum. Biraz bu bakteri virüs enfeksiyonlarının tedavisindeki fark, grip gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin kullanımı konusuna, bu soruna değinelim. Sonra bir müzik arası verip senin ürününü son bölümde dinleyeceğiz.
1: Tamam. Orada yani dinleyenlere de mesaj vermek açısından isterseniz şunu birkaç şeyi özetleyi verelim hemen
0: Lütfen,
1: tarihçesine
0: lütfen.
1: bu işin. Biliyorsunuz 1929 yılında ilk antibiyotik Alexander Fleming tarafından geliştiriliyor. Ve kullanıma girdikten sonra da bakteriler hızla direnç kazanmaya başlıyor antibiyotiklere. Tabii bakteriler şöyle nasıl direnç kazanıyor antibiyotiklere? O şeyle karşılaştıklarında doğal genlerinde değişiklikler olan bazı bakteriler dayanıklıysa bunda ortamda canlı kalıyorlar ve giderek bunlar dirençli
0: Anladım.
1: bir bakteri popülasyonunu oluşturuyorlar. Bu nedenle antibiyotikleri biz ne kadar çok kullanırsak aslında o kadar da direnç gelişmesine neden oluruz. Dünyada şöyle şeyler oldu. Birincisi tıpta kullanımında çok uygunsuzluklar oldu. Mesela uzun süre reçetesiz olarak antibiyotikler satıldı Türkiye'de. Bu herkes istediği gibi gidip bir antibiyotik alabiliyordu eczaneden. Ve biraz evvel sözünü ettiğimiz üst solunum yolu enfeksiyonları, hala bu mesajı defalarca vermek lazım herhalde. Üst solunum yolu enfeksiyon dediğimiz sık hastalandığımız şeylerin %90'ı virüs. Yani virüsler oluyor. Ve virüsler de karşı antibiyotikler etkili ilaçlar değil. Bakterilerde kullandığımız. Ama çok yaygın olarak şimdi eskiden herkes kendi alırdı üst solunum yolu enfeksiyonu olunca zannederdi ki bir antibiyotik alırsam ben iyileşeceğim. Halbuki kendine zarar verirdi. Nasıl zarar veriyor? Vücudumuzda bizi aslında hastalık yapıcı etkenlerden koruyan normal flora dediğimiz bir mikroorganizma topluluğu var bakterilerden de büyük oranda oluşan. Biz bir virüs enfeksiyonunda antibiyotik kullandığımız zaman bu faydalı mikroorganizmaları öldürdüğümüz için bakterileri aslında virüsler daha rahat çoğalma olanağı buluyor. Yani hastalık iyileşmek değil kötüleşmesine neden
0: Evet.
1: olabiliyoruz. Şimdi maalesef antibiyotik reçeteye bağlandıktan sonra herkes kullanamaz oldu, alamaz oldu ve büyük bir aslında kontrol altına alındı ama maalesef hekimlerimizde hala bu bilinç yerleşmiş değil. Yani böyle bir sanki vücudu koruruz biz daha iyi olur gibi. İşte aile hekimlerinde, pratisyen hekimlerinde, hatta çocuk hekimlerinde, birçok hekimde hala nedenini tam bilmeden yani sanki onu bir sigortamış gibi antibiyotiği kullanma alışkanlığı var. Ya yani bu konuda da bizim hizmet sonrası yani eğitim sonrası eğitimleri, okul sonrası eğitimleri herhalde bir şekilde
0: Evet.
1: dernekler olarak vesaire olarak arttırıp bu antibiyotik kullanımının lüzumsuzluğunu anlatmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir sorun çünkü giderek hastanelerimizde artık tüm antibiyotiklere dirençli, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızı bu yüzden bu enfeksiyonlardan kaybediyoruz. Hiçbir ilacı yok yani kanser olmuş sanki çaresi yok bir hastalık gibi bu
0: Evet.
1: tür bakterilerle enfekte olmuş hastaları kaybedebiliyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü 2050 yılına ulaştığımızda böyle gidersek yılda 10 milyon kişinin en az antibiyotiklere dirençli bakterilerle öleceğini söylüyor.
0: Çok önemli bir sayısal değer bu. Gerçekten de 2050 yılında bir yapılan projeksiyonla WHO'nun Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda yer alıyor. Ölenlerin sayısı senin de belirttiğin gibi kanser ve kardiyovasküler sistem sorunlarından daha fazla olacağı iddia ediyor. Önemli bir sorun. Bir müzik arası seni de dinlendirmiş oluruz. Blues'dan gidiyoruz. John Lee Hooker'dan geliyor. Bildik klasik parçası Boom Boom.

0: Johnny Lee Hooker'dan dinledik. Bum Bum isimli klasik blues parçasını seslendirdi. 12 Haziran 2026 internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Tanıl Kocagöz. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji ana bilim dalı başkanı. Hem genel anlamıyla sorun yaratan enfeksiyon hastalıklarını hem de kendilerinin geliştirdiği bir takım ürünlerden bahsediyoruz ki programımızın bu son bölümünde antibiyotikler konusuna değiniyoruz. Tanıl, bahsettiğin gibi antibiyotiklerin ezbere, gereksiz, reçetesiz, yaygın kullanımı bu antibiyotik direncine yol açan nedenlerin başta geleni, ama bildiğim kadarıyla, eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzelt, antibiyotiklerin kullanımı kısıtlansa da bu direnç sorunu yine de tamamen ortadan kalkmıyor. Çünkü hem veterinerlik hem yani hayvancılık alanında hem tarımda antibiyotiklerin yaygın ve kontrolsüz kullanımı, ki denetim altına alınamıyor. Genellikle gelişmiş ülkeler hep gelişmekte olan ülkeleri suçlarlar, ama gelişmiş ülkelerde de bu sorun devam ediyor ve hem hayvan ürünleri hem de bitkiler aracılığıyla da direnç genleri insanlara aktarılabiliyor. İkincisi de tabii hiç antibiyotikle temas etmemiş okyanusların dibinde ya da permafrost tabakasının altında da biz izole edilen bazı bakterilerde, hiç antibiyotikle karşılaşmamış bakteride bile direnç genine rastlayabiliyoruz. Bunlar kendilerini savunmak için geliştirdikleri mekanizmalar. İşte bütün bunların sonucunda nasıl bir önlem alınır konuşulurken, o toplantıda, benim de seni dinleme şansı bulduğum bu toplantıda, genellikle yeni antibiyotikler, işte ben aşılardan konuştum, peptitler falan derken, birdenbire sen hiçbir direnç geliştirmesi mümkün olmayan bir takım moleküllerden bahsettin. Gel istersen şu son bölümde bu çok önemli buluşunu ya da geliştirdiğin ürünü konuşalım.
1: Tabii. Şimdi dediğiniz gibi zaten bakteriler her yeni geliştirilen antibiyotiğe karşı kısa süre içerisinde direnç kazandığı için bu büyük de bir sorun yarattı. Çünkü ilaç firmaları artık antibiyotik geliştirme işinden vazgeçtiler büyük oranda. Çünkü yani işte kardiyovasküler ilaçlar, antikanser ilaçlar gibi ilaçlar çok daha geleceği olduğu ve böyle bir direnç sorunuyla karşılaşılmadığı için genelde o ilaçları geliştirme yönüne yöneldiler ve antibiyotik geliştirmez oldular. Tabii bu çok büyük bir sorun yaratıyor. Yani bir yandan antibiyotik direnci artıyor, bir yandan yeni ilaç yok. O zaman biz de düşünüp acaba bakterilerin direnç geliştirilemeyeceği antibiyotikler yapılabilir mi? Şimdi bunun doğada örnekleri olduğunu düşündük. Nedir? Çünkü başka organizmalar bakterilerle bir arada evrimleşmiş dünyamızda insana kadar ve böceklerden insana kadar bir takım küçük protein molekülleri var. Peptit dediğimiz kısa protein molekülleri. Bunlar yüz milyonlarca yıldır var dünyamızda ve bakteriler bunlara karşı direnç geliştirememişler. Bunları gördüğümüzde acaba biz bunları taklit etsek, bunların benzerlerini yapsak, bakterilerin direnç geliştiremediği etkili bir şey yapabilir miyiz? Buradan yola çıktık ve bu evrimde böcekten insana kadar, yani bunlar balıklarda, kurbağalarda, insana kadar her türlü canlıda olan ve evrimsel olarak, genetik olarak korunmuş bu peptit dizilerini bulduk. Onlardaki bu ana motifleri taklit ederek kendimiz bir takım peptitler ürettik.
0: Çok
1: Bu
0: iyi.
1: peptitleri üretmek artık oldukça kolay. Böyle amino asitleri birbirine ekleyerek dizen makineler var. Peptit sentezleyici dediğimiz. Aslında bir TÜBİTAK
0: Buyurun.
1: projesi desteği aldık. O sayede bu makineden bir tane alabilmiştik. Ve üniversitemizde bu peptitleri üretmeye başladık. Tabii birçok peptit ürettik, denedik. Ve bunlardan bir tanesi özellikle hem her gruptan başka antibiyotikleri de dirençli olan bakterilere karşı etkili olduğunu gördük. Aynı zamanda bunun Bu antibiyotiğin mantarlara karşı da etkili olduğunu gördük. Çünkü mantar enfeksiyonları da artıyor sürekli dünyada. Bir de bazen özellikle yoğun bakım hastalarında, bağışıklık sistemi iyi çalışmayan hastalarda biz karışık enfeksiyonlara da sık rastlıyoruz. Yani bir anda mantar bakteri enfeksiyonu veya bu hastalarda bir enfeksiyon ortaya çıktığında hangisi olduğunu önce bilemediğimiz enfeksiyonlar oluyor. Bu nedenle birçok antibiyotiği bir arada kullanmak yerine tek antibiyotikle bunları da tedavi edebileceğimiz bir molekül ortaya çıktı. Biz tabii bunun bir molekülün geliştirilmesi hemen insanların kullanabileceği bir ilaç olmuyor maalesef biliyorsunuz. Bunun için önce hayvan çalışmaları gerekiyor. Hayvanlarda etkinliğinin ve işte toksik olmadığının, yan etkilerinin olmadığının gösterilmesi gerekiyor. Bunun için biz şu anda işte fareler, sıçanlar üzerinde bir takım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu tabii çok umut vaat ediyor bu antibiyotik gerçekten böyle bir ortamda. Laboratuvarda kendimiz buna karşı direnç geliştirmek için bir takım deneyler yaptık. Yani bakterileri o antibiyotikte uzun süre karşılaştırarak, pasajlar yaparak denedik ve direnç gelişmediğini gördük gerçekten. Direnç gelişmemesinin nedeni olarak da bu antibiyotikler bakterilerin hücre zarına karşı etkili antibiyotikler. Böyle bir şey gibi zara girip orada delik açıyorlar bir çeşit. Ve bakterinin patlamasına neden oluyorlar. Yani bir balon gibi içi basınçlıdır bakterilerin. Onun dağılmasına neden oluyorlar. Diğer antibiyotikler genelde başka hedefleri seçiyor. Örneğin enzim dediğimiz bir metabolik şeyi yürüten, işlevi yürüten bir hedefi var. Burada da bir ufak genetik değişiklik hemen o bakterinin ona karşı direnç
0: Evet.
1: kazanması. Ama bakteri zarı yağlardan oluşuyor, yağ asitlerinden oluşuyor. Ve bu yağlar doğrudan birçok enzim bunların sentezinde görev alıyor. Bunları değiştirebilmek için bakterinin çok fazla genetik değişiklik yapması lazım kendisinde.
0: Evet.
1: O nedenle bunları daha yapmaya fırsat kalmadan da bakteri ölüyorsa zaten kolay kolay direnç geliştiremiyor diye düşünüyoruz. Tabii bundan sonraki aşama ne diye sorarsanız,
0: Evet.
1: bunların insan çalışmaları yapılması gerekecek.
0: Nasıl
1: Bunlar da
0: yapacaksınız
1: oldukça
0: onu?
1: pahalı çalışmalar
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Onun için yine biz bu iş içinde yatırımcı arıyoruz. İlaç firmalarının önce başta yerli ilaç firmalarının aslında ilgi göstermesini umuyoruz. Ama tabii buna da bir çare bulamazsak büyük dev ilaç firmalarıyla herhalde bu işi bütün dünyanın yararına, insanlık sağlığı yararına bir insanda kullanılabilir bir ilaç haline getirmeye çalışacağız bu süreçte.
0: Nasıl tanımlıyorsunuz bunu yani peptit bazlı antimikrobiyaller falan mı?
1: Antibiyotik ya da antimikrobiyal peptit diye
0: Peki
1: geçiyor.
0: bu tarz peptitlerle çalışan başka ekipler var galiba değil mi peptit çalışmalarında?
1: Evet var. Onlar hatta birkaç tane piyasaya çıkan da var şu anda. Bunlar ama doğada bulunmuşların aynısının taklidi. İşte bir mesela şey

0: Fakat bizim yaptığımız önemli bir değişiklik burada. İki çeşit formu vardır amino asitlerin. Bir L formu, bir D formu denen. Biz bunları D formundan yaparak doğadaki L formlarından farklı hale getirdik ve bu proteazlara tamamen dirençli hale getirdik. Zaten bu antibiyotiklerin hem dizileri hem de bu proteazla dirençli olmaları patent korumasına aldığımız
1: Çok iyi.
0: özellikleri. O nedenle aslında ağızdan bile kullansanız bunları, yani bağırsakta da bu proteazlar tarafından parçalanmayacağı için hem çok daha kullanışlı hale geldi, hem de dediğim gibi yarı ömürleri çok uzadı. Onun için onlardan önemli bir üstünlüğü var şu
1: Tabii.
0: anda çıkan bu antibiyotiklerin.
1: Ya bu çok önemli gelişmeler. Tanıl, gerçekten konuya bakışınız, yaklaşımınız, sen önde başta olmak üzere bütün çalışanlarınızın önce tanı daha sonra tedavideki bu yenilikleri Türkiye'den de bir önemli gelişmenin gerçekleşmesini, katkı sağlanmasını gerçekleştiriyorsunuz. Çok yadsınmaz bir başarı. Sağ olun. Bundan sonraki hedefler ne? Bir iki cümleyle onu da alayım. Neyle ilgileniyorsunuz?
0: Abi çok şey var aslında ama bir iki cümleyle hedeflemek
1: Lütfen.
0: gerekirse şu anda gündemde olan biz biyolojik sıvıları kolayca konsantre eden bir şey yaptık. Bir polimer geliştirdik, bir ürün yaptık. Bu kadınlarda göğüs kanserinden sonra önemli sıklıkta gördüğümüz rahim ağzı kanseri diye bir şey var. Biliyorsunuz Türkiye'de de bu
1: Evet.
0: olan bir şey. Bunun da nedeni human papilloma virüs, insan papilloma virüs. Siz çok daha iyi biliyorsunuz bir
1: Estağfurullah.
0: virolog olarak. Bunu %100 etkeni bunun. Fakat bunun erken tanısını koyabilirsek kansere dönüşmeden onun yaptığı enfeksiyon bölgesi çıkartılarak engellenebiliyor bu kanser. Bunun da hızlı tanısını koyabilmek için şu anda rahim ağzından bir sürüntü örneği alıp işte polimer zincirleme tepkimesi dediğimiz yöntemle saptıyoruz. Ama bu jinekolojik bir muayene ortamı gerekiyor. Kadın doğum muayenesi ortamı
1: Tabii.
0: gerektiriyor. Bunları her tarafta kolayca yapılamadığı için toplumu tarayamıyoruz burada. Şimdi bizim yaptığımız bu konsantre edici polimer sayesinde rahim ağzından sürüntü almak yerine idrardan aynı duyarlılıkla bunu saptar hale geldik. Şimdi bu gündemde Sağlık Bakanlığı çok ilgi gösterdi. Şu anda TÜSEP'te biz çalışıyoruz. Bir sözleşme imzalamak üzereyiz onlarla. Bir klinik çalışma bitirdik. Şu anda bitirmek üzereyiz. Çok iyi sonuçlarımız
1: Çok iyi.
0: çıktı. Türkiye'de bu rahim ağzı kanserine neden olan insan papilloma virüsünü artık idrardan saptayabilir hale
1: Çok
0: geleceğiz.
1: önemli tabii, yani
0: Bu çok
1: jinekolojik
0: daha
1: masada,
0: dünyaya yayılan bir özellik olacak.
1: tabii
0: O zaman.
1: jinekolojik masada rahim ağzı örneği sürüntüsü vermek yerine bir idrar vererek bu tanıya gitmek çok önemli. Bu idrarda HPV aramaya ait bir Belçika ekibi, Anvers'ten, onların da bir çalışması vardı. Gördüm onu, bilmiyorum, yoksa eğer yollayayım sana bu Pierre
0: Onu
1: Vandal
0: bilmiyorum
1: ekibin.
0: ama dünyada son yıllarda bu tarama
1: Evet.
0: zorluğu nedeniyle idrardan tarama yapılması
1: Evet.
0: konusunda zaten
1: Bir
0: çok
1: takım arayışlar var.
0: çıkmaya başladı.
1: Peki Tanıl, çok çok teşekkür ederim. Ne yazık ki çok keyifli sohbetimizin sonuna geldik. Süremiz doldu çünkü. Vakit ayırdığı için çok teşekkürler. Size çalışmalarınızda
0: Ben
1: başarılar
0: de çok
1: diliyorum.
0: keyif aldım size bu sohbeti yapmaktan.
1: Sağ
0: Çok
1: ol, sağ ol
0: teşekkür ediyorum.
1: Tanıl'cığım, sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz.
1: Efendim, herkese iyi hafta sonu dileyerek programı sonlandırırken son bir parça, bu kez 3 devlen sizi baş başa bırakacağız. Santana, John Lee Hooker, Etta James ve parçanın adı Blues Boogie Jam. Bu parçayla veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim, iyi hafta sonları. Tanıl,
0: Hoşçakalın.
1: tekrar teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Filiz Çakıcı'ya teşekkür ederiz.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, iki, üç, dört.
0: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Berna Uçarol'a teşekkür ederiz.
6: Kopuk bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Az önce Önce Sağlık programını dinlediniz. Şimdi bizimle devam ediyor yayın akışımız. Bugün ben stüdyodayım ve sevgili Fatma, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Uzaktan bağlanıyorum
0: evet.
1: İlk defa. Bir deneyim bu da.
0: Evet, sevgili Fatma bel fıtığıyla mücadele ediyor. O nedenle Önce Sağlık programı evet. Bugün bir kez daha yeniden çok değerli, çok anlamlı oldu. Çok geçmiş olsun diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Peki bugün bir süredir nesneleri, yani uzun dönemdir tabii programımızda nesneleri konuşuyoruz ama biraz yiyecek ve içecek üzerinden gidiyoruz. Dondurma, makarna ve şimdi de sirkeyi konuşmak istiyoruz. Çok farklı toplumsal sınıflar, katmanlar için, sağlık için, özellikle şifa boyutu ve hijyen için kullanılan bir nesneden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok farklı kültürlerin zihniyet dünyası, düşünce dünyası içerisinde, tasavvuf düşüncesi, halk inanışları içerisinde ve tabii ki en önemlisi de bilimsel bir boyutu olan özellikle biyokimyada bir bilgi birikimine dayanan bir nesneden konuşacağız. Sevgili Fatma, dilersen senle başlarım. Buyur lütfen.
1: Evet, tabii şimdi dinleyen herkesin eminim mutfağının bir köşesinde aslında sirke bulunmakta. Mesela elma sirkesi, üzüm sirkesi, alıç sirkesi muhtemelen hepimizin evinin bir köşesinde aslında sirke vardır. İnsanlık tarihinde aslında sirke sessiz ama sadık bir yol dışı. Tabii hikayesi de kazayla başlıyor. Orası da enteresan biraz. Binlerce yıl önce fermente içecek dolu bir kabın unutulmasıyla hava alıyor bu kap, güneşin altında bırakılıyor ve ekşiyor. Ekşedikten sonra da aslında insanlar bunu dökmek yerine içiyorlar, tadına bakıyorlar ve daha da ilginç aslında işe yaradığını fark ediyorlar. Şimdi aslında bugün biliyoruz sirke iki aşamalı bir fermantasyon sürecinin ürünü. Önce şekeri bol bir ham madde, mayalar aracılığıyla alkol benzeri içecek üretiyor. Sonra asetik asit bakterileri devreye giriyor ve alkolü asetik asite dönüştürüyor. Ve neredeyse aslında her fermante edilebilir karbonhidrat kaynağından sirke elde edebilmek mümkün. İşte elma, üzüm, Hindistan cevizi, hurma meyvesi, pirinç, buğday. Çok geniş bir yelpazeyi aslında kapsayan bir nesne. Ve Antik Mezopotamya'da aslında Babil papirüslerinde geçiyor. İşte milattan önce 5000'li yıllarda. Tam bugünden tabii tam 7000 yıl önce. İnsanlar hurma meyvesini ilk fermente ederek sirke üretiyorlar. Ve Babil kayıtlarına göre bu sirke yiyecekleri korumak için de aynı zamanda yemeklere de çeşni katmak için kullanılıyor. Ve hatta baharatlı ve otlu sirke tarifleri de mevcut. Hem tat hem de şifa bir arada aslında şeydi. Mısır'da ise bir tabloda daha da çarpıcı bir sirkenin tasvir edildiğini görüyoruz aslında. Firavunlardan da önceki dönemleri tarihlenen küplerle sirke kalıntıları bulunuyor. Ve arkeologlar aslında o küpleri açtığında binlerce yıllık bir ekşilikle yüz yüze geliyorlar. Ve Antik Mısır duvar resimlerinde aslında sirke yapım sürecinin resimleri var. Ve demek ki aslında bu işlem ölümsüzleştirilmeye değer bulunacak kadar çok eski ve önemli bir aslında sürece de işaret ediyor bir yanıyla. Mezopotamya kültürlerine sirke ekşi içecek deniliyor. İtit'te, Sümer'de, Asurlar'da, İran'da hepsinde bu sıvının izleri var aslında. Çünkü sirke sadece içilen bir şey değil, gıdaları bozulmaktan koruyor. Uzun yolculuklara çıkabilmelerini sağlıyor. Deniz aşırı ticaretin yapılabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla aslında bir dönemin konserve teknolojisi. Yani aslında birçok nesnede konuştuğumuz gibi görüyoruz ki aslında o dönem dayanıklı gıdanın korunması açısından birçok nesnenin nasıl farklı işlevler gördüğünü de görüyoruz aslında. Sirke aslında bu kadar geniş bir coğrafyada ve bu kadar erken tarihte çıkıyor ama onun tek bir merkezden yayılan bir buluş olmadığını inanılıyor bir yandan da. Farklı kültürlerin birbirinden bağımsız olarak aynı keşfi farklı ham maddelerle yaptıklarını düşünüyorlar. Ve bu fermantasyonun aslında insanlık tarihinin evrensel olmasını da aslında en güzel kanıtlarından birini oluşturuyor. Şimdi birlikte Çin'e doğru gidelim. Dersek aslında sirkenin Asya'daki tarihi batılı kaynaklarda çok az yer buluyor ama son derece zengin bir geçmişe sahip. Tıpkı çay gibi aslında. Çay dışında bir
0: Evet. Sevgili Fatma galiba bağlantısı koptu ama sevgili Andre'den rica edeyim yeniden bağlasın sevgili Fatma'yı. Sirke, sevgili Fatma'nın da bahsettiği gibi Uzak Asya'da çok yaygın bir biçimde kullanılan bir nesne. Özellikle Çin'de Zhou Hanedanlığı döneminde 1027-1221'ler gibi tarihlerde hem bunu saraylarda özellikle yoğun bir biçimde kullanılıyor ve gündelik yaşamın içerisinde de hanelerde, turşu üretiminde kullanılıyor. Bunun için de özellikle hanedanlık döneminde, bu Zhou Hanedanlığı döneminde üretim için, yani sirke ve turşuların üretimi için sarayda bir özel memur mevcutmuş. Bu bütün bu süreçlerden sorumlu olan bir insandan bahsediyoruz. Bu denli önemli bir üretim sorusu konusu. Yine Çin'de
1: sevgili Hasan.
0: Evet, tekrar hoş geldin. Evet, yani dilersen devam edebilirsin. Bu belki buradan da antik dünyaya bağlayabiliriz. Çünkü Çin dışında Japonya'da da pirinç sirkesi vesaire kullanılıyor. Evet, evet lütfen. Evet.
1: Bu canlı yayında kopma şeyi gerçekten enteresan oluyormuş. Bu arada yayını da gerçekten devam ettirdiğin için de teşekkür ederim. Şimdi antik Yunan'da fakirin içeceği ve aslında hekim ileti diye geçiyor biraz da. Halk arasında oksitrat adını verilen bir içecek içiliyor. Bu sirke su ve bal karışımından oluşuyor. İşte özel toprak kaplarda, oksit denilen bir kaplarda saklanıyor. İşte tarladan çalışan köylüden yolda giden tüccara kadar herkesin testisinde torbasında olan bir içecek aslında bu. Hipokrat bu sıradan sıvıyı sıradan insanlara bırakmıyor ve hastaların yara tedavisinde, solunum yolu hastalıklarında sirkeyi reçete ediyor ve şöyle diyor aslında: besinle tedavi edebileceğiniz hallerde ilaç tavsiye etmeyin. Ve sirkeyi o temel besinlerden biri olarak sayıyordu. Ve bal ve sirkenin karışımından oluşan oksimeli adı şerbet, öksürük ve sindirim sistem sorunlarına karşı aslında Hipokrat'ın önerdiği temel formüllerden biriydi. Bugün için de geçerli olabilecek bir formül olduğunu görüyoruz aslında. Şimdi Roma'da savaşın içeceği oluyor sirke aslında bir anda. Romalı askerler buna poska diyorlar. Ekşimiz ve artık satılamaz hale gelmiş fermente içecek suyla karıştırılıyor ve askerlere dağıtılıyordu. Çünkü ucuz ve pratik bir içecek ve asitliği sayesinde şüpheli su kaynaklarını da kısmen dezenfekte ediyordu. Ve bugün aslında sirkenin antimikrobiyal özelliğinin olması bilim tarafından kanıtlanmış bir şey aslında. O günlerde pratik bir bilgi olarak da kullanılıyordu aslında. Öte yandan zengin Romalıların sofralarında da küçük bir kap bulunurmuş. Buna da akadebulum denilirmiş. Ekmek parçaları sirkeye batırılır ve yemek aralarında damaklarını temizlerlermiş. Ve o devrin işte meşhur gurme yazarı Apicus'un tariflerinin yaklaşık 150 tanesine sirke geçiyor. Ve salkım, üzüm, fesleğen, tarçın, karanfil ve Hindistan cevizi aslında sirke lezzetlendirilen sirkelerin tarifleri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Roma aslında sirkeden pratik anlamda da yararlanıyor. Kral 8. Louis bir savaşta sadece toplarını soğutmak için 1.3 milyon frank değerinde sirke harcıyor. Sıcak demir toplara dökülen sirke onları soğutuyor, yüzeyini temizliyor, paslamasını önlüyor. Bu efsanelerden iki tane de aslında bu konuda efsane var. Bunları aslında kısaca geçeyim çünkü burada özellikle Orta Çağ Avrupa'sında sirkenin hem loncalar hem veba hem de sirkenin sırrı üzerine de çok önemli bir vurgu var. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde konuşacağız çünkü oraya da vakit ayıralım isterim. Şimdi Orleans'da Fransa'nın küçük bir şehrinde Orta Çağ'da Loire Nehri üzerine konumlanan bu şehirde Güney Fransa'dan Paris'e gönderilen içecek fıçılarının da uğrak bir noktası burası. Ama nehir taşımacılığı yavaş olduğunda bazı fıçılar yolda ekşiyordu ve bu ekşimiş içecek aslında Orleans'taki sirke ustaları, sirke diyorum tabii hep, sirke ustalarının eline geçiyordu. İkisi birbirine çok karışıyor fonetik olarak da aslında. 1394 yılında sirke ustaları bir lonca kuruyorlar ve bu lonca dünyada sirke üretimine odaklanan en en eski kurumsal yapılardan biri olarak tarihe geçiyor. Ve beraberinde aslında Orleans yönetim yöntemi denilen yavaş, sabırlı ve ahşap fıçılarda gerçekleştirilen bir üretim tekniği getiriyorlar. Bu yöntemde aslında yeni hazırlanan içeriğe az miktarda sirke anası, yani canlı asetik asit bakterileri içeren önceki üretimden bir miktar eklenen fermantasyonun hiç durmadan devam ettiği olgunlaşan sirke üstten alınırken tabana taze malzemenin eklendiği bir yöntem aslında ve bu yöntem hala kullanılıyor. Loncalarla birlikte aslında sirke üretimi herkesin yapabileceği bir iş olmaktan çıkıyor. Çıraklık eğitiminden geçmek, lonca kurallarına uymak, kalite standartlarını tutturmak gerekiyor. Kötü sirke yapan ustanın fıçıları kırılıyor ve para cezası ödeniyor. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde de Orleans'ta 200 sirke ustası faaliyet gösteriyor ve 20 yılda 5 ila 30 bin fıçı sirke satılıyor. Fransızca'da bir deyim var. Bu sirke ustasının sırrıdır diye. Bir şeyin anlaşılması güç, gizemli olduğunu söylemek için kullanılıyor bu. Aslında tam da o dönemdeki bu bilgiden kaynaklanıyor. Bu sirkenin nasıl üretildiğini bilmeyenler için aslında bu süreç gerçekten büyüleyici ve bir o kadar da aslında gizli bir sanatı ifade ediyor. Şimdi vebanın da burada çok önemli rolü var. Orayı da şey yapıp sonra sözü sana vereceğim Hasan. Çünkü sirke burada tamamen bambaşka bir role bürünüyor aslında. 1791'de Fransa'da veba yeniden patlak veriyor. Salgın kurbanların evlerini yağmalıyor. Kimse yağmacıları aramaya cesaret edemiyor. Çünkü herkes hastalanıp ölebileceğini varsayıyor. Ama yağmalar durmuyor. Sonunda dört hırsız yakalanıyor ve hayatlarının bağışlanması karşılığında sırlarının açıklanmasını istiyorlar. Sırları da anneleri onları sarımsak, lavanta, biberiye, nane ve başka otlarla güçlendirilmiş sirke hazırlıyor ve bunlarla vücutlarını yıkıyorlarmış. Bu dört hırsızın sirkesi bugün hala Fransa'da satılıyor. Ve hikayenin aslında tam olarak hangi yüzyılda geçtiği, gerçekten dört kişi mi yoksa daha fazla mı olduğu tartışmalı olmasına rağmen bu anlatının aslında yüzyıllardır yaşıyor olması insanları sirkeyi hastalıktan da koruyan bir kalkan olarak gördüğünü de ifade ediyor aslında. Tabii bu bir yandan Covid salgını için de aslında geçerli olabilecek bir bulgu bir yanıyla deyip ben bitirmiş olayım sözü sana
0: Çok
1: vereyim Hasan.
0: teşekkür ederim. Tabii burada yine su, sıvı, yani sirkenin bütün belki ham maddesi ve bileşenler arasında bakıldığında yine evet suya konu gelmiş oldu hijyen bakımından. Dilersen bir müzik arası verelim.
1: Olur.
0: Evet, Huberfonik'ten Sirke ve Tuzu dinliyoruz. Buyurun lütfen.

0: Kopuk Bağlar devam ediyor. Kopuk Bağlar her hafta Cuma günleri saat 2'de sizlerle birlikte. Tabii şimdi Sirke'nin hikayesinde çok ilginç bir yerde kaldık aslında. Dünyadaki hikayesi oldukça ilginç. Tabii Hasan sana söz vermeden önce bu güzel şarkıyı da bize sevgili Didem Gençtürk'ün seçtiğini söyleyip ona da bir selam yollamak isteriz. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi de oldukça enteresan görünüyor. Osmanlı ve Cumhuriyet'te nasıl bir seyri vardı Sirke'nin?
1: Evet, dilersen ona da çok kısaca değinip süremizi doldurmuş olacağız zaten. Osmanlı'ya geçirdiğinde Sirke'nin izini sürmek tabii ki aynı zamanda Osmanlı'nın ekonomik sosyal yapısını da belki bakmayı gerektiriyor. Çünkü örneğin 1640 yılında nakit defterleri var. Yani devletin fiyatları belirlediği kayıtlardır bunlar. Onun içerisinde 275 aşağı yukarı kalemlik bir gıda listesi var. Burada Sirke'ye de yer veriliyor. Dolayısıyla fiyatları belirlenen ürünlerden bir tanesi de Osmanlı'da sirke olduğumuz buradan görmüş oluyoruz. Bu aynı zamanda sarayın işte resmi mutfağının yani bir dizi ürün gibi sirkeyi de ne kadar yoğun kullandığını ve kayıt altına aldığını bize göstermiş oluyor. Sirke ile ilgili efsaneler de tabii ki söylenceler de var. Bunlardan bir tanesi bugünkü İstanbul'un Fatih Şehremini'nde Oruç Baba olarak bilinen bir hazire mevcut. Burada söylenceye göre bu Oruç Baba Ramazan'daki ilk iftarını Hızır Aleyhisselam ile birlikte yani beraber bir yudum sirke ve bir zeytin ile birlikte açıyorlarmış ve toplumda buna inanıyor. Bir süre sonra insanlar burada Oruç Baba'nın yaptığı bu ritüeli diyelim yerine getiriyorlar benzer biçimde ama daha sonraki çalışmalarda örneğin işte 1800'lerde yapılan çalışmalarda aslında bu Oruç Baba Türbesi'nin bir halveti şeyi olan Mustafa Zekai Efendi'ye ait olduğunu gösteriyor ama buradaki daha önemli olan şey toplumun bu söylenceye ve bu söylencedeki bir uygulamaya, bunun içerisindeki bir nesneye göstermiş olduğu ilgiyi bize gösteriyor. O açıdan da ilginç. Yine Osmanlı'da sofralarında sirke o denli yoğun kullanılıyor ki aynı zamanda bu yoğun kullanımı şakalara da konu olmaya başlıyor. Örneğin bir zengini yemeğe davet ettiklerin sirkeni de al gel deniliyormuş. Çünkü sirkeyi yemekten önce kullanarak iştahın açıldığı kabul ediliyormuş. Keza saray sofralarında çok kullanılan sirkencüvin adı verilen bir şerbet mevcut. Bu sirke ve balın bileşiminden yapılmış olan bir şerbet. Bu şerbetin sindirimi kolaylaştırdığı ve dolayısıyla yemeği hazmetmeyin kolaylaştığı ve iştah açtığı kabul ediliyor. Bu aynı zamanda hekimler tarafından önerilmiş olan bir koruyucu şerbet diyelim ya da koruyucu bir reçete örneği olarak bir şerbetten bahsediyoruz. Buradan Cumhuriyet dönemine geçersek Türkiye'de tabii erken Cumhuriyet'le birlikte büyük bir sanayileşme hamlesi de başlıyor. Bu bizim programımızın da aslında konularından biriydi. Erken Cumhuriyet'te hem şekerin hem pamuğun hem yani unun hem belki bezin yani beyazlar ve siyahlar sınıflandırması yapılıyordu. Üç beyaz, üç siyah. Ama burada sirkeye yer verilmiyor. Yani sirke bu büyük kalkınma, gelişme, sanayileşme hamlesi içerisinde pek yer almıyor. Çünkü sirke büyük oranda hanelerin kendi kişisel tüketim ihtiyaçları için kişisel üretimlerine dayanmış olan bir tüketim nesnesi denilebilir. Yani elmadan, üzümden, alıştan yapılıyor. İşte ne bileyim bugün bir dizi yerde bulabileceğimiz bir biçimde mevcut. Tabii ki yani özellikle Türkiye'deki beslenme alışkanlığına, biçimine bağlı olarak da farklılıklar arz ediyor denilebilir. Yani üzüm hala hem ticarileşmiş haliyle ama aynı zamanda hanelerin kendi tüketimi için kendi emekleriyle ürettikleri biraz meşakkatli, biraz eğlenceli, biraz belki pandemi ve sonrasında bakıldığında hepimiz eve kapandığımız için yoğun bir biçimde kişisel olarak üretmeye ya da imal etmeye kalktık diyelim. Örneğin biz de Ankara'dayken alış sirkesi yapmıştık. Evet sevgili Fatma bu kadar bugünlük de
0: Güzel
1: diyelim.
0: hikaye.
1: Evet.
0: Tabii Aslında bütün bu sürece bakınca mesela bu kadar gıdaların dayanıklılığını, kullanılmasını arttıran bir nesnenin sonrasında endüstriyelleşmeye bu kadar kapalı olması da ilginç bir soru aslında. Ben de bir konuda çok ufak bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi aslında bu programı seninle konuşurken aklıma Sirkeci geldi. İstanbul'da bir yer adı olarak. Tabii görüyoruz ki aslında mekanların nesnelerle çok sıkı ilişkileri var. Tıpkı bizim radyomuzun bulunduğu koltuklar çıkması gibi. Tabii burada doğrudan sirkeyle alakası var mı diye çok merak ettim sirkecinin. Sadece ufak bir not bulabilmiştim ben de. Sirkecinin sarayın sirkelerini tedarik eden esnafın yeri olduğu söyleniyordu. Belki bir programı da bu konu üzerine yaparız. Gerçekten arkasından gidilesi bir soru gibi geldi bana. Ben
1: Evet.
0: süremizin sonuna yaklaştık.
1: Evet, Teknik Masa'da sevgili Andre var. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve bu haftaki destekçimiz de Ayşe Berna Uçar oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biliyorsunuz Ayşe Berna Uçaroğlu aynı zamanda radyomuzun uzun erimli programcılarından bir tanesi. Gündelik Hayatın Sosyolojisi programı da her Perşembe 16.30 radyomuzda.
0: Bir ben de son bir şey söyleyeyim. Buradan gündelik hayatın sosyolojisine ve sevgili Berna Uçaralı çok selamlarımızı yollamak isteriz. Böyle programlar arası etkileşim bizi ayrıca mutlu ediyor. Galiba müziğimizi çalamayacağız gibi duruyor.
1: Yani süremiz var galiba. Dilersen ona da
0: Tamam.
1: değinelim. Evet.
0: O zaman duyurusunu yapalım. Sirkeci demişken son olarak da Sirkeci'nin içinde Sirkeci'nin geçtiği bir müzik bulduk aslında. Aman Aman'dan. Sefarat geleneğinden gelen İspanyolca Türkçe karışık bir parça Los Cominos de Sirkeci geliyor. Haftaya görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Hoşçakalın lütfen.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Berna Uçarol'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Reklamlar.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
3: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Koçer Karatepe'ye teşekkür ederiz.
9: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz merhabalar. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç yeni bir Adagio'dan Presto'ya programında daha sizlerle beraberiz. Bugün sizler için Johannes Brahms'ın ilk büyük orkestra eseri Opus 15 Re minör 1 numaralı piyano konçertosunu seçtim. 21 yaşındaki genç Brahms bu yapıtını besteleyebilmek için uzun bir zaman kararsızlıklar içerisinde kıvranarak emek harcamış, eserin üzerinde birçok değişiklik uyguladıktan sonra konçertoyu bugünkü haline getirmiştir. Genç besteci önce 4 bölümlü bir senfoni yazmayı düşünmüş ancak orkestra yazısına kendini yeterli görmediğinden bu fikrini 2 piyano için sonat olarak değiştirmiştir. 1854'te Clara Schumann ile çaldığı bu sonatı beğenmemiş, kemancı Josef Joachim'e yazdığı bir mektupta re minör sonatının 2 piyano ile çalınmasının doyurucu olmadığını belirtmiştir. 1855'te konçertonun ilk bölümünü senfonik bir bölüm olarak tamamlamış, 1856'da ise bunu bütünüyle bir piyano konçertosu haline getirmeyi düşünerek her safhasında çok saygı duyduğu Clara Schumann ile Josef Joachim'in fikirlerini alaraktan sonatın ilk iki bölümünü konçertoda değerlendirmiş, üçüncü bölümünü premierini o tarihten 12 yıl sonra yapacağı Alman Requiem'inde kullanmak üzere saklayarak yerine yepyeni bir final yazmıştır. 22 Ocak 1859'da İlk kez Hamburg'da Josef Joachim yönetimindeki Hannover Saray Orkestrası eşliğinde Brahms tarafından seslendirilen konçerto beğenilmemiş, 5 gün sonra Leipzig'te çalındığında ise ıslıklanmıştır. Ancak 3. çalınışında 24 Mart 1859'da bu kez Julius Rietz'in yönetimindeki Hamburg yorumu başarı kazanmıştır. Eser alışılmış tarzda bir konçerto değildi. Piyano konçertant olmaktan çok, orkestraya yardımcı olan bir ortak gibiydi. Piyanolu senfoni adı takılan bu konçertoda piyano, solist çal görevi yerine obligato yani zorunlu partisini yürüten bir orkestra çalgısı konumundaydı. Orkestrada ise romantik çağın parlak ve etkileyici unsurları kullanılmamış, yaylı çalgılar bir bütün olarak değil, solist olarak düşünülmüştü. 6/4'lük ölçüde maestoso yani görkemli tempoda başlayan yaklaşık 25 dakika süren birinci bölümde orkestra iki piyano için yazılan ilk sonatın birinci piyano partisini çalar. Eser uzun ve dramatik bir girişle başlar. Orkestra fortissimo yani hızlı şekilde hemen temayı belirler ve sonat olarak yazılan birinci ve ikinci piyano partileri zaman zaman yer değiştirirler. Timpanilerin gürleyen sesleri eşliğinde yaylıların uzun trilleri duyulur ve yaylılardan yalvarıcı bir yan tema yansır. İkinci temayı ise yavaşça giren piyano sunar. Bölümün en ilgi çekici yeri piyanonun fa majör tondaki uzun ve zengin armonili melodisiyle ana temanın tekrar belirmesidir. Burası un poco più moderato yani minicik bir parça orta hızdaki tempodadır. Ardından tatlı bir ezgi kornolarla sergilenir. Piyanonun tekrar girişiyle eser konçerto stiline döner. 6/4'lük ölçüde re majör tonda ve adagio tempodaki ikinci bölüm Brahms'a uymayan bir ağırlıkta adeta büyük bir sükunet içindeki matem havasını yansıtmaktadır. Brahms, 3 bölmeli olan bu adagio'da hüzünlü ve ciddi tablolar çizer. 1856'da ölen yakın arkadaşı ve yol göstereni Robert Schumann'ı anmak istemiş, bölümün başına duygusunu belirten Latince bir de ibare koymuştur. Benedictus cui venit in nomine Domini. Kim ki Tanrı'nın adıyla geliyorsa kutsansın. 30 Aralık 1856'da Brahms, Clara Schumann'a yazdığı mektupta konçertonun ilk bölümünü temize çektiğini, Clara'nın yumuşak hatlı bir portresini resmettiğini ve bu portrenin daha sonra Adagio'ya dönüşeceğini yazar. 2/4'lük ölçüde ve rondo biçimindeki Allegro non troppo yani pek hızlı olmayan tempodaki 3. bölüm piyanonun canlı ve mücadeleci girişiyle başlamasına karşın yine de tam neşeli değildir. Bu ana
temadan üzüntülü ya da enerjik yan temalar doğar. Brahms, piyaniste teknik bakımdan ustalığını gösterme fırsatı sunar. Dördüncü ve beşinci parmakla çalınan triller, güç akorlar, fortissimo yani çok hızlı tempodaki pasajlar ve parlak bir kadanstan sonra eser coşkun bir finalle sona erer. Saygın piyano virtüözlerinden Alfred Brendel bu konçertonun gönlündeki yerini en saf Brahms sözleriyle tanımlar. Christian Zimmermann'ın 2005 yılında Deutsche Grammophon tarafından kayda alınan yorumunu Sir Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülşen Yiğit ve Selahattin Yiğit'e teşekkür ederiz.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Apaçık Radyo'da canlı yayındayız ve programımıza haftanın yeni filmlerinden The Death of Robin Hood, Robin Hood'un ölümü filminde kullanılan orijinal parçalardan biriyle başladık. Jim Geddy seslendirdi, Ta Corbis. Ta Corbis aslında çevirisi iki karga demek bizde. Özellikle İskoç kültürüne referansla onların folk kültüründeki önemli öğelerden biri, o motiflerden birini alarak işlemiş. Evet, yeni bir sinefil ile karşınızdayız. Canlı yayındayız dediğim gibi. Öncelikle bu haftaki program destekçilerimiz Gülşen Yiğit ve Selahattin Yiğit'e çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta vizyonda 7 yeni filmimiz var. Bir de eski filmimiz var. Biliyorsunuz bu eski yeniler artık her hafta vizyonun bir parçası haline gelmeye başladı. Ama ilk bahsedeceğim film müzikleriyle başladığımız Robin Hood'un Ölümü. Yönetmen koltuğunda ve senaristim olarak Michael Sarnowski'yi görüyoruz. Sarnowski daha önce 2021 yılında Pig'i çekmiştim. Nicolas Cage'in başrolünde olduğu böyle sıra dışı bir bağımsız film. Ama en çok adını 2024 yılında çekti. A Quiet Place Day One ile duymuştuk. Bu da A Quiet Place serisinin bir filmiydi ve oldukça da başarı elde etmiştim. Yine iddialı bir projeyle karşımızda. Burada da herkesin belki de dünyada en çok bilinen, en çok hakkında farklı filmler, diziler, anlatılar oluşturulmuş karakteri Robin Hood. Onun bugüne kadar daha önce hayatın anlatılmamış bir bölümünü ele alıp ondan bir anti kahraman yaratıyor. Başrollerinde Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård ve Jade Krut yer alıyorlar. Robin Hood'un yaşlı halini, artık hayatının son dönemini Hugh Jackman canlandırıyor. Hugh Jackman da Wolverine'de de biraz böyle artık hani yaşlanmanın bedeniyle ve o içerisindeki şiddet hissi ve etrafına uyguladığı şiddetle yüzleşmeye dair bir karakterden sonra burada Robin Hood'da farklı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Filmin üçte birlik ilk bölümü oldukça karanlık ve şiddet içeriyor diyebilirim. Birazcık kendi şiddet ve suç dolu geçmişiyle yüzleşen göreceli yaşlı bir Robin Hood var diyelim karşımızda. 1200'lerde çünkü başlıyor, filmin başında da onu söylüyor. İşte o dönem mi tahayyül etmek tabii zor. Bizim bugüne kadar daha estetize edilmiş Robin Hood hikayelerinde gördüğümüz neydi? Robin Hood karakteri zenginden çalıp fakire veren ve Nottingham şerifiyle kavga edip onu yenen, büyük aşkı Marianne'e kavuşma arzusuyla bu anlamda haklı gösterilen bir suça bulaşmış bir hayat yaşayan hınzır bir serseri tiplemesiydi. Burada ise karşımızda tüm yaşadıklarıyla artık iyice tadı kaçmış, acılaşmış, hiç gözünü kırpmadan, kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden hayatta kalmak için öldürebilen bir adamla karşı karşıyayız. Evet, o dönemin tahmin ediyoruz ki hayatta kalmanın zor olduğu bir dönem. Güçlü olmak için her zaman arkasını kollaması gerekiyor. Bir de çok fazla insanla savaşmış oraya gelinceye kadar. Burada Bill Skarsgård'ın canlandırdığı Little Joe karakteri görüyoruz. O geliyor, ondan yardım istiyor ve onunla beraber aslında son bir mücadeleye girmesini istiyor. Kendisinin de çok da meşru olmayan yollardan kurduğu aile ve sahip olduğu birilerinin gelip el koyduğunu ve işte ailesini kurtarması için bu bizim artık iyice kekrem Robin Hood'dan destek istiyor. Oraya gittiklerinde
Pek işler tabii bekledikleri gibi gerçekleşmiyor ve Robin Hood oradaki çatışmadan yaralı kurtuluyor. Ve bu bölümü, yani dediğim gibi filmin ilk üçte birlik bölümünde şiddet öğesi oldukça yüksek. Onu baştan hani söylemem gerekiyor ama onu birazcık da şey gibi düşünebiliriz. Hani biraz şiddete karşı bir yerden de dilini kurmaya çalıştığını anlıyoruz ama o şiddet karşıtlığında, çünkü günün sonunda o suç dolu ve şiddet dolu geçmişle yüzleşmek istediği için, ama şiddeti biraz fazla gösteriyor gibi düşünüyorum. Oradan kurtulduktan sonra kendisini bir manastırda buluyor, bir adada. Bir şekilde hani ölümün eşiğinden dönmüş. Orada rahibelerin desteğiyle kendine geliyor. Orada baş rahibeyi canlandıran Jodie Comer. O da birazcık esrarengiz geçmiş olan bir kadın. Ama o ortam ona geçmişi unutarak, hani kendiyle yüzleşerek ve artık yeni bir sayfa açarak acaba bir kurtuluş olabilir mi hissini verirken olaylar farklı bir yöne evriliyor ve filmin adını da söylediği gibi aslında gittiği nokta Robin Hood'un ölümü. Kendi ölümüne doğru giden yolda kendiyle hesaplaşmak, yaptıklarıyla yüzleşmek, o güne kadar acı çektirdiklerinden bir anlamda kendince özür dilemek adına. Geri kalan filmin üçte ikilik kısmı Robin Hood'un bir anlamda bütün bu yaşadıklarıyla yüzleşmesi. Bize de biraz şunu söylemeye çalışıyor. Hani Robin Hood, evet, bir masal kahramanı. Gerçek hayatta böyle kahramanlar yok. Ve filmin ilk başında da Robin Hood öyle bir şey diyor zaten, karşılaştığı genç bir kadına. Kadın o Robin Hood şöyle biriymiş, böyle biriymiş diye överek anlatırken, yok diyor, ben onunla tanıştım, hiç öyle biri değil diyor, onların hepsi hikaye, aslında o berbat biri, hani kimseye acımayan, bir dolu suç işlemiş, korkunç biri diye aslında kendi kendine tarif ediyor kendiyle ilgili algısını da. Ve biz seyircilere de şunu söylüyor: yani o kafamızda kahramanlaştırdığımız, iyi olduğunu düşündüğümüz pek çok insan çok kötü şeyler yapıyor olabilir aslında. Ve o algıyı yönetmek için de bütün bu etrafındaki propaganda mekanizmasını çalıştırmış olabilir. Pek çok açılardan, o anlamda farklı yönlerden günümüz dünyasını, günümüz insanını, insan psikolojisini, kendiyle yüzleşmeye dair sorular soran da bir film. Ama kafanızdaki Robin Hood algısını tamamen alt üst edeceğini baştan söylemiş olayım.

En sevdiğimiz serilerden biri Toy Story'nin 5.'si. Oyuncak Hikayesi 5 bugün itibariyle vizyonda. Oyuncak Hikayesi 5 dediğim gibi serinin 5. filmi. Oyuncak Hikayesi'ni birazcık daha uzun uzun konuşmak istiyorum aslında. Çünkü bence Pixar'ın yaptığı ve şey açısından düşünecek olursak animasyon, çizgi filmler, canlandırma sineması açısından 90'lardan bugüne uzanan en önemli franchise'lardan biri. İlk film, birinci oyuncak hikayesi 1995'te yapılmıştı. Sonra 99'da ikincisi geldi. 2010'da üçüncüsü geldi ki üçüncüsü bence gerçekten bir başyapıt hala. Çok yani bir film olarak ele aldığımızda da pek çok insan için çok özel bir yeri olduğunu biliyorum. 2019'da dördüncüsü çekildi ve bu yıl beşincisiyle karşı karşıyayız. O yüzden şimdi bir müzik arası verelim ve bu beşinci film için Taylor Swift'in bizzat yazıp yorumladığı şarkıyı dinleyelim. Sonra birazcık daha serinin filmlerinden ve 5. film ne anlatıyor, seride nereye oturuyor ve bundan sonrası için bize neyi söylüyor, biraz onu değerlendirelim. Taylor Swift'ten dinliyoruz. I Knew It, I Knew You.

I knew it. Taylor Swift'ten dinledik. I Knew It, I Knew You. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Taylor Swift'in parçası da bu hafta yeni vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 filminde bu film için özel yazılmış, kullanılmış şarkıydı. Evet, Oyuncak Hikayesi 5 bu hafta itibariyle vizyonda, dediğim gibi. Bu sefer yönetmen koltuğunda Andrew Stanton'ı görüyoruz. Andrew Stanton da Pixar'ın emektar yönetmenlerinden. Daha önce Finding Nemo'yu yönetmişti.

2003'te. Wall-E yine onun yönettiği filmlerden. En son Finding Dory'yi yönetmişti. Pixar'ın en başarılı filmlerinden bazılarına imza atmış bir isim. O yüzden zaten ona da açıklandığında böyle bir ümitlerimiz yükselmişti. Oyuncak Hikaye serisi dediğim gibi 1995 yılında John Lasseter'la başladı yönetmen olarak. Ondan sonra 99'daki ikinci filmi de o yönetti. Üçüncü filmde yönetmen koltuğunda Lee Unkrich'i gördük ve zaten serinin en iyi filmini yönetmiş oldu. Toy Story 3 biraz önce de dediğim gibi pek çok kişi tarafından en beğenilen filmleri arasında da yer alan bir canlandırma sinemada çok nadir karşımıza çıkan dokunaklılıkta, şeyde, katmanlı ve çok güzel bir hikaye. Karakterlerin gelişimi, olay akışı, plotun dönüşümü açısından. Dördüncü Toy Story 2019 yılında gelmişti. Josh Cooley yönetmişti. Orada daha farklı bir yöne, hani aslında Toy Story 3 ile seri bitebilirdi. Ve pek çok insan bittiğini de düşünmüştü. Hatta buna şiddetle karşı çıkan bir takım insanlar var. Quentin Tarantino gibi. Üçten sonrasını kesinlikle izlemeyeceğim. Hani zirvede kapatmışlardı. Tekrar niye yeni film çekiyorlar gibi. Bayağı itiraz edenlerden o da. Ama dördüncü hikayede bir şekilde hani ana karakterleri yeniden anlamlı kılarak o evreni başka bir boyutta yaratmayı, bir sonraki aşamayı taşımayı başardılar. Şimdi bu hafta itibariyle vizyona giren beşinci filmde ise ne yapıyorlar ondan bahsedeyim. Kaçınılmaz olarak aslında ele almaları gereken yere gelmiş durumdalar. Şu anda baktığımızda beşinci filmde gördüğümüz burada ne olacak bir sonraki aşamada, oyuncakların hikayesi ne olacak? Şu anda günümüzde oyuncaklara en büyük engel ise tahmin edeceğiniz gibi dijital dünya. Çocukların elinde oyuncaklardan ziyade onların tüm dikkatlerini çalan telefonlar, tabletler ve dijital aygıtlar diyebiliriz. Ve bu filmin ana fikrini de onun üzerine kurmuşlar. Burada hikayede baktığımızda tatlı küçük bir kız var ve oyuncaklarıyla oynamaya bayılıyor ve aslında hani ilk filmden bu yana elden ele geçen, yeni arkadaşlarla çeşitlenen o oyuncaklar grubu, bu sefer Jessie ön planda, o cowgirl atıyla beraber. Buzz Lightyear var, Jessie oyuncakların lideri gibi şerif olma şeyiyle, Buzz Lightyear da onun yardımcısı, ama onun yanında işte patates kafalı, işte Forky'ler, hani bütün o bildiğimiz yan karakterler hepsi oradalar. Bu küçük kız çocuğu oyuncaklarıyla oynarken çok mutlu ama hiç arkadaş edinemiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Hatta mahallede karşı evdeki komşuları ikiz çocuklar var. Bir kız bir oğlan. Bir türlü onlara seslenip onları birlikte oynamaya davet edemiyor. Çekingen, korkuyor. Onlar da onu çağırmıyorlar hiç. Gibi bir durum var böyle ve kendi halinde ama arkadaş edinmek istiyor. En büyük özlemi de aslında arkadaş edinmek. Ailesi ise teknoloji konusunda daha dikkatli ailelerden biri. O yaşa kadar onu hiçbir şey almamışlar. Ama bir taraftan da çocuklarının yalnızlığına ve arkadaşsızlığına da üzülüyorlar. Ve sonunda dayanamayıp bir gün ona bir tablet alıyorlar. O tabletle beraber birdenbire bu küçük kızın hayatında yeni bir dünya açılıyor gibi. Ama o yeni dünyada ne var? Arkadaş edinmek için bir anlamda o dijital dünya üzerinden ulaştığı yerdeki kişiler illa onun arkadaşı olmaya uygun olmayabilirler. Hikayenin içerisinde zaten işte gittiği dans kursunda aynı sınıftaki kızlardan oluşan bir grup chatinin içine giriyor. Onlarla birlikte vakit geçirme imkanı bulacağı için müthiş heyecanlı ve oyuncaklarının yüzüne bakmıyor. Bizim oyuncaklar yeniden terk edilmiş gibi kalıyorlar. Hatta o dino karakteri, dinozor karakteri, aman tanrım yine mi soyumuz tükeniyor gibi bir replikle oldukça da güzel bir şekilde hem serinin önceki filmlerine referans veriyor hem de aslında kendi türünün geçmişine. Oyuncaklar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Jessie karakteri burada aslında liderleri de olarak ve çok sevdiği çocuğu. Çünkü oyuncaklar
Her ne kadar oyuncaklar çocuk oyuncaklarıysa da oyuncaklarında çocukları var. O aradaki bağın karşılıklılığı üzerine de kurulan bir anlatı olduğu için oyuncak hikayesinde aslında çocuğu şeyden kurtarmak niyetiyle bu tabletten ve bu dijital dünyadan kurtarmak gibi bir yola çıkmaya karar veriyor. Burada şunu da düşünmek gerekiyor. Toy Story yani oyuncak hikayesi filmleri sadece oyuncakların dünyası üzerine değil. Çünkü ilk filmden itibaren bize sunduğu ana fikir işte çocuklar oyuncaklarla oynuyorlar ama oyuncakların da aslında arkada görülmemiş kendi aralarında kendilerine ait bir hayatları var, anlatıları var, kendi aralarında yaşadıkları. Biz bakmadığımız zaman aslında onlar kendi aralarında etkileşimdeler. Bu etkileşim dünyası bir nevi bize şeyin de yansıması gibi. Çünkü bu filmleri izlerken yetişkinler olarak özellikle ebeveynlik üzerine bize çok sayıda soru sordurtan filmler. Çocuk olmaya dair, çocukların hayatlarında geçtikleri dönemlerde çeşitli yaşadıklarına dair de bize pek çok soru sordurtuyor. Burada da gördüğümüzde aslında Bonnie'nin, arkadaş edinmekte zorlanan Bonnie'nin ailesi de çocuklarına yardımcı olmak için aslında o tableti alıyorlar. Bize onu söylüyor başta ama sonrasında orada işte çocuğun maruz kalabileceği zorbalık, bir şekilde dalga geçilme ya da bunlara maruz kalmamak için uyumlanmak zorunda hissetme, kendini değiştirmek zorunda hissetme gibi içine düşmüş olduğu hallerden çok da haberdar olmayabiliyor aileler. Ben filmin bunu gösteren tarafı çok hoşuma gitti. Ailelere en azından bunu göstermesi açısından. Küçük çocuğunuzun, ilkokul çağındaki çocuğunuzun aklından geçen sorular, soru işaretleri ve kaygılar çok başka boyutlarda olabiliyor. O grubun bir parçası olmak, uyum sağlamak için kendilerinden ne tür feragatler veriyorlar, kendilerini neyi layık görüyorlar, kendi özdeğerleri nerelerde dolaşıyor üzerine hoş bir perde arkasını gösteriyor. Öte yandan filmin dijital dünyayla, oyuncaklarla dijital dünyaları başta karşı karşıya getirirken sonrasında ilerleyen zamanda daha uzlaşmacı bir yere geldiğini de söylemem lazım. Çünkü bir taraftan filmi yazarken bence şunu da çok farkındalardı. Hani dijital dünya, ekranlar, tabletler artık hayatımızın bir parçası. Onları çıkartmak mümkün değil. Ama bunların çocuklarımıza zarar vermeyen ve daha faydalı bir şekilde kullanılabileceği nasıl bir orta yol, ara yol bulunabilir fikrini bence çalışmışlar. Bunu da oldukça gerçekçi buldum. Hani şu açıdan da ailelere destek olması açısından. Çünkü çocuğunuzu her türlü dijital dünyadan uzak tutmak, onu cezalandırmak gibi algılanabilecekken ve çok zorlayacakken, öbür tarafta sınırları nerede koymalıyız sorusunu bize iletiyor. Sınırlar konusunu ele almaya bizi zorluyor oyuncak hikayesi 5 filmi. O sınırlarda da tabii gördüğümüz şey ebeveynlerin daha aktif olarak çocukların hayatında yer almaları, onları gözlemlemeleri, dinlemeleri, kendilerini ifade etmeleri için alan açmak konusunda daha aktif olmaları. O zaman oyuncaklarla dijital teknolojinin birleşebileceği, bir araya gelebileceği, yan yana var olabileceği ve çocukların sadece ekran karşısında hareketsiz olarak saplanıp kalmayacakları bir dünyayı tahayyül etmeye bizi davet ediyor oyuncak hikayesi 5. İkinci nokta ise bir taraftan arada bir de pandemi süreci yaşamış ebeveynler açısından da düşünecek olursak, ki ben de onlardan biriyim, pandemi döneminde oğlum ilkokuldaydı ve eve kapanmanın getirdiği dış dünyayla sadece dijital dünya üzerinden bağlantı kurabilme ihtimalini deneyimlemişler olarak oradan arkadaş bulmanın da bir ihtimal olduğunu gözden kaçırmadan, ama orada bu insanların kim olduğunu, herkesin kendi çocuğuna iyi gelecek, onunla anlaşabileceği ve kendini iyi hissedebileceği o seçilmiş arkadaş grubunu, ona iyi gelecek insanları, arkadaşları bulmasına alan açmanın ve bunu kontrollü bir şekilde yapmanın öneminin altını çiziyor oyuncak hikayesi 5. Animasyonlar yine tabii mükemmel. Prodüksiyon açısından Pixar
muhtemelen Amerikan canlandırma sineması açısından, hani stüdyolar açısından baktığımızda durabilecek en iyi yerde duruyor. Buradan nereye gider bu hikaye? Bu tabii bir soru işareti bizim için. Oyuncakların önünde daha başka ne tür engeller ve fırsatlar var? Bir taraftan arka planda birileri bunu kesin çalışıyordur Pixar stüdyolarında diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir franchise var karşımızda. Oyuncak hikayesi serisi başladığından beri çocuklu ailelerin her birinin evinde o oyuncakların ve onun etrafında örülmüş dünyaya dair çok fazla öğenin olduğuna eminim. Bu 5. filmle beraber de çok sayıda yine merchandise dedikleri ürünlerin piyasaya sürüldüğünü tahmin ediyorum. Ama bunlar da hani bu sürecin bir parçası, artık endüstriyelleşmiş sinema pazarlama ortamında. Bazen hatta ürünler önden tasarlanıyor, filmler sonradan yazılıyor bile diyebiliriz stüdyo evreninde. Filmin evrenine dönecek olursak, seslendirenler yine karakterlerimizi aynı isimler. Woody olarak Tom Hanks'i görüyoruz. Bu filmde Woody'nin artık tepesinin açılmasına ve yaşlanmasına dair, o hafif kelleşmesine dair espriler tabii ki devam ediyor. Eski düşmanı, sonradan dostu olan ve hani güzel güzel atıştığı Buzz Lightyear'ı yine Tim Allen seslendiriyor. Bu filmde daha ön planda olan filmin ana karakteri Jesse, dediğim gibi. Jesse'yi de John Cusack seslendiriyor. Bu sefer ana karakterin bir kadın oyuncak üzerinden kurulmuş olması bence önemli. Smarty Pants'te Conan O'Brien var. Lilliped'i ise Greta Lee canlandırıyor. Lilliped de şeyin adı, tabletin, bu dijital tabletin adı. O yüzden karşımızda yine çok iyi seslendirilmiş, çok iyi bir animasyonla gelen bir seri var. Ben şahsen beğendim, onu diyebilirim. Amerika'da da eleştirmenlerden oldukça iyi bir dönüş aldı ve çok büyük bir gişe bekleniyor ilk hafta sonunda. Bu yılın rekora gidecek filmlerinden biri olabilir animasyonlar arasında. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bu filmin ana karakteri ve itici karakteri ve çatışmaların etrafında çözümlendiği karakteri, dediğim gibi, Jesse the Cowgirl olduğu için onun ikinci filmde onun karakterini seslendirdiği şarkıyla devam edelim istiyorum. Filmin müzikal evreni de aynı bundan önceki 4 filmde olduğu gibi yine Randy Newman bestelemiş. Çok güzel şarkılardan oluşuyor. Randy Newman'ın bu film serisi için yarattığı müzikal evren hakikaten çok özel. Şimdi Sarah McLachlan'dan dinliyoruz, When She Loved Me.

Sarah McLachlan'dan dinledik When She Loved Me, Oyuncak Hikayesi 2 filminde kullanılan parçalardan biriydi. Apaçık Radyo'da Sinefil canlı yayında devam ediyor ve bu vizyon filmlerinin yanı sıra alternatif gösterim programlarından bahsetmek istiyorum biraz da. Documentarist 19. İstanbul Belgesel Günleri devam ediyor ve son hafta sonuna girdik artık. 4 mekanda paralel olarak gösterimler ve etkinlikler devam ediyordu. Geçen hafta da Necati Sönmez konuğumuzdu radyoda, programın Documentarist'in direktörlerinden. Fransız Kültür, Aynalı Geçit, Pera Müzesi ve Postane Beyoğlu'nda aslında odaklanmış bir gösterim şeyi var, mekanları var. Bugün bakacak olursak saat 7'de Aynalı Geçit'te bir gösterim var. Aynı saatlerde Pera Müzesi'nde ise ödül töreni gerçekleşecek ve hemen ardından da Yeni Yetenek ödülünü, Johan van der Kolk yeni Yetenek ödülünü alan film gösterilecek. Yarın yine 4 mekanda paralel olarak etkinlikler devam ediyor. Pazar günü aslında bir ara veriliyor çünkü birazcık pazar günü Beyoğlu'nda nasıl denir, olağanüstü bir takım güvenlik önlemleri alınacağı için gösterimlere ulaşmak çok mümkün olamayacağından dolayı, polisiye önlemlerden dolayı gösterimler biraz cumartesi gününe aktarılmış. Pazar günü sadece Postane'de saat 2'de, o da Galata tarafında, bir gösterim ve forum olacak. Haysiyet Tohumları, Yaşam Savunucuları Halklarının İklim Zirvesi'ne hazırlanırken filmi, önce Haysiyet Tohumları filmi gösterilecek, ardından da bu konuda bir forum gerçekleştirilecek. Pazartesi gününe de sarkmış iki gösterim bu pazar günkü iptallerden dolayı. Onlardan Aynalı Geçit'te 5'te ve 7'de gerçekleşecek. Documentaries.org adresinden gösterim çizelgesine ve takvimin detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu hafta Sinematek'te yine gösterimler devam ediyor Kadıköy'de. Bu akşam saat 8'de Lüimal programı kapsamında Asansör Purlaşafo'yu, İdam Sehpası'nı izleyebilirsiniz. Yarın saat 2'de yine Lüimal seçkisinden Hayalet Hindistan belgeselini görebilirsiniz. Pazar günü 2'de Hector Babenko'dan Pixote En Güçsüzün Yaşam Savaşı, akşamüstü 6.30'da ise Osama Muhabbet'ten Gündüz Vakti Yıldızları izleyebilirsiniz. Önümüzdeki haftada Salı, Çarşamba günleri Lüimal seçkisinden Salı günü saat 8'de Zazimetro'da, Çarşamba 8'de ise Le Zaman Aşıklar filmi gösterilecek. Önümüzdeki hafta Perşembe ise Osman Sembene, Senegal sinemasının büyük isminin Le Noir de Kara Kız filmini izleyebilirsiniz. Bu yakaya geçersek, İstanbul Modern'in sinemasında Gölge Zaman programı devam ediyor. 24 Haziran'a kadar sanal gerçeklik filmleri kapsamında Gölge Zaman'ı izleyebiliyorsunuz. Öncesinde girip içerisinde müzenin, şöyle tarif edeyim tam olarak size, 24 Haziran'a kadar pazartesi hariç her gün mezzanin katında izlenebiliyor. Şey biletiyle, müze biletiyle girebiliyorsunuz. Pera Müzesi'nde Documentaries programı devam ediyor bu hafta sonu, dediğim gibi. Şeye bakacak olursak da İstanbul Sinema Ofisi yeni açılmış olan, orada da programlar devam ediyor. Yarın mesela saat 4'te sinema yazarı ve senarist Burak Göral, oyuncu Cem Davran'la bir söyleşi gerçekleştirecek. Herkese açık bu etkinliklere yeni açılan İstanbul Sinema Ofisi'nde katılabilirsiniz. İBB Beyoğlu Sineması'nda da gösterimler devam ediyor. Orada da bu hafta Ülke Sineması programı kapsamında İtalya'dan filmler gösterilecek. 19-21 Haziran tarihleri arasında. Bu akşam saat 7'de Gabriele Salvatore'den Napoli, New York'u izleyebilirsiniz. Yarın saat 4'te Massimiliano Bruno'dan İki Gönül, İki Samanlık filmi gösterilecek. Yine yarın saat 7'de
Ludovica Rampoli'den kısa bir aşk hikayesi gösteriliyor. 21 Haziran Pazar günü saat 2'de Pupia Vati'den Verdi'nin odaları. Pazar günü saat 4'te tekrar Salvatore'sin Napoli New York filminin bir tekrar gösterimi olacak. Ve pazar 7'de ise Alessandro Aronadio'nun Senin İçin filmini izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş zaten programımızın sonuna geliyoruz. Sinema dünyasından bir takım haberler vermek istiyordum ama vaktimiz çok azaldı. O yüzden bir şey çalmak istiyorum. Sinema tekte bu akşam gösterilecek olan Asansör Pour la Chauffeur filminin unutulmaz müzikleri. Miles Davis'in yaptığı bence tüm zamanların en iyi film müziği albümlerinden biri olabilir. Onlardan bir parça çalmak istiyorum. Sonrasında size veda edeceğim. Dinleyeceğimiz parça Nuit sur le Champs-Élysées'nin Take 4'ü, 4. kaydını dinliyoruz şimdi.

Miles Davis'ten dinledik. Nuit sur les Champs-Élysées, Take 4, Asansör pour l'échafaud, Louis Malle'in bu akşam Sinematek'te gösterilen İdam Sehpası filminin müziklerindendi. Apaçık Radyo'da Sinefil'in sonuna yaklaşıyoruz. Gösterim programlarını paylaştım sizinle. Bir de yarın başlayan bir festivalden daha bahsetmek istiyorum. Il Cinema Ritrovato, bu Bologna'da yaklaşık 40 yıldır yapılan bir festival. Il Cinema Ritrovato ne demek? Yeniden keşfedilmiş sinema anlamına geliyor. Bu senenin bizim için bir ayrıca özelliği daha var. Bu Bologna'nın kültürel tarihi açısından, bence hani dünya sinema tarihi açısından da çok önemli bir festival. Özellikle bizim gibi sinema tarihine meraklılar için çok daha keyifli. Çünkü 9 gün süren bu festival boyunca restore edilmiş, yeniden keşfedilmiş, bugüne kadar birazcık gözden kaçmış filmlerin bazıları, hani bir neredeyse 100 yıllık filmlerden bahsediyoruz. Onlar İtalya'nın kuzeyinde bu şehirde sinema severlerle, gerçek sinefillerle buluşuyorlar. Dediğim gibi bu yıl da 40. yılı aslında bu festivalin. Bu yıl festivalde Türkiye'den de bir film gösterilecek. Sinematek Sinema Evi'nin desteğiyle gerçekleşen, hani onların öncülüğünde gerçekleşen bir restorasyon projesi bu. Sinemamızın bugüne kadar ulaşan ve korku türünde kültleşmiş en eski filmi Dracula İstanbul'da. Biz de bir süredir zaten Sinematek'te gösterimleri yapılıyordu. Biz de sizlere duyuruyorduk. Dünya turnesine çıkmıştı bile film. Cleveland Institute of Art'ta, oranın Sinematek'inde gösterilmişti. Şimdi oradan Polonya'ya doğru yola çıkmış. Bu dünyanın en prestijli restore filmler festivalinde seyircilerle buluşacak. Mehmet Muhtar'ın 1953 yılında yapmış olduğu bu film 24 ve 25 Haziran tarih ...lerinde Bologna'da sinema severlerle buluşacak. Bizim için de çok gurur verici. Hakikaten çok özel bir festival. Bugüne kadar çok farklı restore edilmiş filmlerin ilk gösterimlerinin yapıldığı... ...ya da çok gözden kaçtıktan sonra bu festivalle, seyircilerle yeniden buluşup... tüm dünyada yeniden gösterilme fırsatı bulan çok sayıda film var. Bu festivalin hakikaten dünyada ciddi de rağbet gördüğü, özellikle sinefiller ve sinefil yönetmenler arasında rağbet gördüğünü söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda katılımcıları arasında Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ve Wes Anderson gibi sinema tarihine çok meraklı isimler vardı. O yüzden bu güzel haberi de sizlerle paylaşmak istedim. Bu hafta sinema dünyasından aldığımız haberlerden bir diğeri de geçtiğimiz yıl içerisinde Oscar'larda da en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde ödül alıp ama törene katılmayan oyuncu yönetmen Sean Penn'den geliyor. Sean Penn biraz sivri çıkışlarıyla da bilinen bir isim, sizlerin de bildiği gibi. Bu sefer de yine iddialı bir proje yapmaya kalkışmış. Yönetmen olarak da rüştünü ispat etmiş bir isim. Benim de çok beğendiğim filmleri var. Bu sefer gerçek bir olayı ve gerçek bir karakteri ele alıyor. Ele aldığı konu, bu 6 Ocak'ta Amerikan Kongresi'ne yapılan o kalkışmanın öyküsü. Böyle bir hikayeyi ve o bir nevi işte 2021 yılındaki Capital isyanı olarak da geçiyor, kalkışması olarak da geçiyor adı o olayın. Bir karakter bulmuş, karakter dedim yani o şeyin, çatışmanın ortasında kalmış olan polis memurlarından birinin hikayesine odaklanacakmış ve bu karakteri de Bradley Cooper'ın konuşması konuşuluyormuş şu anda. Kendisiyle görüşmeler başlamış. Şeyin de o gerçek polis memuruyla da zaten hani görüşüp onun da rızası ve desteği ve ondan aldıkları bilgilerle de o son derece şiddetli, arada zannediyorum birkaç kişi de ölmüştü aralarında polis memurda olan, bunu beyaz perdeye taşıyacak. Sean Penn siyasi olarak da duruşunu çok net ifade eden, hiç sözünü sakınmayan biri olarak bakalım bu filmle, bence hani böyle bir hikaye hakikaten onun gibi birinin ele alması önemli diye düşünüyorum.
Evet, böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Bu haftaki program destekçilerimiz Gülşen Yiğit ve Selahattin Yiğit'e çok teşekkür ederiz. Ayrıca teknik masadaki arkadaşımız Dila'ya da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta program ortağı Melis Behlil ile birlikte sizlerle birlikte olacağız tekrar. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları diliyorum.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da apaçık radyoda. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: tisíci. Expo dos mil. Expo mi sen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Biraz yapay zeka fırtınasına azıcık ara verelim dedik bu hafta. Teknolojinin diğer alanlardaki gelişmelerinden bahsetmeyi uzun süredir ihmal etmiştik. Yine çok önemli bir alan olan biyoteknoloji konusunda bir sohbet edeceğiz bugün. Haluk burada.
3: Merhaba.
2: Ben İsmail ve bir de çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Neval Sevinç Özdemir.
4: Merhaba.
2: Hoş geldin. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğun için.
4: Ben de teşekkür ederim.
2: Neval diye sesleneceğim. Uzun süredir tanıyorum. Seyircilerimiz de hoş görsünler. Neval Acıbadem Üniversitesi'nde görev yapıyor ve bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Senden alalım mı kısaca? Nedir lisansın ve şu anda yaptığın şey?
4: Tabii lisansım moleküler biyoloji genetik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. İTEL'iyim. Özellikle söylüyorum, biz seviyoruz biz bir İTEL'i olma durumunu. Doktoram medikal biyoteknoloji, tıbbi biyoteknoloji. Çalıştığım fakülte Eczacılık Fakültesi bölümünde ilaç biyoteknolojisi. Genel olarak böyle diyeyim. Multidisipliner çalışan biriyim. Ama moleküler biyoloğum aslında.
2: Evet. Bizim ilgimizi çeken bir konu vardı. Onun için seninle sohbete girmiştim. Kök hücreden organ, organoid vesaire yapımı üzerine daha önceki eski programlarımızda da konuşmuştuk. Biz kendi aramızda Haluk'la şey diyorduk. Ya olgunlaşmış hücreden de geri dönüş var mı? Herhalde henüz yok falan diyorduk ama uzun yıllardır varmış. Biz o konuda bayağı cahil kalmışız gerçekten.
4: 2016 demiştik bu arada bir muhabbetimiz içinde. 2006'ymış gerçekten.
2: Daha rezil durumdayız biz.
4: Ya bu uygulamaya koyulması...
3: Bizim yılmayı başaramadılarsa onlarda problem var. Ne yapalım?
4: aynı fikirdeyim. Uygulamayla ilgili bir şey. Sonuçta araştırmanın dönüştürülmesi lazım ki öğrenelim.
2: Evet. Olgunlaşmış hücreden, diyelim ki deri hücresinden, diyelim ki kemik hücresinden geriye daha henüz olgunlaşmamış, adı konulmamış hücreye doğru geri dönüşte mümkün imiş. Bunu konuşalım diye geldik ama daha programın başında azıcık hemen bir şeyler belirteyim. Sen bana şey gönderdin Neval, nelerle ilgilendiğinizi içeren bir PDF sunumu gönderdin. Benim gözlerim iyice açıldı. Mesela çip üzerine yerleştirilmiş organ modelleri gibi bir şey.
4: Evet.
2: Açıkçası hiç duymamıştım. 3D hücre kültürleri diye söylüyor. Zaten ben diyorum ki ya, o nedir? Zaten 3 boyutlu değil midir hücre kültürleri falan? Bu aralar duymaya başladığımız organoid lafı var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Bunlardan da bahsedelim ve aydınlat bizi ne var? Hep beraber dinleyelim, öğrenelim neler oluyor. Dünya sadece yapay zekadan ibaret değil. Eminim ki
4: doğal zekayla da bayağı bir şey yapıyoruz. Evet, aydınlatmaya çalışayım ama.
2: Evet ya, doğal zekanın zaferini dinlemek istiyoruz. Şimdi sen.
4: Şöyle bayağı geniş bir alan tabii ama genel olarak konuşacak olursak yani iPSC'lerin yapılması da yani işte indüklenmiş pluripotent kök hücre deniyor bunlara. Aslında bahsettiğin gibi yani bir vücut hücresini yeniden kök hücre olarak davranmaya zorluyorsunuz, dönüştürüyorsunuz onu. Ve kök hücre haline getirdikten sonra da istediğiniz bir hücre tipine dönüşmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunları dışarıdan bazı faktörler vererek yapıyorsunuz.
2: Bir soru sorabilir miyim hemen? Mesela deriden aldın, kök hücrelerine getirdin. Bunu diyelim ki kıkırdak hücresi haline döndürmek mümkün oluyor mu?
4: Mümkün. Son derece mümkün. Deniz yapıyor.
2: Deniz kızım bu arada. Birlikte aynı ortamda çalışıyor.
4: Yani doğrudan iPSC'den yapmasa da yine kök hücreye dönüştürüp yapıyor. İşte kıkırdağa dönüştürmek. Hatta sonra bir de kıkırdağa dönüştü mü diye karakterize de ediyor. Yani şu demek. Kök hücreyken hücrenin salgıladığı ya da ürettiği proteinlerin profili farklı. Kıkırdak hücresinin ürettiği proteinlerin profili farklı. Bu da aslında tüm hücreler içinde aynı genom var. Yani aynı genler, kompozisyon aynı. Ama hangi genin daha yüksek miktarda ekspres edileceğini, yani ifade edilip proteinin üretileceğini hücrenin içindeki diğer faktörler karar veriyor. Bunlara transkripsiyon faktörleri deniyor. Transkripsiyon genin transkripte edilmesi. Yani nasıl işte video izlerken mesela alt yazısı geçer ya da konuşmanın yazı dökümü olur, transkript denir. Aynı şekilde DNA içindeki genin mRNA'ya dönüştüğü ve son olgunlaşmış mRNA'ya transkript deniyor. Bu transkriptlerin oluşmasıyla ilgili de diyelim ki bir X geni var. X geninin en baş tarafında promoter denen bir alan var. Yani genin ifade edilmesine sebep olan, promote eden, onu artıran. Buraya belli başlı moleküller bağlandığı zaman daha yüksek miktarda, daha yüksek sıklıkta proteini üretmesine sebep oluyor ya da tam tersi. Dolayısıyla bunlar düzenleyici moleküller. Genlerin protein üretirken ne miktarda aktif çalışacaklarını düzenlemek her şeyi ayarlayan şey. Yani kıkırdak hücresi mi olayım, karaciğer hücresi mi olayım, kök hücre olarak mı kalayım demesi için hücrenin belli başlı genlerini düzenlemesi gerekiyor. Düzenlemek için kullandığı faktörler, dediğim gibi transkripsiyon faktörleri, bu alanda çalışmayı yapıp Nobel alan Shinya Yamanaka, aslında bir tek Yamanaka değil birkaç kişi daha var galiba Nobel'i paylaşan, tabii ki ortak çalışmaların ürünü ama Yamanaka faktörleri deniyor bunlara. 4 tane protein belirlendi. 2006'da olan bu işte. Bu 4 protein transkripsiyon faktörü, 4'ü de hücrenin kök hücre olarak davranmasını sağlayan 4 tane genin çok yüksek miktarda çalışmasını sağlayan proteinler. Siz bunları bir vücut hücresinin içine veriyorsunuz. Bir viral plazmitle, vektörle veriyorsunuz. Sonra hücrenin içinde bu 4 tane gen aşırı ifade ediliyor. Ve hücre kendini yeniden potent, başka bir hücreye dönüşmeye potansiyeli olan bir kök hücre zannediyor. Ve ona dönüşüyor ve o şekilde çoğalmaya devam ediyor. Bu şekilde yeniden programlama yapmış oluyorsunuz.
2: Bu bayağı kontrollü olması gereken bir şey değil mi? Ben bir an çoğalma deyince hemen aklıma kötü şeyler
4: Kanser
2: geldi.
4: gidiyor değil mi? Evet.
2: Kontrolsüz
4: Çok önemli
2: çoğalma.
4: aslında. Doğru. Ya hücre döngüsü çok her şeyin merkezinde. Hücrenin ölmeye, bölünmeye, büyümeye karar vermesi bütün süreçleri etkiliyor. Ve bu kararları verirken de belli başlı biyokimyasal sinyalleşmeler var ama sadece o değil. Aynı zamanda bulunduğu ortam, yetiştiği yüzey, etkileştiği diğer hücreler, onların hep birlikte bir kolektif davranışı. Aslında bunların hepsi bir faktör. Ama bu Yamanaka faktörleri dediğimiz ve doğrudan iPSC'ye yeniden programlama meselesi tanımlanmış, standartlaştırılmış bir prosedür haline geldi. Klinik uygulaması da artık yapılıyor o yüzden. Yani klinik uygulamaların başında aslında bir araç gibi düşünmek lazım. İndüklenmiş kök hücreye dönüştürme meselesini. Bu aracı kullanarak birçok şey yapabilirsiniz. Kişiye özgü bir beyin organoidi yapabilirsiniz mesela. Yani ben senin kolundan işte bir punch alırım. Fibroblastları izole ederim dokunun içinden. Bunların gerçekten fibroblast olduklarını kanıtlarım. Yani karakterizasyonunu yaparım. Standart bir fibroblastın üretmesi gereken proteinlerin varlığını gösteririm. Genomunuzu sekanslarım. Bütün dizisine hakim olurum. Transkriptomik profilini çıkarırım. İşte tüm genler ne düzeyde, nasıl bir profille ekspres ediliyor bir profilleme yaparım. Proteomiğini yaparım. Tüm proteinlerin kompozisyonuna bakarım. Bu arada bu fibroblastları alıp işte faktörleri verip kök hücreye dönüştürürüm. Kök hücreye dönüştürdükten sonra da onları öyle bir ortama, medium'a koyarım ki onlar nörona dönüşürler. Aslında zaten kök hücreler default modda ilk başta nöron hücrelerine dönüşüyor, sinir hücrelerine dönüşüyor. Daha sonra diğer faktörlerin de etkisiyle işte kemik, kıkırdak, deri, karaciğer neyse. Ama default olarak ilk başta sinir hücresine, developmental, o gelişim sürecinde. Dolayısıyla beyin organoidi yapmak için önce sinir hücresini dönüştürmem, daha doğrusu progenitör hücre deniyor, ön hücresi. Sonra beyindeki diğer yardımcı hücreler işte glial hücreler yani astrositler o sulu su. Onları da üretip ortamda hücre kültürü ortamında kendi kendilerine organ yapmalarını sağlayabilirim. Biraz uzun oldu ama hepsi
3: Olsun
4: birbiriyle
3: olsun.
4: bağlantılı.
2: Yok
3: Bir iktisatçı olarak saf bir soru soracağım şimdi.
4: Buyurun.
2: Hayır, ondan önce çok kısa bir şey ekleyeyim. Bir dakika dur. Ya bu kadar kolay anlattın. Anlamadığımız bir sürü kelimelerle bu kadar kolay. Ben biraz anlıyorum tabii de. Bunların hepsini tıkır tıkır
4: Tabii, o kadar kolay ve o kadar ucuz ki
2: değil
4: inanamazsınız.
2: mi? Bu önemliydi. Evet Halep.
3: Şimdi birkaç tane böyle soru cevap gibi olacak. Şimdi bu mesela beyin çok iddialı geldi bana da. Neyse onu şöyle mi algılamak gerekiyor? Bir hard diskte işte bad sektörler oluşuyor. Değil mi? Böyle çok kullanılmaktan. Eski zamanda öyleydi. Şimdi öyle mi bilmiyorum da. Bazı yerler deforme oluyor. Ondan sonra ve oradaki bilgiler de kayboluyor aslında. Bunu düzeltmenin bazen mümkün oluyor, bazen olmuyor. Tabii o deformasyonun niteliğine bağlı olarak. Şimdi böyle bir organel yarattığınız zaman bunu herhalde hayvanlarda falan denediniz. Daha insanlarda denenmiş midir? Önce onu sorayım.
4: Şimdi şöyle organel yapmıyorsunuz, organ yapıyorsunuz, tamam mı?
3: Organ.
4: Minyatür bir organ.
2: Bir de şeyi açıklar
4: Minyatür
2: mısın?
4: ama yani
2: Organoid.
4: tam da değil. Heh.
2: Ne var? Organoid kullandın çokça. Organoidin de ne olduğunu kısaca söylersem birleştirerek gidebiliriz.
4: Tamam tabii. Şöyle bir herhangi bir organ düşünelim. Beyin olsun yine. Beynin içinde belli katmanlar var ya.
3: Evet.
4: Tüm bu katmanlarda farklı farklı hücre tipleri var. Ve bu hücre tiplerinin hepsi de aynı genoma sahip ama farklı ekspresyon paternleri var. Yani farklı proteinler üretiyorlar. Dolayısıyla hepsinin farklı fonksiyonu var. Ve herhangi bir hücre tipinde bir sıkıntı olduğu zaman da genel bir organda bir sıkıntı yaşama ihtimaliniz var. Organoid demek tek bir hücreden, yani kök hücre özelliği gösteren bir hücreden farklı çeşit hücre tiplerini oluşturup bunların böyle jel gibi bir ortamda bir araya koyduğunuzda kendiliğinden siz ekstra bir şey de yapmadan o organ yapısını oluşturmalarını sağlıyorsunuz. Ve mesela katmanları gösteriyorsunuz bu durumda, beyin olduğu durumda. Ve bu katmanların her birinin de gerçek dokuya benzer şekilde üretildiğini gördüğünüz zaman bu minyatür bir organ modeli diyebiliyorsunuz. Fakat burada mesela özellikle beyin için önemli bir durum var. Beyin kendi kendine excite olabiliyor normalde. Siz bir mikroçip üzerine ya da bir akım vererek aktive etmediğiniz sürece beyin organoidleri şu an ekstra hani böyle bir aktif sinirsel bir işlevlerin süre geldiği bir platform değil henüz. Ama bununla ilgili de çalışmalar var. Dolayısıyla dokunun fonksiyonunu olabildiğince gerçeğe yakın şekilde gösterebilecek, yerine getirebilecek küçük modeller yapıyorsunuz. Ve bunlar gerçek biyolojik modeller ve kişiye özgü yapılabiliyor. Çünkü kişinin kendi hücresinden alıp ürettiğiniz için kişinin kendi organının minyatürü gibi oluyor.
2: Bunu ne
4: Üzerinde
2: amaçlı
4: test ediyorsunuz.
2: kullanıyorsunuz? Beyni yerine koymak için değil herhalde.
4: Değil, implantasyon gibi düşünmeyin ama bu da mümkün. Yani kesinlikle imkansız değil, gayet mümkün. Ama dokuya göre ve hedefinize göre değişiyor. Kullanma sebebiniz genelde test yapmak, yani ilaç testleri yapmak en genel anlamıyla, en çok kullanılan. Fakat özellikle mesela nörogelişimsel hastalıklarda, daha doğrusu gelişimsel hastalıklarda, embriyonik dönemden itibaren hücrenin genomundan kaynaklanan ve zeka geriliğine sebep olan bir mutasyon. Şimdi embriyonik dönemden itibaren o gelişim sürecinde olan biten her şey yapıyor bunu zaten. Çocuk büyümüş artık. Embriyonik kök hücresi de yok elinizde. Önce onun kök hücresini elde etmeniz ve bu kök hücrenin gelişimsel süreçte başına neler geldi, nasıl problemler yaşadığını, bu mutasyonun nelere sebep olduğunu fonksiyonel olarak test edebilmeniz için bu tip bir taklit platform gerekiyor. Aksi halde kişinin kendi beyni üzerinde çalışma yapamıyorsunuz. Çok fazla uygulama alanı var tabii. Özellikle de klinik öncesi ilaç testlerinde hayvan testlerinin yerine geçme meselesi var. Ona da bahsederiz belki.
2: Esas şeyi oydu zaten. Evet.
4: Bu deformasyon meselesiyle ilgili ama çok aslında önemli bir nokta bence. Şimdi beyinde de kullanılmayan bölgelerin zamanla sustuğu mevzusu var ya, bu nöroplastisite de konuşulur, hani onları aktifleştirme. Evet, yani ne kadar fonksiyonel bir bölgeyse o kadar aktif oluyor beyindeki ağlar. Bir deformasyon oldu diyelim ki belli bir bölgede, yani bir kaza oldu, bir hasar gerçekleşti bir dokumuzda. O dokunun yeniden üretilebilmesi için, bu da rejeneratif tıp alanı. Oraya aslında kişinin kendi hücrelerinden yeni bir, mesela kemik kırığı, işte yeni bir kemik hücresi üretip oraya vermek söz konusu. Bu da şunu sağlıyor: dışarıdan başka bir şey vermiyorsunuz da kişinin kendi hücresini kemiğe dönüştürüp kendi kemiğine veriyorsunuz enjeksiyonla. Hücre terapisi deniyor buna da. Hepsi aslında birbirinin içine giren alanlar. Yani bu
3: Peki
4: deformasyonda da yapılabilecek bir şey.
3: şimdi şöyle, bu tabii vücut çok karmaşık bir şey benim anladığım kadarıyla söylüyorum. Yani bir tür hücre seviyesinde, yani çok mikro seviyede evrim süreçleri var. Yani vücut bir metabolizma olarak da bu evrim süreçlerinin toplamı. Dolayısıyla halihazırda vücuttaki hücreler bu evrimin tarihini taşıyorlar. Yani onun bilincindeler diyelim. Hani tırnak içinde söylüyorum. Bilinç yanlış bir laf. Onun farkındayım da. Onun bir parçası olarak evrimleşmişler. Dolayısıyla diğerleriyle bir bağ kurdularsa bu bağ işte uzun bir şey yapıyor. Şimdi bu hasar görüyor ya da herhangi bir nedenden ötürü bunun bir parçasına dışarıdan sıfır ama vücudun reddetmeyeceği, çünkü kendisinden kaynaklanmış bir hücre grubunu belli bir fonksiyon yerine getirmesini umarak plant ettiniz ya da işte koydunuz. Burada bir sorun çıkmıyor mu? Yani o evrim tarihine diyelim nasıl adapte olabiliyor ki bunlar? Özellikle beyinden bahsediyorum tabii. Beyinde çünkü bir de yani boş boş şeyler koymuş oluyorsunuz. Hafıza kartları koymuş oluyorsunuz ama mesela onların fonksiyonellik kazanması falan mümkün olabilir mi böyle bir şey? Tamamen ütopik bir soru olduğunu farkındayım.
4: Ya çok olmayabilir bu arada. Yani artık her şey çok çok hızlı değişiyor ve hani hücre düzeyinde bir bilinçten bahsetmek de belki gelecekte farklı bakacağız bu konuya. Yani bilinç meselesi de daha tam her şey anlaşılmış değil, hiçbir şey anlaşılmış değil. Ama hücrelerin bir arada davrandığına dair çok ciddi bulgular var. Yani kolektif bir davranış sergilediklerine dair. Neyse, bunlar ayrı konular. Ama şöyle. Şimdi bir dokuya ya da bir organa bir implantasyon yaptığınızda organın özelliğine ve fonksiyonlarına bağlı olarak ne kadar başarılı olacağınız değişiyor. Temel mantık olarak bence çok haklısınız. Bunun nasıl olacağını kestirmek çok da mümkün değil. Belli başlı uygulamalar çok uzun yıllardır yapılıyor. İşte platin implant mesela, bir kemik kırığı oldu, bir şey oldu. Bunların hepsine biyomalzeme deniyor. Öncelikle belli başlı şeyler var. Vücudun reddetmemesi lazım. Yani nedir bu? İşte vücudun bağışıklık sistemi hücreleri bu gelen malzemeden rahatsız olmamalı. Yüksek bir enflamasyon olmamalı ve tepki göstermemeli. Bunun dışında dokunun o plaka üstünde, yani sizin vücudunuzda zaten sahip olduğunuz hücrelerin o malzeme üstünde çoğalmaya devam etmesi ve bir doku oluşturmasını bekliyorsunuz. Aslında işin içine yalnızca malzeme koyduğunuzda, bir hücre koymadığınızda genel durum bu. Malzemeyle birlikte bir de bir hücre koyarsanız eğer, bu durumda aynı şey geçerli. Hücreyi de bir malzeme olarak görebiliriz aslında. Fakat bu biyokimyasal bir malzeme. Özellikle de hücrenin membranında bulunan proteinlerin farklı hücrelere ne haber göndereceğini önden tamamen kestirmeniz mümkün değil. Bu yine hangi organ olduğuyla çok çok ilgili. Şimdi diyelim ki beyne bir parça implante edileceğini düşünelim ve diyelim ki benim deri hücrelerimden iPSC yaptık. iPSC'leri beyin organoidine dönüştürdük ve bu işte küçük bir benim beynimin bir parçasını ürettim ben. Hatta abarttım, iyice büyüttüm onu, daha da ürettim. İşte difüzyon problemlerini çözdüm. Oksijenle besleyebiliyorum. Şahane bir doku parçası oldu. Beynime de koydum. Şimdi bu durumda ne olacaksın? Fringe diye bir dizi var, bilir misiniz
3: Evet,
4: hiç?
3: ben hastasıyım. Yani
4: Hani
3: hastasıyım
4: Walter'ın
3: galiba.
4: kafasından çıkarılan doku parçası var ya, hani
3: Evet.
4: karakteri falan. Bence gayet mantıklı, makul, güzel yazılmış. Zaten senaristler şahane insanlar.
3: Ben
4: Ben
3: çok
4: öyle bir şey
3: takip
4: beklerim. Yani tam öngörmek gerçekten mümkün değil ama yarayı iyileştirmek ya da işte bir boşluğu doldurmak, yani yine rejeneratif amaçla yapıyorsanız sizin kendi vücut hücreleriniz baskın geliyor. Kim daha çok çoğalıp daha çok ortalığı kaplarsa o baskın geliyor. Ama
3: Doğru.
4: ortama koyduğunuz dokunun içinde atıyorum bir virüsle enfekte bütün vücuda yayarsınız o virüsü. O da mümkün. Kim daha aktifse o kazanır yani.
2: Şimdi bu
3: Yani bu biyo malzeme kullandığımız zaman tek taraflı bir etkileşim var aslında. Vücudun orijinal hücrelerinden şeye doğru, onun etrafında çoğalma bilmem ne. Yani bir tür alet gibi değerlendirme var. Ama bir hücre koyarsanız bu sefer etkileşim çift taraflı olacak.
4: canlı
3: Ve
4: bir
3: o,
4: hayal gibi.
3: evet, dolayısıyla o çift taraflı şeyin nereye gideceğini kestirmenin imkanı yok. Buna böyle bir şey herhalde kolay kolay izin verilmez, ben bilmiyorum.
2: Ya henüz yok
4: Doku beyin
2: bayağı.
4: olunca sıkıntı.
2: Hı, tabii.
4: Ama mesela dizlerinizde enjeksiyon yapılabilir hücreleri.
2: Mesela Deniz
3: Kemikte falan da bir problem olmaz. O da çok
4: Evet.
3: şey değil. Hı.
2: Yani
4: Evet, yine
2: Deniz'in
4: Deniz yapıyor.
2: çalışması kıkırdak kemik bir aparatıydı mesela. Orada daha kontrollü gidebiliyor işler. O aşınan kıkırdakların yerine laboratuvarda üretilmiş kıkırdak, ki çok uzun süredir var olan bir şey, 30 senedir neredeyse yapılan bir şey bu. Yalnız hemen şimdi ben konuyu hemen şeye çekeceğim. Nevaller'in yaptığı çalışma transplantasyon değil. Asıl olarak
3: Değil.
2: ve
3: Evet,
2: bence
3: evet.
2: çok
3: Evet.
2: önemli bir alanda çalışıyorlar. Deneyler, ilaç deneylerini öncelikle ya da

0: uygulamasındaki başarınız ne durumda şu anda? Yüksek mi? İyi mi? Sizce sen ne diyorsun? Ne var?
1: Bence iyi, daha da
0: İyi.
1: iyiye gidiyor.
0: Daha da iyiye gidiyor.
1: Bütün dünya çalışıyor çünkü. Yani herkes gerçekten bu konuda ciddi araştırmaları girişti. Bir de proje destekleri de çok yüksek bu alanda. O yüzden de daha çok insan da çalışıyor.
0: Çünkü hayvan deneylerinden önce bayağı yol alınmış oluyor burada. Bir de bayağı...
1: Evet, evet. Bir de aslında mesele biraz tamam, hayvan deneylerinin yerini alması birçok açıdan şahane. Bizim gibi normal vatandaşlar için de öyle. Fakat çok büyük bir ilaç endüstrisi olduğunu düşünün. Bunlar çok uzun yıllar ve çok büyük paralar harcıyorlar yeni ilaç molekülü geliştirmek için. Ve bu süreçte en büyük problemlerden biri de insan deneylerine geçmeden önce yapılan klinik öncesi testlerin doğruluk, etkinlik, toksisite, bu sonuçların gerçekte görülenden çok farklı olması. Yani ilacın başarılı bir yeni ilaç molekülü geliştirmenin oranı aşağı yukarı %10 civarı başarı oranı. Yani %90'ı fail oluyor denediğiniz ilaçların. Onun için de hayvan testleri de her zaman insanı yeterince temsil edemiyor. Onun için bu tip platformlar maddi anlamda da çok ciddi bir fark yaratacak dünyada.
0: Bunu hemen belirtelim. Gerçekten laboratuvar diyelim ki arkasından geldi hayvan deneyiyle, diyelim ki insan deneyleri, senin bizimle paylaştığın bu metinde, programın başında söylediğim metinde orada belirtiliyor zaten. Ortamın değişikliği, dokuların farklılığı vesaire bir sürü sebepten dolayı işte hayvanda çok yüksek başarı gösterse bile insanda dediğin gibi başarısızlıkların olduğunu not etmişiz burada. Bunu bu seviyede yüksek olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Ama bunu da minimize edebilmek için daha hayvandan bile önce laboratuvarda çalışmak için malzemeler yapmış oluyorsunuz şu anda.
1: Evet.
0: Ve biz bu ilginç çalışmaların detaylarını, değişik boyutlarını önümüzdeki hafta konuşmaya devam edeceğiz. Çok değerli dostumuz ve konuğumuz Neval Sevinç Özdemir ile yaptığımız sohbetin birinci bölümünü sizlerle paylaştık bugün. Acıbadem Üniversitesi'nde moleküler biyolog olarak çalışan değerli konuğumuz bize özellikle ilaç geliştirme kısmında laboratuvarda canlı hücrelerle oluşturulan deney malzemelerini, test malzemelerini anlattı. Biyoteknolojide çok önemli gelişmelere denk düşen bu sohbet bizim de açıkçası bayağı bir zihnimizi açtı. Olgunlaşmış hücreden tekrar geriye kök hücreye dönüş, oradan tekrar hücreyi başka bir organ hücresi olarak yetiştirip, şekillendirip, özellikle organoid adı verilen, yani tedavi edilmesi hedeflenen organı taklit eden laboratuvar malzemeleri üreterek daha doğru sonuçlar almak ve bir de hayvan deneylerinde daha az hayvan kullanmak üzerine çok önemli gelişmeler paylaştı bizimle. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta bu sohbetin ikinci bölümüyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Debruyne'ye teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayla Üçkuyu, Sezin Üçkuyu ve Yavuz Üçkuyu'ya teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Top of My Head isimli kayıtla başladık. Roy Hargrove'un Live at KNKX albümünün de açılış kaydıydı ve bir anlamda 2026 yılını da açtığımız albümlerden biriydi. Ocak ayında yayınlanmıştı ve oldukça da heyecan uyandırmıştı. Çünkü bildiğiniz gibi maalesef genç yaşta aramızdan ayrılmıştı Roy Hargrove. Kariyerinin zirvesindeydi üstelik. Daha çok işler yapmasını merakla beklediğimiz isimlerden biriydi. Dolayısıyla daha önce herhangi bir Roy Hargrove albümünde yayınlanmamış, işte bu dört kaydın arşivlerden çıkarılarak bir albüm olarak önümüze konması kuşkusuz heyecan vericiydi. Live at KNKX albümüyle güzel bir başlangıç yapmıştık 2026'ya. Şimdi de yine tırnak içerisinde yeni bir Roy Hargrove albümü daha duruyor önümüzde. Onunla ilgili ayrıntılara da ineceğiz elbette ama hazır fırsatını bulmuşken bu Live at KNKX albümünden bir kayıt daha dinleyelim. Sonrasında da diğer albüme geçelim. Dinliyoruz Angels. 1, 2, 1, 2.

Roy Hargrove'u Miles Davis sonrası kuşağın parlak trompetçilerinden biri diye tanımlamak elbette çok doğru bir tanımlama ama aynı zamanda da eksik, çünkü Hargrove hem caz geleneğine sadık bir isimdi hem de çağdaş müziğin nabzını tutabilme becerisine sahipti. Ya diğer bir deyişle bir yandan ana akım o caz geneline bağlı kaldı. Bir yandan da neo soul, hip hop ve R&B dünyasıyla caz arasında doğal bir köprü kurmuştu. Henüz lise çağındayken Wynton Marsalis'in dikkatini çekmiş bir isimdi ve 1990'larda caz dünyasına adım attığında birçok dinleyici onu genç yaşına rağmen eski ustaların dilini kavramış bir trompetçi olarak karşılamıştı. İki Grammy de kazandı zaten. Biri Afro Cuba projesi olarak nitelendirebileceğimiz Habana albümü. Diğeri de Herbie Hancock ve Michael Brecker'la yaptığı Directions in Music albümüyleydi. Ama işte maalesef 2018'de henüz 49 yaşındayken hayatını kaybetmesi en basit tabirle birçok şeyi yarıda bıraktı. Dolayısıyla şimdi arşivlerden daha önce herhangi bir Roy Hargrove albümünde yayınlanmamış kayıtların ortaya çıkması ekstra bir heyecan yaratıyor. Bu yılın başında yayınlanan Live at KNKX albümü böyle bir albümdü. Yakın bir zaman önce çıkan Burn albümü de yine böyle bir albüm. Time Traveler Recordings etiketiyle çıkan Burn albümü Hargrove'un 4 Mayıs 2000'de İsviçre'nin Bern kentindeki Uluslararası Caz Festivali kapsamında verdiği konserin kayıtlarını içeriyor. Üstelik daha önce yayınlanmamış kayıtlar bunlar. Bu anlamda da değerli ve dikkat çekici bir caz albümü. Şimdi üst üste iki kayıt dinleyerek başlayalım. O konser havasına da biraz daha girebilmek adına öncelikle Carvisms isimli kaydı ve hemen ardından da Depth'i dinleyeceğiz alkışlar eşliğinde.

Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programında bugün bir anlamda Roy Hargrove'u andık. Hem bu yılın başında çıkan bir albümle hem de çok yakın bir zaman önce yayınlanan Bern albümü vesilesiyle tam da zirve dönemindeki Hargrove'u dinliyoruz bu Bern kayıtlarında. Hem birlikte çaldığı isimlere, grubuna alan açan hem de her an müziğin merkezinde duran o kendine özgü liderliğini hissettiren haliyle. Şimdi son bir kayıt daha dinleyerek bitirelim programı da. Uzunca bir kayıt, Stranded. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

Dünyanın Cazı. Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Yeni şeyler rejimi.
2: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: ...2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oil adlı doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
6: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
7: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk haftasını geride bırakıyoruz. Milyarlarca insan bu maçları takip ediyor, sürpriz sonuçları konuşuyor ve favori takımlarını destekliyor. Ancak bu Dünya Kupası'nın hikayesi yalnızca futbolla sınırlı değil. Aslında turnuvaya iklim krizinin artık hayatımızın ne kadar merkezine yerleştiğini gösteren en görünür örneklerden biri haline gelmiş durumda. Çünkü 2026 Dünya Kupası, tarihin hem en yüksek karbon ayak izine sahip Dünya Kupası olmaya aday hem de iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden turnuvalardan biri. Bilim insanlarına göre turnuvaların toplam karbon ayak izi yaklaşık 9 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaşabilir. Bazı hesaplamalar bu rakamların 13 milyon tona kadar çıkabileceğini öngörüyor. Karşılaştırmak gerekirse 2022 Katar Dünya Kupası'nın karbon ayak izi yaklaşık 3.6 milyon ton olarak hesaplanmıştı. Başka bir ifadeyle bu yılki organizasyon geçmiş Dünya Kupalarının ortalama emisyonlarının neredeyse 2 katına ulaşabilir. Bu durumun temel nedeni stadyumlar değil, ulaşım. 2026 Dünya Kupası ilk kez 3 ülkeye yayılmış durumda. ABD, Kanada ve Meksika'nın toplam 16 şehir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. FIFA'nın turnuvayı 48 takıma ve 104 maça çıkarması da bu tabloyu daha da büyütüyor. Sonuç olarak milyonlarca taraftar, binlerce görevli ve onlarca milli takım kıta ölçeğinde hareket etmek zorunda kalıyor. Araştırmalara göre toplam emisyonların yaklaşık %85'i hava ulaşımından kaynaklanıyor. Yalnızca uçuşlardan kaynaklanan emisyonların 7.7 milyon ton karbondioksiti aşabileceği tahmin ediliyor. Bu miktar bazı ülkelerin yıllık toplam emisyonlarından bile daha yüksek. Turnuvanın coğrafi yapısı bu sorunu daha görünür hale getiriyor. Örneğin Bosna Hersek'i grup aşamasında takip eden taraftarların Toronto, Los Angeles ve Seattle arasında 5000 kilometreden fazla yolculuk yapması gerekiyor. İngiltere milli takımını grup aşamasında takip eden tek bir taraftarın ise yaklaşık 3,5 ton karbondioksit salınımına neden olacağı hesaplanıyor. Aslında bu veriler Dünya Kupası'nın neden tarihin en kirletici turnuvası olmaya aday olduğunu anlamak için yeterli. Ancak hikaye burada bitmiyor. Bu Dünya Kupası yalnızca iklim krizine katkıda bulunmuyor. Aynı zamanda iklim krizinin sonuçlarından da etkileniyor. Turnuva başlamadan önce yayınlanan araştırmalar ev sahibi şehirlerin büyük bölümünde aşırı sıcaklık riskinin ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Climate Central tarafından yapılan analiz 104 maçın 49'unda sıcaklıkların oyuncu performansını olumsuz etkileyen 28 derece eşiğini aşma olasılığının en az %50 olduğunu gösteriyor. Üstelik bu maçların yarısından fazlasında iklim değişikliği bu olasılığı doğrudan arttırıyor. Araştırmacılar, iklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği karşılaşmalardan birinin Uruguay ile İspanya arasında oynanacak maç olduğunu belirtiyor. Bu karşılaşmada sıcaklıkların performansı etkileyecek seviyeye ulaşma ihtimali %70 olarak hesaplanıyor. İklim değişikliği yaşanmamış olsaydı bu oranın 37 puan daha düşük olacağı belirtiliyor. Benzer bir tablo final maçı için de geçerli. New Jersey'de oynanacak finalde oyuncuların performansını olumsuz etkileyebilecek sıcaklıklarla karşılaşma olasılığı yaklaşık %47. İklim değişikliği olmasaydı bu oran %30 seviyesinde kalacaktı. Üstelik mesele yalnızca birkaç sıcak günle sınırlı değil. Araştırmalar Miami ve Mexico City gibi ev sahibi şehirlerde aşırı sıcak günlerin sayısının bu şehirlerin daha önce Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı dönemlerde kıyasla yaklaşık 7 kat arttığını gösteriyor. Miami'nin bugün 1970'lere göre her yaz yaklaşık 2 hafta daha fazla sıcak ve aşırı sıcak yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle bilim insanları artık yalnızca sıcaklığın kaç derece olacağını değil, sıcaklığın oyunu nasıl değiştireceğini de inceliyor. Yüksek sıcaklıklar futbolcuların daha fazla sıvı kaybetmesine, daha hızlı yorulmasına ve toparlanma sürelerinin uzamasına neden oluyor. Araştırmalar daha yüksek sıcaklıklarda sprint sayılarının düştüğünü ve yüksek yoğunluklu koşuların azaldığını ortaya koyuyor. Oyuncuların karar verme süreçleri bile etkilenebiliyor. Bu durumun oyunun kendisine doğrudan yansımaları var. Hızlı hücumlara ve yoğun prese dayalı taktik anlayışlar daha sıcak havalarda da daha fazla zorlanıyor. Yani iklim değişikliği yalnızca sporcuların sağlığını etkilemiyor. Futbolun oynanış biçimini de değiştiriyor. Belki de ilk kez bir Dünya Kupası'nda hava durumu yalnızca maç öncesinde konuşulan bir ayrıntı değil. Oyunun sonucunu etkileyecek stratejik bir değişken haline geliyor. FIFA da bunun farkında. Bu nedenle turnuva öncesinde hakemlere her devrenin ortasında zorunlu su molaları verilmesi talimatı gönderildi. Bazı stadyumlarda serinleme alanları oluşturuldu. Sağlık ekipleri artırıldı ve aşırı sıcaklıklara karşı yeni protokoller hazırlandı. Ancak burada önemli bir çelişki ortaya çıkıyor. Bir yandan FIFA sürdürülebilirlik hedeflerinden söz ediyor. Kuruluş 2030 yılına kadar emisyonların yarıya indirmeyi ve 2040 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçladığını açıklıyor. Öte yandan dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Saudi Aramco ile sponsorluk anlaşmasını sürdürüyor. Ayrıca 2034 Dünya Kupası'nın da Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanıyor. Bu nedenle birçok araştırmacı FIFA'nın iklim söylemleriyle organizasyon tercihleri arasında ciddi bir tutarsızlık bulunduğunu savunuyor. Bugün karşımızda yalnızca bir spor organizasyonu yok. Karşımızda iklim krizinin bütün çelişkilerini yansıtan küresel bir vitrin var. Bir tarafta sürdürülebilirlik hedefleri, diğer tarafta artan emisyonlar. Bir tarafta iklim taahhütleri, diğer tarafta fosil yakıt sponsorları. Bir tarafta oyuncuları aşırı sıcaklardan koruma çabası, diğer tarafta bu sıcaklıkları derinleştiren ekonomik model. Belki de 2026 Dünya Kupası'nı yıllar sonra hatırladığımızda ilk aklımıza gelecek şey şampiyon takım olmayacak. Belki de bu turnuva iklim krizinin artık sporun dışında değil, tam merkezinde olduğunu fark ettiğimiz an olarak hafızalara kazınacak. Çünkü bugün futbol bize çok açık bir şey söylüyor. Daha sıcak bir dünyada yalnızca hava değişmiyor. Oyunun kendisi de değişiyor. Aslında burada yalnızca bir spor organizasyonundan bahsetmiyoruz. FIFA 211 üye federasyonuyla dünyanın en etkili uluslararası kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu sayı Birleşmiş Milletler'in üye devlet sayısından bile fazla. Ülkeler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için milyarlarca dolar yatırımlar yapıyor. Altyapı projelerini yeniden şekillendiriyor ve kimi zaman yasalarını bile FIFA'nın taleplerine göre düzenliyor. Kısacası FIFA'nın aldığı kararlar yalnızca futbolu değil, şehirleri, ekonomileri ve milyonlarca insanın davranışlarını etkiliyor. Bu nedenle Dünya Kupası'nın iklim etkilerini konuşmak aslında sporun ötesinde bir meseleyi konuşmak anlamına geliyor. Çünkü böylesine büyük bir organizasyonun nasıl planlandığı, hangi şirketlerle çalıştığı, hangi ulaşım modellerini teşvik ettiği ve hangi değerleri öne çıkardığı küresel ölçekte önemli sonuçlar yaratıyor. Eğer dünyanın en popüler spor organizasyonu düşük karbonlu ulaşımı, sürdürülebilir altyapıları ve fosil yakıtlardan uzaklaşmayı öncelik haline getirseydi, bunun etkisi yalnızca futbol sahalarıyla sınırlı kalmazdı. Öte yandan değişim talebi de giderek büyüyor. Yapılan araştırmalar özellikle genç taraftarların çevre ve iklim konularına geçmiş nesillere göre çok daha fazla önem verdiğini gösteriyor. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağı futbol taraftarlarının %72'si çevre sorunlarını önemsediğini söylerken %61'i futbolun daha sürdürülebilir hale gelmesini istiyor. Yani taraftarların önemli bir bölümü artık yalnızca sahadaki performansı değil, kulüplerin, federasyonların ve organizasyonların çevresel performansını da sorguluyor. Tam da bu nedenle 2026 Dünya Kupası'nı yalnızca bir futbol turnuvası olarak değerlendirmek eksik kalıyor. Karşımızdaki organizasyon, iklim krizinin ekonomiden ulaşıma, spordan sağlığa kadar hayatın ne kadar fazla alanına nüfuz ettiğini gösteren küresel bir örnek niteliği taşıyor. İklim Kuşağı Konuşuyor programında bugün 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hem iklim krizini derinleştiren hem de iklim krizinin etkilerinden daha fazla etkilenen spor organizasyonlarından biri haline gelmesini konuştuk sizlerle. Ben Atlas Sarrafoğlu. Gelecek hafta Cuma günü saat 18'de yine Apaçık Radyo'da buluşana dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
6: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 19 Haziran 2026 tarihli yayınımız bir rock'n'roll klasiğiyle başladı. Baby Did a Bad Bad Thing, Chris Isaac'ten sizlere sunduğumuz parça oldu. Bir kere daha İstanbul'a geliyor Chris Isaac. Yarın akşam Harbiye Açık Hava sahnesinde dinleyenleriyle buluşacak. Hafta ortasındaki Ankara konserinin ardından yarın akşam da İstanbullu müzikseverler bir rock'n'roll şölenine şahit olacakken Açık Dergi'de bir klasiği çalalım dedik. Dün akşam da görece daha az bilinen bir iki kaydına yer vermiştik müzisyenin. Bakalım şimdi saat 7'ye kadar geçecek sürede kentten notlarımızı aktarırken Isaac'ten belki bir parçaya daha yer vermeye fırsatımız olur ama arada haftanın albümüne de uğrayacağız. John Spencer dinliyoruz bu hafta. Songs of Personal Loss and Protest isimli 12 Haziran tarihli albümden kayıtları da eksik etmeyelim diyorum kentten notlar sırasında. Evet, bu arada bu ilk bir saatte Açık Dergi'de bu köşe kitap köşesinde yayında bulacaksınız. Sevgili Ceyhan az evvel Dünyanın Cazı'nda mikrofon başındaydı. Saat 7'ye doğru yeniden burada olacak. Yayıncılık dünyasında olup biteni de her cuma akşamı olduğu gibi ondan duyarak kent hakimine kentten notlarımızı sonlandıracağız. Bu da bizim köşelerimize ulaştırıyor. Açık Dergi'de bağımsızlarla konuşmalar kuşağımız cuma akşamları yayınını sürdürüyor. Bu akşam Apaçı Kültür serisine devam ediyoruz. Ezgi Bakçay ve Ulaş Bayraktar'la kültür politikaları üzerine sohbetler işliyoruz hep birlikte. Bu haftaki bölümde Ezgi ve Ulaş UEFA Avrupa finali için İstanbul'a gelen Aston Villa taraftarlarına gösterilen tırnak içinde misafirperverliğin kültür politikaları açısından nasıl bir çifte standart ve adaletsizlik anlamına geldiğini konu ediyorlar. Saat 7.30 itibariyle onları duymanız mümkün. 7'de ise Eser Miktar'da yayında. Başak Güler bu yayın dönemi Açık Dergi'ye yeniden Açık Dergi'de yayına başladı. Artroom ekibini konuk ediyorum. Kurucu ve küratör İcrel Gültekin'le sanatçı Ece Akdemir bu akşam Başak'ın konuğu olacak. Yeni kurulan bir bağımsız sanat alanı Artroom, üretim motivasyonlarını ve gelecek projelerini masaya yatırıyoruz. Ece Akdemir'in de sizin adı Celebration başlıklı sergisinden hareketle başarı kültürü, tükenmişlik, motivasyon ve günümüz insanının performans baskısı üzerine bir sohbet bekliyor bizleri. Sanatın güncel yaşamın çelişkilerine nasıl ayna tuttuğunu da böylelikle işitmiş olacağız. Açık Dergi'de saat 7 itibariyle Eser Miktar'da Kuşağı Kent takviminin hemen ardından siz sevgili dinleyicilerimizi beklemekte. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir etkinliği var hafta sonu. En başa onu almak istiyorum çünkü hafta boyunca fırsat bulamadım konuşmak için bu konuda. İlk başta onu söyleyelim. Buğday ekibi malum bu yayın dönemi yeniden yayına katıldı. Açık Dergi içerisinde çarşamba akşamları bizlere sesleniyorlar. Ve İstanbul'da da bir mutfak buluşması organize edilmekte SALT'ta. İsveç'teki IASPIS işbirliğiyle Practice Matter projesini bir müddettir sürdürüyor SALT ekibi. Bu kapsamda da ekolojik yaşamda gıdanın, mutfağın ve sofranın rolünü ele alan bir program ilan edildi mutfak buluşmaları serisinde. Yarın sabah 11'de SALT Beyoğlu'nda buluşuluyor. 1990'lardan bu yana bütüncül bir yaklaşımla ekolojik yaşam duyarlılığı geliştirmek için çalışan Buğday ekibin bileşenlerinden gıda üreticisi Mehmet Halil Kul, yazar, editör ve iletişim uzmanı ve Açık Radyo programcısı Oya Ayman'la grafik tasarımcı, yazar ve editör Lalihan Uysal'ın burada yer alacağını söyleyelim. Katılım kontenjanına sınırlı. O yüzden saltonline.org adresine sizleri yönlendirelim. Ne olacak ama ondan da söz açmak isterim, biraz detaylandırmak isterim. Adil gıda üretimi, bütüncül ekolojik yaşam pratikleriyle müşterek sofra kültürü üzerine deneyim ve görüşler paylaşılacak çok temel olarak yarınki buluşmada. Ekolojik, sürdürülebilir ve sağlıklı ve de adil bir gıda sisteminin nasıl kurulup sürdürülebileceği, gıdanın tarladan tabağa uzanan yolculuğunun nasıl tarlanabileceği ana tartışmalar. Evet, buğdayı takip edenler zaten bu tartışmalara hakimler ama mutfakta bir araya gelmekte. Kıymetli gelecekte gıda ve yaşama dair tahayyüllerin emek ve dayanışma süreçleriyle nasıl somutlaştığının bir örneği olan buğday uygulamaları da ekolojik yaşam hareketiyle birlikte masaya yatırılacak bir mutfakta olacak bu buluşma. 11.00'da Practice Matters, pratiği önceliklendirmek projesi kapsamında SALT'ın İsveç'ten IASPIS'te sürdürdüğü etkinlik kapsamında bir göz atmasını tavsiye edelim konuyla ilgili dinleyicilerimizin. Evet, en başa bu etkinliği aldık. Duyurusu, daha doğrusu haberi elimize yeni ulaşan bir retrospektif sergiyle devam edelim. Big Baboli Print House 15. yılını kutluyor. Sweet 15 ismini taşıyan bir sergi duyuruldu bugün. Ambidexter'da kapılarını açıyor. 19 Haziran'da ve 27 Haziran'a kadar görülebilecek. Evet, poster ve merch tasarımları sınırlı sayıda üretilmiş koleksiyon ürünlerini bir araya getiriyor. Big Baboli ekibi, bilmeyenler için, müziğin görsel dünyayla ilişkisine duyduğu merak ve hayranlıkla başlatılmış bir oluşum. Big Baboli, illüstrasyon, tipografi ve özgün baskı teknikleri kullanarak kendi dilini oluşturan bir bağımsız oluşum, İstanbul'da faaliyetlerini sürdürüyorlar. Evet, bir sürede Ambidexter'da onların eserlerini toplu şekilde görme imkanı var. 15. yıl retrospektif sergisi denmiş. Big Baboli'ce söylersek, Sweet 15 Band Mag'deki hafta sonu bülteninden öğrendik açılışı. Bu akşam şu dakikalarda zaten açılış etkinliği gerçekleşiyor. Hafta sonunda ajandanıza yazabileceğiniz bir buluşma bu. Hafta sonu Yunt'ta bir konuşma vardı. Onu hatırlatalım. Neoliberalizm ve kamu sağlığının dönüşümü başlığıyla doçent doktor Ferda Keskin yer alacak Yunt'ta. Sultanbeyli'de kar amacı gütmeyen bir sanat ve etkileşim alanıydı Yunt. Güncel kent politikalarından güvenlik rejimlerine uzanan bir çerçevede yarın Ferda Hoca'nın konuşmasını burada görmek mümkün. Bir yandan da Var Yok programı devam ediyor 16 Ağustos'a kadar. Merve Elveren ve Meriç Öner'in küratörlüğünü üstlendiği 3 bölüm halinde bir yıla yayılan özgün bir sergiydi Var Yok. Kamusallığa ilişkin uzun soluklu soruşturma. Bir soruşturma vaat etmekteydim. Son bölümünde Firuza Melike Sümertaş ve Deniz Tortum'un eserleri izleyiciyle buluşmuşken şimdi bir konuşma serisi başlıyor ve açılışta da Ferda Hoca var, doçent doktor. Yarın öğlen neoliberalizm ve kamu sağlığının dönüşümü başlığıyla etkinliğin herkese açık olduğunu görmekteyiz. PG Art Galeri'de bir sergi açılışı var. Aysun Bozuklu'nun Akışkan Gelecek ismini taşıyan resim sergisi. Bir ay boyunca burada izlenebilecek yarından sonra. İnsanlığın alışık olduğu ölçülebilir, bölünebilir ve ileriye doğru ilerleyen zaman anlayışından uzaklaşarak alternatif bir zamansallık üzerine düşünmeye davet ediyormuş izleyicisini Bozuklu resimlerinde. Hafta sonunun benim görebildiğim tek açılışı onun resimleriyle PJ Art Galeri'de işte olacak, Akışkan Gelecek başlığıyla. Bu sırada 7. Mardin Bienali'nde kapanış etkinlikleri gerçekleşecek. Açık Dergi'de takip etmeye çalıştık. Göksem'in temasıyla izleyiciye bu yıl sunulan 7. edisyonu Mardin Bienali'nin Çelenk Parfa'yla detaylı bir şekilde Açık Dergi'de konuşulmuştu. Podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman göz atabilirsiniz oradaki söyleşinin kaydına da. Kapanış hafta sonunda Dara Antik Kenti'nde buluşuluyor. Zahit Mungan, Mardinli uçurtma sanatçısı. Onun önderliğinde, onun organizasyonuyla bir uçurtma şenliği duyuruldu Dara'da. Dara Antik Kenti'nde bir turla devam edecek gündüz etkinlikleri. Çelenk Baffa'yı arkeolog doktor Devrim Hasan Menteş'e ve Biyener ekibi eşlik ediyor. Kapanışta da Darantik kentinin zindanı önünde bir dinleti tasarlanmış. 21 Haziran son günü 7. Mardin Bienali'nin Marangozlar Kahvesi'nde kuşlar okumaları ile başlayacak. Çelenk Baffa'ya Mehmet Ali Boran, Baber Doğanay, Selen Erkal ve yazar Masum Oral'ın eşlik edeceği bu sabah pazar kahvesi buluşmasından sonra Göksemi'nin kapanış oturumu Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde gerçekleşecek. Arkeolog Mesut Alp, Erkan Özgen ve Çelenk Baffa'nın burada konuşmacı olacaklarını görüyorum. Evet, bu sene tarihi Mardin'den taşarak Kızıltepe'ye, Dağrı Antik Kenti'ne ve Dayruzafaran Manastırı'na uzanmıştı Bienal. Göksem'in teması altında dünyanın dört bir yanından eserler izleyiciyle buluşmuştu. 15 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti etkinlik. Elimizden geldiğince izlemeye, takip etmeye çalıştık. Bir de Kültür Hatları Festivali diyelim. İstanbul'a bir kısaca dönelim. Bir vapur etkinliği duyuracağız şimdi sizlere. Mardin'in sıcağından İstanbul'un rüzgarlı havasına geri dönelim. Et iş vapurunda bir müddettir çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tek tek işte söyleşileri, panelleri belki burada takip etmiş olanlarınız vardır dinleyicilerimiz arasında. Ama bu hafta sonu bir mini festival var. Kültür Hatları Festivali. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde Sanat Atak tarafından tasarlanmış bir program bu. Hafta başında da duyurmuştuk. Ses ve dans atölyelerinden konuşmalara, münazaralardan okuma tiyatrosuna uzanan çok disiplinli bir içerik olarak tanıtılmakta. 20-21 Haziran tarihlerinde Karaköy'de yer alan İş Vapur'da Kültür Hatları Festivali'ne de dileyen İstanbullular katılabilecekler.
1: Açık Dergi.
0: Biraz Boğaz'da kalalım, Boğaz içinde, ama kuzeye gidelim. Beykoz'a varıyoruz. Kundura Sinema'da geçtiğimiz günlerde başlayan belgesel seçkisinin gösterimleri var bu hafta sonu. Hafıza ve arşivle kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünmek üzere arşiv görüntüleri, kişisel kayıtlar ve buluntu materyaller aracılığıyla kurulmuş filmlerim peyderpey izleyiciye sundu Kundura Sinema ve bu cumartesi günde bir özel buluşma var, bir özel gösterim. Una Sombra Osilante'den kısaca bahsedelim. Pazartesi almıştık etkinliği ama kaçırmış olanlar vardır. Evet, programın Beykoz Kundura'daki belgesel seçkisinin son gününde iki belgesel hafıza ve arşivle kurulan ilişkiye daha şiirsel ve deneysel bir yerden yaklaşan iki belgesel gösteriliyor. Sadece Una Sombra Osilante değil, Herbaria isimli yapıtlardan da bahsedelim. Yapıttan da Una Sombra Osilante, karanlıkta kurulan imgeler ve kişisel anlatılar üzerinden hafızanın politik ve duygusal katmanlarını görünür kılan bir belgesel olarak sunuldu. Herbaria ise bitki arşivleriyle film koruma pratikleri arasında bir bağ kurarak yok oluşa karşı direnmenin ve hafızayı korumanın izini süren bir belgesel olarak Kundura Sinema'nın belgesel seçkisinde yer alıyor. Evet, geçmişin nasıl saklandığını, dönüştüğünü ve bugünden nasıl yeniden anlam kazandığını araştıran filmlerin bir araya geldiğini notlar arasında buluyoruz. Kundura Sinema'da geçtiğimiz günlerde başlayan belgesel etkinliklerinin bir parçası olarak Kundura Dog Lab etkinliğiyle eş anlı gerçekleşti bu buluşmalar. Kundura Dog Lab'de ilk kez 2023 yılında hayata geçirilmişti. Her edisyonunda farklı yaratıcı pratikleri ve metodolojileri buluşturmak amacıyla kurmaca dışı hikaye anlatımını yeniden düşünmeye alan açmak üzere düzenlenmekte yıllardır. Bu dördüncü edisyonda Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Yunanistan, Ukrayna, Azerbaycan ve İran'dan gelen katılımcılar oldu. Hem belgesel film hem de belgesel tiyatro alanındaki projeleriyle programa dahil oldu katılımcılar. Üretim biçimlerini, yaratıcı yöntemlerini paylaştılar. 5 günlük bir etkinlikti bu. Beykoz Kundura'da belgesel sinema ve tiyatro alanından isimler, özel gösterimler ve sektörlerle sektörel buluşmalarla temas ettiler birbirleriyle. beykozkundura.com adresinde detaylı bilgi bulunabilir. Evet, Dog Lab 4. edisyonu belgesel anlatının sınırlarının düşünüldüğü bir bölgesel etkinlik olarak oldukça kıymetliydi. Açık Dergi'de sonrasında da olsa, peşi sıra da olsa anmış olalım Dog Lab'de olup bitenleri. Bu arada önümüzdeki hafta Beykoz'da Şilli yönetmen ve yazar Manuel Infante'nin Vampir isimli gösterisiyle yeniden anacağız. Evet, bir Drakula hikayesi, doğayla kültür, insanla insan olmayan arasındaki sınırların bulanıklaştığı ilginç bir yapımdı. Beykoz Kundura'nın ortak yapımcılığında 27-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da premieri gerçekleşecek. Evet, biz bu hafta sonuna geri dönelim. Dokümenterist devam ediyor. İstanbul Belgesel Günleri, Cumartesi ve Pazar günleri de pek çok gösterime ev sahipliği yapacak. Bu yıl 19. kez organize edildi etkinlik. Geçtiğimiz Cuma günü bir açılış partisiyle başlamıştı. Beyoğlu'nda 4 mekanda gösterimler var. Türkiye Panorama gösterimlerinin ağırlıklı olarak Pera Müzesi'nde yer aldığını söyleyelim. Cumartesi ve Pazar günü burada 5 ayrı filmin gösterimi olduğunu görüyoruz. Ama Fransız Kültür Merkezi, Aynalı Geçit ve Postane alanları da ev sahipliği yaptı İstanbul Belgesel Günleri'nde. Evet, pek çok yapım izleyiciyle buluşmayı sürdürür. Hafta sonunda biz de bir biçimde dahil olmaya çalışacağız. Gökçeada'da olanlar da belgesel film deneyimi yaşayabilirler. Zira Bozcaada menşeli BİFET ekibi Gökçeada'da Uluslararası Ekolojik Film Günlerini organize ediyor bu hafta. Üçüncü kez 18-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor üçüncü edisyon. Tarım zehirlerine karşı sesini yükselten çocuklardan, kırsal emeğin görünmeyen yüklerinden, doğayla kurulan dayanışma biçimlerine uzanan yapıtları bir araya getiriyor. BİFET ekibim bu akşam Yeni Bademli İlkokul bahçesinde Adana'da biber salçası üretimiyle ne dair hayli ilginç bir yarı kurmaca yapıtın domates biber depresyonun gösterileceğini söylemiştik. Onu sadece hatırlatayım. Yarınki belgesele bakalım. Antakya'da 6 Şubat sonrası yeniden filizlenen yaşamın bir portresini sunan Seva filmim saat 9.30'da gösterilecek. Uğurlu'daki Uğurlu Çay Bahçesi'nde açık havada gerçekleşecek bir buluşma. Bu arada gündüz saatlerinde de Uğurlu'nun gizli limanında çocuklar ve yetişkinler için hazırlanmış bir özel etkinlik var. Kumsalın Pusulası. Kıyılarda karşılaştığımız doğal ve insan kaynaklı nesneleri birlikte keşfediyoruz diyorlar. Bir animasyonda gösterecekler. Akşamda söylediğim gibi aynı alanda çay bahçesinde bir Antakya belgeseli gösterilecek. BİFET'in Gökçeada etkinliği pazar sabahı bir uğurlama kahvaltısıyla sonlanıyor. Yukarı Kaleköy'de buluşulmakta. Perşembe günü başladı bu belgesel buluşması. Gökçeada Uluslararası Ekolojik Film günleri BİFET'in organizasyonuyla şu dakikalarda Gökçeada'nın rüzgarlı havasında gerçekleşmekte. İstanbul'a bir kere daha dönelim. Sinematek'ten haberlerimiz var. Bir yandan burada gösterimleri takip ediyoruz. Büyüleci Kirke'yi Ayşe Tütüncü eşliğinde bir özel gösterim olduğunu Perşembe akşamı için duyurmuştuk. Bu akşam Alper Maral'ın 15 dakikalık sunumuyla İdam Sehpası yapıtım gösterilmekte. Asansör pour l'échafaud meşhur yapıtı Louis Malle'in Miles Davis'in müziklerine imza attığı film. Alper Maral tarafından sunuluyor bu akşam. Çok kıymetli bir etkinlik. Filmin gösteriminin ardından da Cemal Kafadar'la bir söyleşi organize edilmiş. Asansör pour l'échafaud zaten kült bir yapıttır. Ama bu gösterimde de hem Alper Maral hem de Cemal Kafadar'ın katılımıyla bir kült gösterim de yapılıyor diyebiliriz galiba. Saat 8'de başlıyor bu akşam etkinlik. Yarın da Louis Malle'in Land Phantom isimli yapıtı izleyiciyle Sinematek'te buluşacak. Evet, yavaş yavaş programda sona ermekte. Louis Malle'in retrospektifinin merkezde yer aldığı bu son dönem buluşmasında Sinematek'in World Sinema'dan da özel bir seçkinin yer aldığını kısaca hatırlatayım. Dünya sinemasının gölgede kalmış örneklerinin bir araya geldiği World Sinema gösterimleri kapsamında cumartesi günü Brezilya'dan Hector Babenco imzasını taşıyan Quixote, En Güçsüzün Yaşam Savaşı isimli yapıtın Beyaz Perde'de olacağını söyleyelim ve bir başka habere geçelim Sinematek'ten. Sinematek Sinema Evi'nin 3. restorasyon projesi Dracula İstanbul'du. Daha önce çok andık. Sinemamızın bugüne ulaşan ve korku türünde kültleşmiş en eski filmi. Bologna'ya gidiyor film. 24-25 Haziran tarihlerinde Cineteca di Bologna'da Il Cinema Ritrovato gösterimleri kapsamında İtalyan sinema severlerle buluşacak. Sonunda bir mini dünya turnesi olduğunu görüyoruz Dracula İstanbul'danın. Madrid'e uğrayacak. Filmoteca Espanyola'da bir özel yaz programı düzenlenmiş. Burada izleyiciyle buluştuktan sonra önümüzdeki sonbaharda da Deutsche Cinemateke uğrayacak. Evet, bugüne ulaşmış en eski Türk korku filmi. Bram Stoker'ın Dracula romanının Ali Rıza Seyfi tarafından Türkçe'ye uyarlanan Kazıklı Boyvada isimli eserinden senaryoya aktarılmıştı. Senaryosunu Ümit Deniz'in yazdığı film. Çok uzun yıllar izleyiciden uzak kaldım diyebiliriz. Ta ki restorasyonuna kadar İstanbul'daki arda arda gösterimlerin ardından şimdi Bologna, Madrid ve Almanya gösterimleri olduğunu görüyorum. Evet, bu da iyi bir haber diye düşünüyorum. Evet, Sinematek'te program yavaş yavaş sona ererken restorasyon projesinden de böyle sevindirici bir haber geldi. Şimdi kısa bir araya gidelim. Açık dergide müzik ve tiyatro sahnesinden notlarımız var. Onları aktaracağız size ikinci yarım saatte. Ardından Ceyhun Usanmaz yayına katılacak. Onunla da yayıncılık dünyasında olup biteni kısaca değerlendireceğiz. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.

That's enough. Mr. Lion'da dinlediğimiz parça Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında John Spencer'ın Songs of Personal Loss and Protest albümüne bir kere daha kulak verdik. Hafta boyunca bizlere eşlik etti bu albüm, bir garaj rock kaydı. Candlewind ve Mackie Spider Bowman eşliğinde John Spencer Show Records etiketiyle yayınladı. Bu plağı geçen cuma günü yayınlamıştım. Evet, haftanın son yayını kültür ve sanat çevresinden geriye kalan notlarla devam edecek. Ardından belki fırsat kalırsa bu köşe kitap köşesine geçmeden bir parça daha çalarız. Ama önce müzik etkinliklerine bakalım. Bu hafta iki caz festivali birden duyurmuştuk sizlere. Uzun yıllardan sonra yeniden hayata geçen Denizli'deki caz festivali hafta sonu boyunca sürecek. 21 Haziran akşamına kadar. Çamlık Buz Pisti Parkı'nda çeşitli konserlerin, caz filmi gösterimlerinin ve konuşmaların olacağını görüyoruz. Evet, bu sene 6. kez düzenleniyor etkinlik. Denizli'de bir caz festivalin vuku buluyor. Açık Dergi'de ortasından da olsa takip etmeye çalıştık. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı, Pamukkale Flamoni Derneği Denizli Caz Kulübü ile birlikte organize ediyordu buluşmayı. Bir diğer festival de Antalya'daki Akra Jazz Festivali sona eriyor hafta sonu etkinlikleriyle. Bugün ve yarın dünya ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın şarkılar ve caz uyarlamalarından oluşan bir repertuarı sahneleyeceğini, seslendireceğini görüyoruz. Fazıl Say'a flütte Aslıhan Ansay, vokalde Seda Krankaya ve perküsyonda Aykut Köseler'le eşlik ediyor. Kapanış akşamında, akşamlarında Akra Jazz Festivali'nde. Evet, bu yıl çok kıymetli müzisyenler dinleyiciyle buluştu. Rusya'dan, Amerika'dan ve Türkiye'den caz ustaları ve genç cazcılar Akra Jazz Festivali'ne konuk oldular. Şimdi Fazıl Say kapanışı şarkılardan ve caz uyarlamalarından oluşan bir repertuarla yapacak. Bu sırada İstanbul'da da 54. İstanbul Müzik Festivali etkinlikleri sürüyor. Yarın Yıldız Parkı'nda saat 5'te ücretsiz bir dinleti var. Flütte Emily Kalmem, Kromatik Harmonika'da Loren Maur 60 dakika arası sürecek bu etkinlikte. Dinleyicilerim bekliyor Piazzolla'dan De Falaya, Romero Lubambo'ya, Hector Villalobos'a uzanan bir repertuarı seslendirecekler. Evet, festivalin kamusal alanda ücretsiz sunduğum buluşmalardan birisiydi bu. Yarın akşam 5 sularında Yıldız Parkı'nda olursanız hafta sonu klasikleri buluşmalarına dahil olabiliyorsunuz. Süreyya Operası'nda da rahat konserler var. İKSV erişilebilir sanat etkinlikleri kapsamında. İki akşam ard arda Lepidus Ensemble ekibini rahat konser formatında görebileceğiz, deneyimleyebileceğiz. Salon kurallarının esnetilebildiği, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir dinleme ortamı sunan rahat konserler, hem sakin hem de öngörülebilir bir konser ortamından fayda görebilecek herkese açık olarak tasarlanıyor. Alternatif Yaşam Derneği de danışmanlığında gerçekleştiriyor İstanbul Müzik Festivali bu etkinliği, onu da belirtelim. Süreyya Operası'nda iki gün ard arda Lepidus Ensemble ekibi, oturma düzeninin numarasız olduğu, dinleyicinin istediği yerde bulunabildiği, konserde salon ışıklarının karartılmadığı ve salona giriş çıkışın konser boyunca serbest olduğu bir formatta izleyiciye sunuluyor. Çok da kıymetli bence bir girişim olarak. İstanbul'un diğer konserlerine bakalım. Evet, rock'n'roll'un efsanevi ismi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye'de sahne alıyor. Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında müzisyeni açık hava sahnesinde görmek mümkün. Evet, 13 stüdyo albümü pek çok hit, uluslararası bir ikona dönüştürdü. Chris Isaak'in açılışta Baby Did a Bad Bad Thing'e yer vermiştik. Wicked Game, Blue Hotel gibi efsanevi parçaları milyonlarca insan tarafından çok sevildi. Filmlerde kullanıldı Eyes Wide Shut'tan Wild at Heart'a uzanan bir skalada. İstanbul konserinde kariyerinin klasikleşmiş hitlerini seslendirecekmiş Chris Isaak, rock'n'roll romantizmi, nostalji ve bizim de 2 yıl kadar önce İKSV Jazz Festivali'nde şahit olduğumuz eşsiz bir vokal performansı ve bir tabii ki rock'n'roll tayfasıyla sahne alıyor. Chris Isaak Harbiye açık hava sahnesinde yarın böyle büyük uluslararası bir buluşma var. Bugün de bu arada Kazım Koyuncu etkinliği Harbiye'de gerçekleşiyor. Kazım'a şarkılar söylüyoruz buluşmasını hafta başından bu yana duyurduk. Sizlere kısaca hatırlatayım. Saat 9'da Kazım Koyuncu'nun 21. ölüm yıl dönümünde onun dostları
sahne alacaklar. Pek çok müzisyen Kazım şarkıları söyleyecek, Kazım'a şarkılar söyleyecek. Konser ücretsiz, biletler BiletX'ten temin edilebiliyor ama kayıt yaptırmadan yani girilemiyor maalesef bu etkinliğe. Harbiye'de biraz daha kalalım. Şarkılarla Memleket Tarihi etkinliğinde 21 Haziran akşamı görüyoruz orada. Dünya Müzik Günü'nde Şef Üstüner Büyük Gönenç yönetimindeki İBB Kent Orkestrası, yanı sıra İBB Türk Halk Müziği Topluluğu ve Türk Sanat Müziği Topluluğu şefleri ve sanatçıların ortak performansıyla düzenlenecek etkinlikte sunucu olarak da gazeteci, yazar ve müzik araştırmacısı, programcı dostumuz Murat Meriç'in yer alacağını görüyoruz. Evet, İBB Kültür'e bağlı İBB Orkestra tarafından organize edilen etkinlik. Şarkılarla Memleket Tarihi ismiyle saat 9'da bu pazar akşamı Açık Hava sahnesinde yer almakta. Bu arada İBB'ye bağlı Cemal Reşrek konser salonunun yenilenme sürecinde İstanbul'un farklı mekanlarında müzikseverlerle buluşmaya devam eden bir de orkestramız var. Cereri Senfoni Orkestrası İstanbul'un farklı alanlarında dinleyicileriyle buluştular. Sezon kapanışını yapıyor onlar da bu hafta Beylikdüzü'nde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 20 Haziran günü sahne alacağını görüyoruz. Onların da son konserinde orkestrayı Şef Alpaslan Ertünge Alp yönetecek. Sahnede onlara Fora Baltacıgil'in eşlik edeceğini görüyorum. Bir solo kontrbas icrasıyla 20.00'da orkestra ile birlikte sahne alacakmış o da. Evet, Cerrah Senfoni Orkestrası'nın sezon kapanış etkinliği Beylikdüzü'nde dediğimiz gibi bu cumartesi günü gerçekleşiyor. Daha popüler alanda biraz kalalım. Bugün, yarın ve pazar günü için birer konser önerisinde bulunacağım. Kargaya bir uğramak istiyorum. 19 Haziran akşamı yani bugün Eve Dönüş Yok ekibi sahne alacak burada. Geçtiğimiz Şubat ayında Şalgam Records etiketiyle Eller Yukarı isimli ilk teklisini yayınlamıştı Eve Dönüş Yok. İstanbul'u bir alternatif rock grubu bu akşam saat 9'da Karga sahnesinde onları görmek mümkün. Küçük Çiftlik Park'ta da 20 Haziran akşamı bir rap buluşması var. Rap müziğin Türkiye'de ana akımın parçası haline getiren öncü isimlerden Sagopa Kajmer'in cumartesi akşamı burada yer alacağını görüyoruz. Büyük bir buluşma olacak dinleyenleriyle ve pazar gününden önereceğimiz etkinlikte Eminönü'nde yer alıyor Büyük Yeni Han'a. Bakarsak İstos sahnenin burada hayli ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını görüyoruz. Çağlar Fidan'ın repertuarıyla İstanbul Han Metin Erksan Toplayıcılık ve Şehrin Şarkısı başlıklı bir anlatı konser tasarlanmış vaziyette. Şehrin hafızasını müzik ve fotoğraf eşliğinde yeniden kuracak bir etkinlik olarak anlatılıyor bu. Türk sinemasının öncü yönetmenlerinden Metin Erksan'ın uzun yıllar kayıp sayılan İstanbul Hanları fotoğraflarını müzikle buluşturan bir etkinlik olarak da ifade edebiliriz. İstanbul Han buluşması İstos sahnenin sosyal medya hesabında hakkında detaylı bilgi bulunabilir. Tiyatro sahnesine bir hızlıca bakacak olursak Kısalar Festivali'ni anmadan olmaz. Das Das'ta bu yıl ikinci kez düzenleniyor etkinlik. Kısa formda üretilmiş sahne sanatları projelerini bir araya getiriyor. Kısalar Festivali ayın 18'inde dün akşam başladı ve pazar gününe kadar da devam edecek. Çağımızın temel meselelerine ve insani çelişkilere temas eden kısa formatta yapıtlar izleyiciyle burada buluşuyor. Evet, kısa formun sınırlarını keşfetmek isteyen tüm sanatseverlere açık bir etkinlik bu. Das Das'ın 5 ayrı alanında gün boyunca oyunlar izleyiciyle buluşuyor. Yaratıcı bir buluşma olduğuna şüphe yok. Geçen yılda detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Açık Dergi'de de bu sene kent takviminde takip etmeye çalıştık. Evet, Apaçık Radyo'dan, Açık Dergi programından hadi biraz soğukunalım. Chris Isaac dinleyelim hep birlikte. Yarın akşam Harbiye sahnesinde sahne alacak müzisyenin Blue Hotel isimli efsanevi parçasına yer vererek kent takvimini kapayalım. Ardından bu köşe kitap köşesiyle yayınımız devam edecek.

0: Bu köşe kitap köşesi.
1: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
2: Merhabalar, bu hafta kitap köşesine üzücü bir haberle başlıyoruz maalesef. Carlo Ginzburg'un hayatını kaybettiği haberi geldi. 1939 doğumluydu Carlo Ginzburg, Torino doğumlu tarihçiydi. Bologna Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştı. Sonrasında Kaliforniya Üniversitesi'nde İtalyan Rönesansı araştırmaları profesörü olarak çalışmıştı. Mikro tarih olarak anılan günümüzde işte geniş ölçekli tarihsel çalışmaların bakış açısı dışında bırakılmış olay ve inanışların tarih olarak kurulup bilgi alanımıza dahil edilebilmesine ağırlık veren çalışma tarzının önde gelen uygulayıcılarından biri olarak tanınıyordu. Metis yayınlarından okuyorum bu satırları ki onun çok bilinen eseri, Türkçe'de de yayınlanmıştı, uluslararası anlamda da ismini duyurduğu Peynir ve Kurtlar kitabı Metis yayınlarından çıkmıştı zamanında Ayşen Gür çevirisiyle. Sonrasında aslında Türkçe'de yakından tanınan bir isimdi, yalnızca Peynir ve Kurtlar'la değil. İşte Gece Savaşları kitabı çıkmıştı Pinhan Yayıncılık'tan. Yine Metis'ten Tahta Gözler kitabını da tabii sayabiliriz. Güç İlişkileri Dost Kitabı ve yayınlarından yayınlanmıştı zamanında. Sanırım şimdilerde bulmak kolay değil. Aynı şekilde Efsaneler, Amblemler, İzler kitabı da Kırmızı Yayınlarından çıkmıştı. Galiba o da şu sıralar yalnızca sahaflarda belki bulunabilecek kitaplar arasında. Ama işte o Peynir ve Kurtlar zaten bir değirmencinin Engizisyon'a meydan okuduğu o hikaye de diyebiliriz ama işte tam da böyle bir hangi türe dahil edebileceğimizi de karıştırdığımız bir tarzı vardı Carlo Ginzburg'un. Hatta bir dedektif romanı gibi okunan diye hatta tanıtılmıştı Türkçe'de de bu kitap, bu tarih kitabı. İşte maalesef hayatını kaybettiği haberi geldi Carlo Ginzburg'un. Bu arada Peynir ve Kurtlar kitabıyla ilgili Metis yayınlarının sitesine girdiğimizde orada 1998 yılında yapılmış bir söyleşi var Virgül dergisinde. Benim de bir dönem kadrosunda yer aldığım Virgül dergisinde zamanında kendisiyle doğrudan yapılmış bir söyleşinin metni var. Tam da bu Peynir ve Kurtlar kitabının kitabından yola çıkarak aslında Carlo Ginzburg'un dünyasını anlamak isteyenler için oldukça da ayrıntılı güzel bir söyleşi. Bunu da söylemiş olayım. Metis kitabın Carlo Ginzburg sayfasına girilirse oradan bu söyleşiyi de okumak mümkün. Ve dergi demişken bir etkinlik haberi var bu hafta sonu 21 Haziran Pazar günü saat 15'te Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde Bilim Kurgu Dergiciliği, Türkiye'deki Bilim Kurgu Dergiciliği konuşulacak. Roket dergisi aslında temelinde. Roket Bilim Kurgu, Türkiye'deki bilim kurgu edebiyatının ve yayıncılığının nabzını tutan odaklardan biri hiç kuşkusuz. 8 sayı yayınlandı. Zannediyorum 10. sayıyla birlikte veda edecek aslında hikayesini ama bir şekilde bu yayınladığı 10 sayılık dergi arşiviyle Türkiye'deki bilim kurgu dergiciliğinde şimdiden kendisine önemli bir yer edinmiş durumda. Onun derginin editörü

0: Dediğimiz gibi 21 Haziran Pazar günü saat 15'te Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde yapılacak bu söyleşi. Bir diğer haberde Türkiye Yayıncılık Kurultayı düzenlendi. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin 10-11 Haziran tarihlerinde Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde yapıldı bu 2 günlük kurultay. 2 gün boyunca kitap kulüpleri, okuma kültürü, işte dijital pazarlama, e-ticaret, telif hakları, yapay zeka gibi konularda konunun aslında uzmanlarıyla, sektör bileşenleriyle bir araya gelerek bir söyleşiler dizisi, bir toplantılar yapıldı. Birebir katılamayanlar için bir sonuç bildirgesi de yayınladı Türkiye Yayıncılar Birliği. Onun Türkiye Yayıncılar Birliği'nin internet sitesinden bu sonuç bildirgesine ulaşmak mümkün. Ayrıntılı bir yazı olarak sunmuşlar. Şöyle, ben sadece başlıkları sıralayayım. Bunun ayrıntılarını da dediğimiz gibi Türkiye Yayıncılar Birliği'nin internet sitesine girerek edinmek mümkün. Sonuç bildirgesindeki başlıklar şöyle. Kitap kulüpleri okuma kültürü açısından güçlü bir potansiyel taşımaktadır. Bu potansiyel desteklenmeli ve geliştirilmelidir gibi bir sonuç çıkmış. Dijital pazarlamada algoritmalar hem fırsat hem de risk olarak ele alınmalıdır. Yapay zeka ve kültürel değişim bağlamında insan merkezli bir yayıncılık anlayışı korunmalıdır. E-ticaret ve yayıncılık arasındaki ilişki sektörün faydasına geliştirilmelidir. Sansür ve ifade özgürlüğü meselesi yayıncılığın temel sorunu olmaya devam etmektedir. Stoksuz dağıtım ve talep üzerine baskı modelleri sektörün gündemine alınmalıdır. Değişen dikkat ekonomisi ve azalan tirajlar sektörün ortak sorumluluğuyla ele alınmalıdır. Kamu ve özel sektör işbirlikleri yayıncılığın gelişimi için daha etkin bir yapıya kavuşturulmalıdır şeklinde başlıklar çıkmış bu sonuç bildirgesinden. Dediğimiz gibi ayrıntılarını da Yayıncılar Birliği'nin internet sitesine edinmek mümkün. 10-11 Haziran tarihlerinde yapılan yayıncılık kurultayının sonuç bildirgesinden. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
1: Bu köşe kitap köşesi.
2: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Açık Dergi.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
5: High time.
4: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve görünmeyen katmanlara kulak vereceğiz. Hoş geldin İclal ve Ece.
5: Merhabalar.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Bugün biraz başarıdan, biraz tükenmişlikten, biraz da kutlama fikrinin kendisinden konuşacağız. Çünkü bazen uzun zamandır ulaşmaya çalıştığımız bir hedefe vardığımızda bile elimizde beklediğimiz bir şey kalamıyor maalesef. Bu konular etrafında şekillenen This Is Not A Celebration sergisini, Ece'nin kişisel sergisini ve aynı zamanda yeni bir sanat alanı olarak Artroom'u, İclal'in Artroom'unu konuşacağız. Nasılsınız?
5: Çok iyiyiz. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Teşekkür ediyoruz.
4: Peki biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz?
5: Ben Ece Akdemir. İstanbul doğumlu bir sanatçıyım. Hı hı. Çok küçük yaştan beri aslında resim yapıyorum. Ve bugünlere kadar resim yaparak geldim.
4: İyi de gelmişsin bence.
5: Çok teşekkür ederim. Hayatımın büyük çoğunluğunda her zaman resim yapmak vardı. Hı hı. Bu da ikinci kişisel sergim. This Is Not A Celebration. Şu anda onun için buradayız.
4: Peki izlersen? Artroom nasıl doğdu fikri? Biraz kısaca bahsetmek ister misin bize?
6: Tabii. Ben bağımsız küratörüm. 2019'dan beri kendi projelerimi bazen işbirlikleriyle birlikte yapıyordum. Hı hı. Bunun dışında Artroom da bana şans eseri gelen bir yer oldu aslında. Böyle şansın bana getirdiği bir yer. Orayı da aslında bağımsız küratörler için, aslında daha çağdaşlarım olan bağımsız küratörler için, hı hı, çalışma alanı olarak kullanıyorum. Orada birlikte sergiler düzenliyoruz.
4: Ben hatırlıyorum. İclal Artroom'u tuttuğunda, hatta tutmadan önce mi aramıştı ve fotoğrafları göndermişti. Ben hemen ne yapmalıyım, gireyim mi diye, ve ben çok heyecanlanmıştım. Bence iyi ki de tuttun. Ki iyi ki seninle çalıştı sonrasında ve sonrasında da buradasınız.
5: Evet, çok memnunum gerçekten. Burada olmaktan da, İclal'le çalışmaktan da aynı şekilde.
6: Ben de aynı şekilde Başak'ın desteklerini unutamam.
4: O zaman ilk sorum Ece'ye olsun. Serginin adı This Is Not A Celebration ama serginin temasında bir kutlama anı da görüyoruz. Son zamanlarda gerçekten kutlamaya değer bulduğun küçük de olsa bir şey oldu mu?
5: Şöyle, ben çok içimde heyecanlı bir insanım. Hı-hı. O yüzden benim için gündelik hayatta yaşadığım küçük bir mutluluk bile aslında kutlamaya değer. Örnek veriyorum, bu sergiyi gerçekleştirme yolunda attığımız adımlar, kurulum aşaması, bu kurulum sonrası sergiyi toparlamak bile buna dahil olabilir aslında. Yani gündelik hayatta küçücük bir an bile benim için kutlamaya değer oluyor.
4: O zaman aslında tam da This Is Not A Celebration değil. Yani, bayağı, evet, devamlı minik celebrationlar var burada.
5: Evet, evet. Dediğim gibi böyle çok böyle çocuksu bir insan olduğum için biraz, hı-hı, kendi iç dünyamda küçük şeylerden bile mutlu olabiliyorum ve bu şekilde kendimi ifade edebildiğimi düşünüyorum.
4: Peki yani sergide başarı, motivasyon ve kendini gerçekleştirme söylemlerini sorguluyorsun aslında. Sence günümüz insanı neden sürekli daha fazlasını başarmak zorundaymış gibi hissediyor? Bu biraz baskıdan mı kaynaklanıyor?
5: Aslında şöyle özetleyebilirim. Toplumsal baskıdan. Toplumsal baskının da çok bence etkisi var. Ama sonuçta her insan hedefleriyle var olur ve hedefleri doğrultusunda bazı adımlar atar. Benim içimde resim yapmak ve bir sergiye dahil olmak bile aslında bu emeklerin karşılığı, bu emeklerle var oluyor.
4: Anladım. O zaman aslında bu motivasyon insanın kendisini bulmak istediği yere doğru ilerlediğinde ortaya çıkıyor.
5: Aynen öyle. Bir de sonuçta küçücük bir hedef bile aslında onu gerçekleştirdiğinde bir kutlama sebebi, ama günümüz insanında da bu sosyal medyanın varlığı, sosyal medyada gördüğümüz sürekli güzel anlar, güzel insanlar bile bence bunlara etkili. Dışarıdan gördüğümüz eylemler ister istemez insanda böyle geri mi kaldım acaba ya da şunu üretmem gerekiyor gibi bir baskı yarattığını düşünüyorum.
4: Evet, bir sergiye gitmiştim. Önceki daha hatta ilk programlarımdan bir tanesi Late Bloomer, Zeynep Solakoğlu'nun. O da aslında bu geç kalmışlık hissinden bahsediyordu ve devamlı bir şeyleri yetişebilme, bir şeylere geç kalmış hissinden bahsediyor. Biraz bu bağlamda sanırım birbirini öpüyor.
5: Evet, yani o geri kalmışlık hissi, bence de kesinlikle katılıyorum.
4: Çünkü devamlı bir şeyler var, devamlı akan bir hayat var. O hayata adapte olman gerekiyor. Ama bir yandan senin de yapabildiklerin ve yapamadıkların var. Ve o hayata da dahil olamayınca insanın kendi içinde yaşadığı da bir buhran oluyor.
5: Gerçekleşmemiş potansiyellerin aslında özeti oluyor. Doğru, çok haklısın.
4: O zaman peki serginiz eserlerinden bahsedelim. Eserlerinde bir pinyata görüyoruz. Yanmamış kibrit imgeleri görüyoruz. Bunlar çok güçlü metaforlar taşıyor. Önce bu metaforlardan bahsedip ve bu aslında sembollerin nasıl ortaya çıktığından anlatır mısın?
5: Tabii ki, tabii ki. Çok tezcanlı bir insan olduğumu ve çocuksu bir yapım olduğunu söylemiştim. Çocukken de böyle tabii ki bizim bir pinyatamız olmadı ama böyle o pinyatayı oynayan insanları da görüyorduk televizyonlarda, çizgi filmlerde falan çok görüyordum. Çok da çizgi film izleyen bir insandım.
4: Ben de. Bence çizgi filmin yaşı yok zaten.
5: Evet ve bence yaratıcılığı da gerçekten geliştiren bir
4: kesinlikle
5: şey.
4: Kesinlikle katılıyorum.
5: Çizgi film. Pinyata şöyle, o çocuk aklıyla, o çocuk heyecanıyla o pinyatanın içinden çıkacak o şekerleri böyle bir büyük bir heyecanla patlatırsınız. Yani böyle vura vura onun içinden düşecek şekerleri beklersiniz. Aslında orada bir çocuk heyecanını da göstermek istiyorum. Bir de biraz ironi yaratmayı da seviyorum eserlerimde. Yani normalde o pinyatanın içinden aslında bir şeker çıkmasını bekleriz. Yani normal odur ama benimkinden kibrit çıkıyor. O kibrit de zaten dediğin gibi o semboller, imgelerle. O kibritlerde şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekleşmiş ve gerçekleşememiş potansiyeller. Yani aslında mesela çok çocukluğumdan beri resim yapmak istiyordum ama beni farklı farklı yollara saptığım oldu. Aslında o resmi çok uzun bir süre yapamadım. Ve o kibritler de aslında hani böyle kişisel bir yerden girerken aslında toplumsal bir şey de göstermeye çalışıyorum. Çünkü eminim ki birçok insanın içinde böyle yaratmak istediği, gerçekleştirmek istediği potansiyelleri gerçekleştiremiyor.
4: Maalesef öyle. Bence zaten çoğu insan da bunun bunalımını yaşıyor. Ya çünkü insan elbet bir noktadan sonra potansiyelinin farkına varıyor. Ve bu olsam çok iyi olurdu, bunu yapsam çok iyi olurdu, şöyle başarılı olurdum diyor. Ama bakıyor hayatına. Bunların hiçbirini gerçekleştirememiş ama gerçekleştirebilirdi. Ve bir noktadan sonra da ya işte sosyal medyada yorumlar atıyor, işte çok kötüsünüz vesaire diye daha böyle agresif yorumlar. Ya da işte kendi içerisinde bunalıma giriyor bence.
5: İşte burada yine sosyal medyanın etkisini de aslında bağlayabiliriz. İnsanların erişmek istediği o hedeflerine erişemediğindeki o yaşadığı o içsel buhran.
4: Ve erişenleri de görüyor,
5: evet,
4: bir yandan.
5: Evet, aynı şekilde.
4: Aynen, aynen. Şeyi merak ediyorum, sergide eleştirdiğin ama ondan önce şunu sormak istiyorum. En sevdiğin çizgi film?
5: En sevdiğim çizgi film. Toy Story'yi çok severdim.
4: Evet, Toy Story.
5: Film ama çok çok severdim. Üç filmin de yani çok çok izledim, yani defalarca izledim. Ya çok fazla çizgi film seviyordum aslında ama aklıma şu an o geldi.
4: Tamam. Benim merak ettiğim şey var aslında, bu eleştirdiğim bir konu senin. Eleştirdiğin başarı kültürünün içinde sen de bir sanatçı olarak yer alıyorsun. Kendini hiç eleştirdiğin sistemin bir parçası gibi hissettiğin oluyor mu?
5: Bazen evet, bazen hayır. Çünkü yani motivasyon, yani bir insan nasıl örnek verebilirim buna? Birazcık şu an düşünmem lazım. Şöyle küçük küçük hedefler, yani örnek veriyorum, ben yarın paraşüt yapacağım da diyebilirim. Yarın seramik yapacağım da diyebilirim. Bu hedefler
4: diyebilirsin ama yapar mısın?
5: İşte o tartışılır, bilemiyorum. Anlık hedefler ve anlık kutlama sebepleri doğuyor yine, yani
4: eylemler hani daha önemlidir bence söylemlerden ve isteklerden.
5: Evet, evet, doğru.
4: Bir şey, şu an overthink'e düşürdüm.
5: Evet,
4: ben
5: evet
4: Ece.
5: Biraz bir düşüncelere daldım aslında. Söylemek istediğim çok fazla şey var ama toparlamakta da zorluk çekiyorum şu an.
4: Anladım. O zaman biraz İclal, senden bahsedelim, ister misin?
6: Hazırım.
4: Hazır mısın? Geliyor sorular. Bir küratör olarak sana en sık gelen ve artık duymaktan yorulduğun sanatçı cümlesi var mı?
6: Öncelikle sanatçılardan özür dilerim.
4: Eyvah. Ama geliyor o zaman.
6: Ben şey duymaktan çok yoruldum. Portfolyoma bakılmadı ya da ben bu sergiye, bu galeriye seçilmedim. Ben cümleden çok yoruldum. Çünkü bence biraz şey de var. Ben de bir küratörüm, beni de bazen galeriler seçmiyor. Tercih edilmiyor olabilirim ama tercih edilmiyor olmam benim başarımı ya da başarısızlığımı ölçmüyor. Demek ki aynı düzlemde buluşamıyoruzdur. Bence sanatçılar kendi tarzlarına, usluplarına uygun galerilere başvurmalılar. Bu konuda destek almalılar ki o zaman doğru bir şekilde değerlendirilebilirler. Ben bunu çok fazla duyuyorum çünkü sınırsızca gördükleri her galeriye başvuruyor oluyorlar sanatçılar. Ben bundan duymaktan yoruldum.
4: Yani burada bahsettiğin şey biraz reddedilme eşiğiyle alakalı. Sanırım Ece seni bilemiyorum ya tenzih ederek söyleyeyim bunu. Ama sanırım reddedilmeye karşı bir hassasiyetleri var. Bunu ben de çok fazla duyuyorum. Yani bir sanatçının dosyasını yolladığımda, bir sergiye kabul edilmediğinde beni nasıl reddederler, beni nasıl almazlar? Olabilir. Yani konsepte uygun değilsin, işleri beğenmemiş olabilir. Kadroları dolmuş olabilir. Yani o sergi artık daha fazla sanatçı almayacaklardır. Bu kadar hani bunu dert edinip o kişiye, o kuruma kinlenmeye gerek yok bence de. Katılıyorum. Ya da ne, mesela ne bekliyor cevap olarak? Yani beni neden almadılar? Ne demelisin ki o esnada?
6: Yani şöyle, tabii her sanatçı tek ve biricik. Ürettiği her şey biricik.
4: Tabii ki.
6: Ama hani bilmiyorum, bizim gibi reddedilmeyi kabul edebilmek lazım. Çünkü reddedilmek senin başarını ölçen bir şey değil. Bundan dolayı bunu alıp kendine uygun olan alanı aramak gerekiyor. Ama bizde dediğin gibi bekliyorlar ve kurumu olan bir kin çıkıyor. Bence bu biraz problem oluyor.
4: Evet, evet, bence de katılıyorum. Başka var mı peki?
6: Ben en çok bunu duyuyorum ya bu ara. Bir aklıma gelmedi şu an.
4: Başka sorma bana diyorsun.
6: Evet. Sanatçılarla çalışıyorum.
5: Bu sanatçı duygusallığı diyebilir miyiz peki?
4: Sanatçı duygusallığı diyebiliriz. Sanatçılar daha mı duygusal olur? Ben bunu diyemeyiz ya Ece, demiyorum.
5: Kendi
4: ben
5: adıma yaptım bu yorumu.
4: Herkes duygusaldır ve herkes tabii ki reddedilmeye karşı bir üzüntü yaşayabilir. Bunu sadece sanatçılar duygusaldır diye indirgememek gerekiyor diğer kişilere. Biraz da ayrıştırma giriyor bence. Dediği gibi küratör olarak da reddediliyor. Evet.
6: Ben şey eklemek istiyorum bu arada. Hani Ece burada diye demek istemiyorum ama hı-hı, Ece
4: birçok
6: yerde çok tatlı bir insan. Ama mesela onunla gurur duyduğum birçok konu var. Bu da onlardan biri. Reddedildiği birçok şey oldu. Open call oldu. Ama hepsinden bir şekilde kendine bir pay çıkarıp doğru yerlerde doğru adımlar attı. Ve şu anda da bir galerinin bir sergisine kabul aldı.
4: Anna'yla galiba değil mi?
5: Evet, evet. 2 Temmuz'da bir sergimiz olacak. Bir open call sergimiz. Bakalım, umarım çok güzel geçecek. Ben de heyecanlıyım ve mutluyum.
4: Ece davet etmedi ama ben sizi davet ediyorum. Kendimi lütfen, de davet ediyorum.
5: Lütfen, lütfen. Mutluluk duyarım. Mutluluk duyarım.
4: Gidin görün işlerini. Neyden bahsediyorduk şu anda? Duygusallıktan bahsediyorduk. Bence ben bunu daha önceki programlarda da söyledim. Güzel sanatlarda okumanın bir getirisi olarak da bu reddedilmeye karşı. Çünkü orada devamlı arkadaşlarınla, birlikte yemek yediğin insanlarla, paylaşım yaptığın insanlarla bir rekabet halinde büyüdüğün bir ortamın içerisinde olduğun için devamlı olarak kabul edilme arzusu yaşıyorsun bence içinde. Bu nedenle de bir open call'a başvurduğunda, bir sergiye başvurduğunda, herhangi bir şeye başvurduğunda o reddedilmek ona tekrardan o zamanları hatırlatıp belki daha alıngan olmasını sağlıyor olabilir. Bu noktada onları duygusal yapar mı? Belki de yapar. Belki tetikleniyordur. Olabilir. Ama hepimiz duygusalız aslında bir noktada. Diye alıyormuşum. O zaman tekrar İcler sendeyiz.
6: Hazırım.
4: Bağımsız sanat alanı kurmak mı daha zor, yoksa onu sürdürebilmek mi? Arthur'umu çok yeni açtın çünkü. Nasıl gidiyor?
6: Şimdi şöyle, bence güzel gidiyor. 3 sergi yaptık. Ece'yle olan sergimiz 3.'ydü. Kurmak başlangıçta çok kolay. Herkes sana çok destek oluyor. Ben kurduğum süreçte gerçekten sanat sektöründeki birçok arkadaşımla ne kadar çok destek aldığımı görünce ne kadar güzel arkadaşlar biriktirmişim de dedim. Çok duygusal benim açımdan. Ama bunu sürdürebilmek çok zor. Belirli bir çizgide tutmak, insanlara hayır diyebilmek, her sanatçıyla da çalışmamam da gerekiyor. Bir çizgi belirlemek gerekiyor. Tabii bunun dışında bağımsız sanat alanlarını destekleyen, desteklemeyen birçok koleksiyoner var ve hani bir sanat alanının sürdürülebilirliği aslında birazcık da satıştanla geçiyor. Bu konuda birazcık sürdürmekte hani tedirgin oluyorum. Ama devamı gelecek, ama sürdürmek kurmaktan çok daha zor.
4: Seni peki en çok zorlayan şey ne oluyor bu sürecin içerisinde?
6: Tamamen aslında tek başıma olmak birazcık. Alan içerisinde tekim çünkü. Ay çok özür dilerim. Biraz hastayım. Biraz sesim
4: dolmaya geçmiş şey. Olsun.
6: Beni burada tetikleyen şey tek başıma olmak aslında. Çünkü birçok şeyi tek başıma hallediyorum. Ama hem sanatçı bulmam gerekiyor. Hem aynı zamanda sanatçıyla yaptığım bir anlaşma var. Ve ona verdiğim bir söz de var. Bunun
4: satışta
6: da satış beklentisi var. Çok güzel bir sergi yapabilirim. Bu konuda çok hani kendime de güveniyorum küratör olarak.
4: Ben ama sana mekan... güveniyorum.
6: Teşekkür ederim.
5: Ben de.
6: Ama mekan konusunda evet mekanı çok güzel kurgularım, sergi güzel yaparım ama mekan açma konusunda çok yeniyim ve bunların satışları konusunda çok da bilmiyorum ve bunu sürdürmek çok zor oluyor benim açımdan.
4: Tabii ki sanatçı da eserinin satışını bekliyor. Sen de tabii ki oradan bir kâr elde etmen lazım çünkü eser asmak, sergi kurmak hiç kolay bir süreç değil. Onun da senden götürüsü oluyor. Çok haklısın yani o yüzden.
6: Bunun için bir de şey ekleyebilirim. Benim en çok zorlandığım şeylerden biri de şu oldu. Çok farklı alanlarda çalışan bir sürü sanatçıyla tanışıyorum. Açtığım günden beri evet birçok desteği var herkesin, çok sağ olsun. Ama bazen insan kırmamak istiyorsun ama kırmak sonunda kalıyorsun. Benim hani burayı açarken ki en büyük şeyim hep kendi çağdaşlarımla çalışıyor olmak üzerineydi. Böyle bunların dengesini tutmak benim bireysel açıdan zorlayan bir durum oldu.
4: Anladım. Peki küratörlüğün görünmeyen kısmında insanların en yanlış bildiği şey nedir?
6: Ya insanlar küratörlüğü böyle çok keyifli olarak, keyif alıyorum bu arada. Çok isteyerek yaptığım bir iş bu arada, yanlış anlaşılmasın. Ama görünen tarafta böyle çok güzel bir sergi, kutlama, kokteyl, işte gerçekten güzel bir alanda güzel vakitlerin geçirdiği bir yer gibi görünüyor ama arka yüzünde... görünmeyen yüzünde gerçekten tablo taşımak, duvara çivi çakmak, boya yapmak gibi birçok yanı var. Ama bunun dışında beni çok zorlayan kısım şu, gerçekten duygu durumu yönetimi. Aslında kimse bunu çok fazla düşünmüyor.
4: Ama çok büyük bir etken bu duygu durumu.
6: Ve güncel dünyayı takip etmen, ülke gündemini takip etmen, hem siyasi açıdan hem sanat açısından her şeyi birleştiriyoruz. Çünkü günümüzde olan her şey birbirini etkiliyor. Sanata çok etkileyen şeyler. Bunlarla birlikte çalıştığın herkesin de duygu durumunu yönetmek bayağı bir görünmeyen ama çok da önemli bir alanı.
4: Zaten dünyada herhangi bir olumsuz bir şey olduğunda ekonomi direkt patlıyor. Ekonominin direkt patlaması ve olayların insanların üzerindeki psikolojik etkisi. Satışlar, insanın içinden hiçbir şey gelmemesi, mod düşüklüğü hepsi birbirini tetikliyor, zincirleme. Sen çok güzel bir sergi yapsan da kötü bir ülke ya da dünya gündemine denk gelmiş ve patlamış olabilir yani.
6: Hem öyle bir de şey de söylemiştim böyle başka bir yayındayken. Bir ara bir süre aslında bundan bir zaman önce şu an yine rahat vize çıkabilen bir dönemdeyiz ama vizenin en az çıktığı dönemdeyken bir ara geçtiğimiz 2 yıl boyunca herkes Tokyo'ya gidiyordu. Ve o dönem böyle daha kaligrafik işler görüyoruz, daha dikey uzun resimler
4: çok
6: görüyoruz.
4: Çok etkiliyor evet.
6: Yani çok basit bir şey hani illa satış açısından değil sanatçının üretimini bile çok etkileyen bir durum oluyor siyasi durumlar.
4: Evet sen bence ne düşünüyorsun? De.
5: Yok aynı fikirdeyim yani zaten hani... Kişisel bir yorum olacak tabii ki bu. Bir sanatçı olarak ben de olumsuz ve olumlu her türlü şeyden eserlerimi etkiliyor. Yani bu çok çok önemli bir konu benim için özellikle. Yani örnek veriyorum hani bir savaş gündemleri oldu. Hani bunlar çok üzücü şeyler. Ve çok etkilendiğim zamanlar yani atıyorum 10 gün hani çok moralim bozuk olduğu için çok üzüldüğüm için bu gündemlere kalem bile oynatamadım yani. Bence tabii. Çok etkiliyor bireysel olarak insanları da.
4: Peki sizce sanat eseri politik olmalı mı?
5: Şöyle yani tabii bu yine bence kişisel bir konu. Ben bir sanat eserine baktığımda o sanat eserinde biraz mutlu olmak istiyorum galiba. Ve birazcık daha yani daha mutlu şeyler görmeyi tercih edebilirim. Ama dediğim gibi bu yine kişisel bir yorum olacak. Bu şekilde yanıtlayabilirim soruyu.
4: Sen ne düşünüyorsun İclal?
6: Ben birazcık... orta yolda bir cevap vereceğim sanırım. Sanatçının aslında vermek istediği mesaja göre değişir. Politik bir mesaj vermek istiyorsa bunu kullanabilir sanat
4: politik
6: eseriyle.
4: Politik bir mesajı da komik verebilir. Ya da eğlenceli verebilir
5: tabii ki,
4: aslında.
5: Tabii ki. Doğru. Farklı bir bakış açısı. Güzel.
4: Evet. Var mı başka eklemek istediğiniz?
6: Bu konuyla ilgili yok sanırım. Biraz tehlikeli bir konu.
4: Haklısın bence de. Peki bu soruyu ikinize soracağım. Sizce günümüz sanat dünyasında daha tehlikeli olan şey nedir? Başarısız olmak mı yoksa görünmez olmak mı?
5: Başarısız olmak mı yoksa görünmez olmak mı? Yani görünmez, ya şöyle, şimdi yine gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş potansiyellere bağlayacağım bunu. Görünmemek bence daha büyük bir problem. Ve yani çünkü yine o potansiyeli dışarıya vurmakla alakalı bir konu oluyor ve ben şahsen görünmemek benim için daha üzücü olurdu. Çünkü en azından hani başarı zaten kıstası bence çok kişisel bir konu. Hani tabii ki onun bir nesnel şeyleri var ama yani mesela yine kendi mesleğimden örnek vereceğim. Ben bir sergi açtım ve o sergide hiçbir resim satamadım. Bu bir başarısızlık mıdır? Duruma göre değişir. Yine kişiden kişiye değişir bir durum yani.
4: Beklentinin ne olduğu başarıyı etkiliyor bence. Yani beklentin satış olmasıysa ve aynen, sonucunda satış gerçekleşmediyse o zaman başarısız olursun. Ama beklentin satış değil de daha çok etkileşim almak, daha görünür olmak ise daha,
5: o zaman
4: başarılı olursun.
5: Evet, kesinlikle. O yüzden buna cevabım direkt olarak görünememek, o potansiyeli gerçekleştirememek olabilir.
4: Bence zaten görünememek daha kötü. Yani çünkü başarısızlık, en azından bir şey denenmiş ve başarısız olmuşsun sonunda.
5: Aynen.
4: Ama görünememek direkt yani. İzlen, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
6: Ben de sizde hemfikirim. Yani çok iyi bir sanatçı olabilirsin, çok güzel işler üretebilirsin. Ya da gerçekten sanat izleyicisinin karşısında durup kendinden herkesin bir parça bulabileceği bir eser üretmiş de olabilirsin. Ya da bir küratör olarak çok iyi bir sergi de düzenlemiş olabilirsin bunun metnine kadar her aşamasında. Ama bunu gören kimse yoksa bunu sergilemiş olmuyorsun, görmüyorum. Yani bir anlamı kalmamış
4: olur. Ya onun. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kadar sosyal medya çağındayız işte.
5: Aynen.
4: Üçümüz şurada, üç kız oturmuşuz. Diyoruz ki görünmez olmak daha kötü bir şey.
6: Bu yüzden sanat yazarlarını çok seviyoruz.
4: Ay, teşekkür ederim.
5: Kesinlikle.
4: Üzerime alınıyorum. Aslında bu soruyu sormayacaktım ama sormak istedim. Bir dizi izlemiştim. Şu an dizinin ismini hatırlayamıyorum. Ve kızın bileğinde muhteşem bir melankoli yazıyordu. Melankoli kelimesi gereği muhteşem olamaz. Sen de serginde mükemmel bir çöküş diyorsun. Mükemmel çöküş için ne kadar motive olabilirsiniz sorusu var. Bu serginin merkezinde yer alan bir soru. Bugün hem sanatçı hem de küratör kimliklerinizle bunu nasıl yanıtlardınız? Önce İcil'e sorayım.
6: Wow, hep önce Ece'ye gidiyordu sorum.
4: Şimdi işte baktım havalara bakıyorsun, hemen dikkatini buraya almak istedim.
6: Şöyle, bence günümüz sanat sektörüne Türkiye'de genel olarak, hı-hı, zaten sanatla ilgilenen insanlar bir noktada ben şey diyorum, çok cesur olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çok geleceği belli olmayan bir alan, ya da gri bir alan biraz sanat sektörü. Nereye çekebileceğiniz belli olmuyor. Dediğiniz gibi herhangi bir şey ilk etkilenen alan biz oluyoruz.
4: Evet.
6: O yüzden aslında biz her gün mükemmel bir çöküş için motiveyiz yani. Her an sonumuz gelebilir. Her an pandemi patlayabilir ve sanat galerileri bir anda kapanabilir. Sektör bir anda dağılabilir, dediğim gibi.
4: Sanata bir şey olmaz ya. Sanat iyileştirir.
6: İyileştirir ama her anda bozulabiliyor işte, böyle bir her an çökebiliyoruz. Biz bu arada çöktüğümüz yerden yeniden doğuyoruz. Bunda bir problemim yok. Ama dediğim gibi yani zaten hepimiz kalkıp bir çöküş için uyanıyoruz, motive oluyoruz.
4: Ece, mükemmel bir çöküş için ne kadar motive olabilirsin?
5: Evet, ben bu soruyu şöyle yanıtlamak istiyorum. Ben aslında bu serginin çıkış noktasından biraz bahsetmek istiyorum, ona bağlayacağım. Çünkü This Is Not a Celebration aslında seride bir eserin adı. Ve bu sergiye adını veren eser aslında benim için çok böyle, yani dışarıdan çok kutlama gibi gözüküyor ama aslında kutlamak değil, tam tersi. Benim için bir çöküş pastası. Burada da yani bunu şöyle özetleyeceğim. O pasta aslında benim için sanat kariyerimin dönüm noktasıydı. Ve hani acaba pes etmeli miyim, yoksa hani etmemeli miyim? Acaba çöküyor muyuz, yoksa hani devam mı edeceğiz falan gibi bir soru üzerinden yürüyordum. Çok motive gözüküyor. Renkler falan renkler, çok canlı. Zaten eserlerimde o ironiyi de biraz yansıtmayı seviyorum.
4: Sergide de bir parti havası var zaten.
5: Aynen
4: disko
5: öyle.
4: Disko topu, ondan sonra o gri, nedir adı onun?
6: Hangisi?
4: Bu hani şey olur ya, kutlama doğum günlerinde çocukların kapıları asılır.
5: Püsküller.
4: Püsküller.
5: Aynen. Aynen. Yani orada birazcık şeyi yansıtmak istedik. İciler de sağ olsun yani çok çok iyi anladı beni. Ve çok güzel derdime derman oldu bu konuda. O pastada aslında benim sanat kariyerimi bitirsem mi bitirmesem mi düşündüğüm zaman
4: Aa.
5: çıkmıştı. Evet, yani aslında hani bitirmek doğrudan diyemem ama gerçekten çok böyle hani çöktüğümü hissettiğim bir dönemdi. Ve o pastada birazcık o olumlu gözüken pastada biraz şeyi göstermek istedim. Yani aslında o bütün mumlar sönmüş ve o son bir mum kalmış. Ve o mumu da ben kendi ellerimle söndürmek üzereyim.
4: Kibritçi Kız hikayesini okumuş muydun?
5: Yok, yani daha önce okudum ama inan hatırlayamıyorum
4: bayağı
5: şu an.
4: Bayağı travmatiktir bu arada. Ama şimdi yayınımız az kaldı. O yüzden ona geçmeyeceğim. Bir bakın Kibritçi Kız.
5: İstedim.
4: Evet, ben anlatacağım. Siz de bilmiyorsanız bakın. Bayağı kötü bitiyor sonu. Yani beni çok etkilemişti. Üzücü bir hikaye. Şimdi herkese sorduğumuz bir soruyla devam edelim diyorum. Bunu da genelde videoya alıyorum arkadaşlar. İkiniz de cevap verebilirsiniz. Kim önce isterse...
5: Küratörüm buyurabilir.
4: Tabii ki. Peki. İclal'e soruyorum öyleyse. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun İclal?
6: Yani ben günümüz sektörde şu an bir küratör ve aynı zamanda art room'u deneyimleyen bir galerici olarak aslında şöyle düşünüyorum. Durağanlığını aştığını düşünüyorum dönemin. Ben herkes biraz negatif bakarken biraz pozitif düşünüyorum bu konuda. Daha yenilikçi, uzun süredir tekrar eden yaklaşımların ardından bugün daha deneysel disiplinler arası kişisel anlatıların öne çıktığı bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Ve daha dinamik, güzel sergiler göreceğimizi düşünüyorum.
4: Umarım. Pek yanıtını beğenmedim.
5: Aa.
4: Şimdi Ece'ye dönüyorum. Peki Ece, sen ne düşünüyorsun bugünün Türkiye sanat ortamını?
5: Şöyle çok güzel sanatçılarımız var kesinlikle. Yani çok hani böyle sergilerde falan gerçekten böyle ağzım açık izlediğim resimler, eserler oluyor. Fakat bence biraz Türkiye sanat, yani Türkiye'de sanatın birazcık daha genç insanlara ve genç yetenekleri de görmeye ihtiyacı var. Çünkü herkes gördüğü bir resimden esinlenebilir ve ben biraz açıkçası yeni işler ve yeni insanlar, yeni isimler de görmek istiyorum.
4: Evet, ben de görmek istiyorum. Neden beğenmedim biliyor musun İzler? Çünkü senden aslında daha içten bir cevap bekliyordum.
6: Yani şöyle...
4: daha gerçekçi.
6: Ben ama gerçek fikrim de bu bir noktada. Art room'u açma sebebim de buydu. Ben artık bizim çağdaşlarımızın dönemine geldiğini ve artık daha dinamik, daha ilerleyen bir dönem olacağını düşünüyorum. Şu andan değil. Şundan sonraki süreç için aslında umutlu bakıyorum.
4: Umut verici diyorsunuz o zaman.
6: Öyle bir içtenlikle söylemek
5: istedim. Öyle umuyorum.
4: Hadi bakalım. o zaman iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
5: Biz çok teşekkür ederiz.
4: Geldiğiniz için. Eser Miktar'da programında haftaya konuğum sanatçı Sergen Şehitoğlu olacak. Son kişisel sergisi Çatallanan Yollar üzerinden mekan, algı ve olasılık kavramlarını konuşacağız. Borges'in Aynı adlı öyküsünden ilham alan serginin düşünsel arka planından bahsedeceğiz. Bence çok keyifli olacak. Çünkü aslında enteresan da bir konu. Haftaya bizi dinleyin. Cuma günü akşam 7'de görüşmek üzere. Dinleyin, dinletin.
2: Eser Miktar'da. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel. Açık Dergi.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar içerisinde yer alan Apaçık Kültür'le bir kez daha karşınızdayız. Ben Ezgi Bakçay.
1: Ben Ulaş Bayraktar, Apaçık Radyo'nun Apaçileri olarak yine karşınızdayız.
0: Evet, bu hafta apaçilik etmeye devam ediyoruz ama bizden daha apaçilerin olduğunda gördüğümüz üzerinden birkaç hafta geçen bir olayı hep beraber konuşalım istedik. İngiliz taraftarların İstanbul çıkartması. UEFA Avrupa Ligi final maçı için İstanbul'a gelen İngiliz taraftarların Gezi Parkı ve çevresini nasıl ele geçirdiği üzerine konuşacağız.
1: Evet, öyle bir ele geçirme ki hatta İstanbul'un adının bile değişmesi söz konusu oldu. Aston Villa taraftarlarının İstanbul'da geçirdiği hoş vakitlerden sonra artık buranın adı İstanbul değil, Astanbul olsun teklifi bile yapıldı. Basında da çıktı buna dair haberler. Biraz bunu konuşalım istiyoruz ama ne alaka diyecek şimdi kültür politikaları programı bekleyen dinleyicilerimiz. Nasıl bir alaka var İstanbul'la, futbolla?
0: Vallahi her şeyden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bile alakası var diyebiliriz. Çünkü şu kültürle turizmin bu kadar iç içe geçmesi nihayetinde böyle vakalara yol açabiliyor galiba.
1: Evet, çok acayip bir vaka gerçekten. Belki sizler de duymuşsunuzdur, gözünüze çarpmıştır, okumuşsunuzdur. Bir maç için gelen, yani tam sayıyı bilemiyoruz ama maçta, stadyumda 37 bin taraftar olduğu tahmin ediliyor ve bunun da işte yarısının Aston Villalı olduğunu varsayarsak, nereden baksanız 18-19 bin Aston Villa taraftarı İstanbul'u fethetmiş mi diyeceğiz? İstanbul'un bir kısmında çok iyi vakit geçirmişler. Hatta o kadar iyi vakit geçirmişler ki o Gezi Parkı onlara tahsis edilmiş. Gerçekten bir tribün gibi Gezi Parkı tahsis edilmiş diyor. Ve civar esnafı satışlarında %100 ile %200 arasında bir artış olduğunu dile getirmişler. Çok memnunlar. Bütün UEFA maçlarının İstanbul'da olmasını arzu ediyorlar, hayal ediyorlar diyelim.
0: Ya Ulaşçığım, yani burası bizim giremediğimiz, çıkamadığımız, üç kişi yan yana geldiğimizde barikatlarla karşılaştığımız yer değil mi? Bu nasıl bir rahatlıktır? Bu nasıl bir yerleşme halidir? Bu kent kime açıktır? Bu kamusal alan kimin alanıdır diye sorular gelmiyor mu insanın aklına?
1: Evet, tam da o yüzden zaten bu programı çekmek istedik. Çünkü herhangi bir yerde değil, herhangi bir yerde de herhangi bir yani festivallerin iptal edildiği, yasaklandığı, içki satışlarının olağanüstü tedbirler ve zorluklarla hayata geçirildiği bir coğrafyada bir takımın turist taraftarları geliyorlar ve o kentin senin de dediğin gibi o kentin hemşerileri, bu ülkenin vatandaşlarının böyle 5-10 kişilik gruplar halinde bile piknik yapamayacağı bir yerde, oturup Akdeniz akşamları söyleyemeyeceği bir yerde şarkılar, içkiler, danslarla hayatlarını günlerini gün ediyorlar diyelim. Hani hayata genellemek zor ama bir akşamda bayağı felekten bir hayattan bir gece çalmışlar gibi bir halleri var.
0: Ya taraftarlar öyle şeyler anlatıyorlar ki, İstanbul'a bayıldım diyor bir tanesi. Tarihine, mimarisine hayran kaldım. Kebapların tadını fazlasıyla çıkarttım. Yani bu bir tür tarihi turistik mekanlardan gastronomiye uzanan bir reklam kampanyası olarak sanki uluslararası bir etki yapmış durumda da.
1: Evet, işte buna hani hatırlarsın, turizme bacasız sanayi denir ya, tam bir gelir kapısı olarak, bir ekmek kapısı olarak bakılan bir şey. İşte kültür buna heba ediyor. Bunun içinde kültür nerede diyebilirsiniz? Yani bunlar operaya gelmemişler, bunlar işte tiyatro izlemeye gelmemişler, futbola gelmişler ama programın en başından beri biz kültürü, o yüksek kültür, o daha böyle yüksek sanattan ibaret olmadığını savuna geldiğimiz için, evet, kamusal alanlar da kültürün bir parçası, yerli ve milli olmasa bile, ama buna dair çok önemli ipuçları taşıyan Türkiye'nin kültüre dair yaklaşımı ve bu kültür konusundaki aslında biraz da ikiyüzlülüğünü çok ifşa eden bir akşam yaşanmış orada anladığım kadarıyla.
0: Evet, başka bir halde olsa yüzlerce erkeğin yüksek promilli ve yüksek desibelli bu gösterisi güvenlik nedeniyle en azından bir şüpheyle karşılanırdı. Kentte yaşayanlar, kent sakinleri, Beşiktaş'ın, Taksim'in, o civarın aslında gerçek oturanları, orada yaşayanları için bu şiddet de kabul edilebilir bir ölçüde değildi.
1: Evet, tabii bir de Beyoğlu, yani Gezi Parkı Beyoğlu, bu 94 seçimlerinden itibaren çok tartışılıyordu hatırlıyorsan. Yani bu alkollü mekanlara getirilen ruhsat zorlukları, denetim artışı, işte bir takım masalara dair, işte müzik kontrolüne dair, işte bir takım devamlı bir GBT yaparak oradaki müşterileri, sakinleri taciz noktasına varan kontrollerle Beyoğlu aslında o içkiyle, yani illa içkiyle olması gerekmiyor ama bir akşam keyiflerine dair rahatsızlığın hem siyasi, idari ve hukuki yoldan çok açık bir şekilde ilan edildiği, buna dair tedbirlerin alındığı bir coğrafya aynı zamanda. Ve burada sen orada masasında ne bileyim sofra kurmuş ve keyifli bir akşam geçirmeye çalışanlara bile bu kadar zorluk yaşatırken sadece işte içki satışları artsın, Türkiye'nin tanıtımı yapılsın diye bir grup futbol taraftarına gösterilen bu misafirperverlik çok manidar gibi sanki.
0: Evet, sanki kamusal alanla özel alan arasındaki ayrımın bütünüyle kurgusal olduğunu ifşa eden bir durumla karşılaştık. Birileri için özel alan, bırak özel alan olmayı, neredeyse kendi yaşam alanı olarak kendine aitmiş gibi deneyimlediği bir mekana dönüşüyor kent dediğin yer.
1: Evet, orası bir stüdyo özelliği taşımaya başlıyor. Yani orası aslında kentin bir parçası değil. Orası aslında kentlilerin faydalandığı, o kullandığı bir alan olmaktan çıkıyor. Sadece bir takım özel misafirler için onların keyfi, onların alışkanlıkları, onların beklentileriyle şekillenmiş, hatta kuralları esnetilmiş bir yere dönüşüyor. Yani orada İşte normalde gitgide de bugünlerde mecliste olan tasarı, bu içki satış denetimlerinin arttırılacağı, buna dair mülki idarenin yetkilendirileceğine dair bir tartışmalar da var. Acaba Gezi Parkı'nda o Aston Villa taraftarları ondan sonra içki tükettiler mi, tüketmediler mi? Yani Çevik Kuvvet'in koruması altında oradaki mülki idarecilerin gözlerinin içine baka baka bizim için yasak olan onlar için nasıl bu kadar serbest oluyor? Şimdi yanlış anlaşılmasın. Bunu yadırgadığımızdan değil, yani böyle saat 10'dan sonra birilerinin içkili veya içkisiz açık alanda, kamusal alanda iyi vakit geçirmesine hiçbir lafımız yok. Lafımız bunun sadece istisnai olarak bir takım turistlere, bir takım özel misafirlere reva görülmesi. Bu neye benziyor biliyor musun? İşte Dubai'de, Arap Emirliklerinde falan içki yasak. Kime değil? Müslüman olmayanlara değil. Yani orada arkadaşlarımızdan da dinliyoruz. Sen Türksen içki alamıyorsun. Ama bir Hollandalıysan, Amerikalıysan, İsveçliysen sana serbest. İşte onu andırması biraz rahatsız edici ve tedirgin edici. Yani bu yasaklar, bu anlayış artarak devam ettiğinde burada da içkiyle olan ilişki, o Orta Doğu'daki bir takım şeriatla yönetilen bir takım krallıklardaki gibi istisnai bir hal mi alacak? Yani biz Türk vatandaşı olarak bu Türkiye'de üretilen ve aslında bizim tarihi kültürümüzle, yeme içme alışkanlıklarımızla bu kadar yakından ilintili bir şeyi tüketmek için sadece turist olmamız mı gerekecek? Bütün
0: Evet.
1: soru işareti bu. Aston Bull'un bize düşündürdüğü, bana düşündürdüğü tehlike bu gibi geliyor biraz.
0: Evet, bu daha önce de konuştuğumuz gibi sanki şeye benziyor değil mi? Evlerimizin misafir odalarına
1: Aynen
0: benziyor.
1: öyle, evet.
0: Annelerimizin asla içeri girmemize izin vermediği ama ancak misafir geldiğinde kapılarını açan o kristal kül tabloları, dantel masa örtüleriyle misafiri kucaklayan ama çocuğa ya da o evde yaşayana yasak olan misafir odaları gibi kamusal alanlar.
1: Evet, yani bunun adını o zamanlar koyamamıştım ama üniversite yıllarında rehberlik yapıyordum ben. Yani böyle bir go-kartlı bir profesyonel rehberlik değildi. Doğa turizmi işte şey yapıyorduk, yürüyüş yapıyorduk dağlarda, işte sahillerde ve oralarda da işte bir takım tarihi kültürel mekanları da geziyorduk. O zaman şu aklıma geliyordu, bir Fransız devlet kuruluşunda çalışıyordum ben. Yani Fransız devlet kuruluşu için çalışmıyordum ama onun taşeron bir ajansında çalışıyordum birçok arkadaşımla beraber. Ve o ajans işte herkes için spor, bizim Türkiye'de herkes için spora tekabül edebilecek sporun demokratikleşmesi için özellikle açık hava sporlarının, bu ne demek işte at biniciliğinden dağ bisikletine, yelkenden kayağa, işte raftingden işte yürüyüşe kadar aslında normalde tüketimi biraz daha pahalı olan ya da zor olan spor dallarını Fransızların özellikle genç nüfusunun erişimini açmak için devletin sübvanse ettiği bir ajanstı bu işte. Ve bu ajansta fiyatlar çok makuldü. Zaten Türkiye'deki fiyatlar malum. Şimdilerde biraz daha pahalandı ama. Ve o 35 yaşından genç Fransızlar Türkiye'nin müthiş doğal kültürel güzelliklerini kendi devletlerinin sübvansiyonuyla gezebiliyorlardı. Onlar sayesinde ben de onlara rehberlik yaptığım için oraları gezebilmiştim. O zaman hep aklımda şu soru vardı. Yani ben bu ajansla çalışmasaydım, bu coğrafyaları, bu işte bu mesire yerlerini, bu sit alanlarını, bu tarihi mekanları görebilecek miydim? Yani sonuçta bazılarını görüyoruz. Ama o gördüklerimiz de birazcık böyle hani görmüş olmak için oranın tarihini, oranın bilgisini çok da vakıf olmadan sadece gördük mü gördük, baktık mı baktık, selfie'mizi çektik mi çektik gibi bir şeydi. Ama burada size işte rehberiyle, size bilgisiyle bir şey sunuyor. Yani Türkiye'nin kültürünü Fransız gençleri için Fransız devleti sübvanse ediyordu. Biz o şimdi tabii biraz daha kolaylaştı bu yürüyüş yolları. Biraz daha işte eğer öyle bir hevesiniz varsa görebiliyorsunuz, internetten bilgi bulabiliyorsunuz ama o zamanlar bu kadar kolay değildi. O zamanlar düşünürdüm yani bu Türkiye'nin kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri yabancı turistlerin çok daha kolay erişebileceği, çok daha kolay bir şekilde keyif alabilecekleri bir özellik taşıyordu. Şimdi bu artık o uzakta bir takım sahil kentlerindeki yürüyüş parkurlarından işte bir takım milli parklardan, tarihi alanlardan öte gözümüzün dibindeki kentin merkezindeki alanlar için bile geçerli olmaya başladı. Yani misafir odası tam da senin dediğin gibi genişliyor ve o genişledikçe aslında bizim de bu kültüre erişimimiz, kültürel hayattaki bir takım zevklerden faydalanabilmemizin imkanları daralıyor gibi geliyor bana.
0: Yaz geldi. Zaten sahillerde bir kez daha bunu tecrübe edeceğiz, değil mi?
1: Evet, aynen,
0: Plajların
1: doğru.
0: beach'e dönüştüğü yerde artık hani sahilden, deniz kenarından, deniz keyfinden pay alanlarla pay alamayanlar doğrudan ekonomik olarak birbirlerinden ayrılacaklar. Vatandaşlar denize girebilecekler mi? Bunu göreceğiz bakalım bundan
1: Evet,
0: sonraki
1: orada bir
0: süreçte.
1: sınıfsal boyut da geliyor. Yani oradaki o şezlongun parasını vermeden bu işte kıyı çalıştayı ile ilgili olur o konuşurken de buna vurgu yapmıştık. Evet, normalde sahiller herkesin kamusu olan. Gezi parkı da öyle. İşte bir takım yürüyüş parkurları da öyle. Ama bunların sadece nitelik olarak kamusu olması yetmiyor. İşte oradaki şezlonga para vermek, işte oradaki o istisnai durumdan faydalanmak veya işte bir takım yabancı tatil siteleri ya da Türklerin giremediği lüks tatil beldeleri var. Onların erişimi. Gerçekten de baktığında o zamanlar hani yurt dışından buraya paket bir tatille gelmek, işte içinde uçağı, transferi, her şey dahil konaklamasıyla bizim buradan gidip orada bir gece geçirmemizden daha pahalı olabiliyor. Çünkü onlar işte charter sistemi, önceden rezervasyon yapmak veya bir takım işte ülkeye döviz girsin teşvikleriyle bizden çok daha kolay bir şekilde tam da senin dediğin gibi bu ülkenin kıyılarına, tarihi alanlarına veya işte bir takım doğal güzelliklerini çok daha kolay erişebiliyorlar.
0: Evet, ve şeyi hatırlıyorum. İstanbul'da Boğaz'dan denize girmenin, bir dönem Kuzguncuk'ta yaşamış birisi olarak söylüyorum, kentin kültürünün çok önemli bir parçası olduğu yerde artık halkın denize erişimi yasalarca kısıtlanırken, işte vatandaşların beachleri olduğu yerde o ünlü cümleyle, değil mi? Halk denize üşüştü, vatandaş denize giremedi. Tam da bunun gibi artık vatandaş için de bu soru işareti, orta sınıfın halini de göz önünde bulundurduğumuzda, bakalım bu yaz kimler denize erişebilecek? Diğer yandan konumuzun başına dönecek olursak, daha en başından kentin kime açık, kime engelli olduğunu ve yeniden tartışmamız için bu futbol müsabakası bize bir vesile oldu.
1: Evet, yani bir de şimdi konuşurken insan düşünüyor, bu Doğu Ekspresi ile ilgili olarak da onu şey yapmıştım, işte meşhur bir Kars'a trenle gitmenin veya dönmenin o Instagram'ın bilir cazibesiyle herkes böyle bir Kars'a trenle gitme sevdasına kapılmıştı. Ama ne hikmetse o Kars Doğu Ekspresi biletleri pek bulunmuyordu. Sonra ortaya çıktı ki aslında biletler çıkar çıkmaz bir takım acentalar o biletleri toplu olarak alıyorlarmış. Ve dolayısıyla siz o acenta üzerinden Express'in biletini alabiliyorsunuz ve dolayısıyla da aslında ajansın sunduğu paket programın fiyatını ödeyebilenler, sadece bu bedeli karşılayabilenler bu büyük Instagram güzelliğinden faydalanabiliyordu. İşte bu çelişkiler hikayenin hem işte bu Aston Villa taraftarlarında olduğu gibi birazcık daha İşte turistik bir boyut kazanıyor, özellikle yabancı turistler için, ama yerli turistler arasında da, yerli hemşeriler arasında da sınıfsal bir adaletsizlik ortaya çıkıyor.
0: Ya bu kültüre katılım hakkıyla ilgili olduğu gibi kültür tanımının da inşa ediliş biçimiyle ilgili de bir tartışma. Bana da şimdi bütün bu konuştuklarımız kültür yolu festivallerini düşündürdü. 2021'den beri kültür yolu var. Yani bir yolun kültür yolu olması

0: değerlere dahil olmanız gerekiyor ve bu aynı zamanda içeridekiler ve dışarıdakiler, kültüre erişimi olanlar ve olmayanlar olduğu kadar kültür üretenler ve üretmeyenler arasında da son derece yapay bir ayrımın tesis edilmesini de getiriyor. Çünkü o yol her sözü taşıyacak bir yol olmadığında, tali yollara açılmadığında bizim geriye son derece budanmış ve turistik hedeflerle, turistik gayelerle şekillenmiş bir kültür tanımımız kalıyor.
1: Evet, yani bir de o tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütün böyle birçok ilde düzenlemeye çalıştığı kültür yolunda belki buna dair başlı başına bir program yapmamız gerekiyor ama ilk defa Mersin'de bu sene düzenlendi ve merakla bir takım etkinliklerine de gitmeye, izlemeye çalıştım. Ve orada şunu gördüm aslında o kültür yolu na dair bir takım işte sergiler, söyleşiler aslında herhangi bir ilde yapılabilecek türden etkinliklerdi. Yani orada işte geleneksel sanatlarla ilgili bir sergiyi gezdik ve orada baktığında o sergi herhangi bir yerde yapılır ve muhtemelen de kültür yolunun geçtiği her yerde yapılıyor olsa gerek. Zaten o yüzden kültür yolu festivalleri böyle takvimde bütün yıla yayılmış durumda. İşte Mersin'de mesela İl Turizm Müdürü aslında Adana'nındı ama biz yaptığımız kulislerle Adana'nın tarihini aldık. Yani bu öyle bir yol ki her defasında sadece bir kentten geçebiliyor. Çünkü aynı şey geçmek zorunda oradan. Aynı ne diyelim bu kültür yolunun vagonları, trenleri. Şimdi bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor gibi geldi bana. Anadolu gibi bu kadar çok kültürün, bu kadar farklı kültürel üretimin, bu kadar çok yerel değerin olduğu bir yerde bütün bu coğrafyadan geçecek tek bir yol mümkün mü? Yani burada bırakın Mersin'de bir kültür yolu festivali yapılıyor ve bu festivalin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı dahi davet edilmiyor. Burada işte bir takım konserler ilgi görüyor mu? Görüyor ama o konserlerin kültür politikası değil sadece tekil kültür etkinlikleri olduğunu defalarca konuştuk. Dolayısıyla orada da bir tarafıyla işte belli kesimleri sadece belli kesimlere hitap eden ve diğerlerinin erişimini faydasını daraltan öte yandan da herkese açık olduğu varsayılan programların da bir takım ideolojik bir takım tekil özellikler taşıdığı ortaya çıkıyor. Yani biz diyoruz ki bu kültür sizin kültürünüz. Dolayısıyla onu o neyin olduğuna biz karar veririz, onu arz ederiz. Diğerlerine ait şeyi işte turist olduğunuzda, işte bir yabancı olduğunuzda onlar ona erişim hakkını kazanıyorlar. Çünkü bizim iktidarımızın makbul vatandaşlar için uygun gördüğü makbul kültür bizim irademiz dışında şekilleniyor sanki.
0: Ya bunu Mersin için söylediğimiz gibi İstiklal Caddesi için bir daha düşündüğümüzde zaten yıllarca bütün ülkenin kültür hayatının kalbini attığı bir yerde sinemaların kapatıldığı, kitapçıların, tiyatroların kapatıldığı, kültürel üretime dair bütün altyapının ortadan kaldırıldığı, kültür üreticilerinin sürüldüğü bir İstiklal Caddesi'ne kültür ancak diğer ürünlerden birisi olarak vitrinde gelebilir diye düşünürken evet, bunun tam bir ifadesi olarak Kültür Yolu Festivali'ni görmüştük. Bu yol neyin üstünden geçiyor? İşte tam da orada yerelde her gün üretilmekte olan, yerelden soluk alan kültürel üretim biçimlerinin çeşitliliğinin üzerinden geçiyor. Tut ki şehre bir festival gelir diye bekleyecek, oradan bilet almaya çalışacak bir hemşeri ve kültür ilişkisi ortaya çıkartıyor.
1: Evet, işte o da bizim o kültür politikalarının aslında bu hegemonya mücadelesinin bir kültüre erişim konusunda kimin ne kadar adil bir şekilde faydalandığı üzerinden değil de kültürü dar bir şekilde ve tamamen iktidarın, bu iktidar tabii ki sadece merkezi hükümet değil, yerel yönetimlere baktığımızda da onların da daha kapsayıcı olduğunu, daha demokratik erişim imkanları yaratmadığı da söylenebilir. Dolayısıyla hani merkez veya yerellikler arasında kültüre yaklaşım konusunda çok fark yok. Yani şimdi en başta dedik ya yani bu da yani belediyeler halkının hemşerilerinin bir takım

0: kültür etkinliklerine, kültür güzelliklerine, zenginliklerine erişimini kolaylaştırabilir. Ama şimdi düşününce genelde işte Çanakkale'ye, Anıtkabir'e geziler düzenleyen, işte bir takım insanları denize götüren veya işte bir takım indirimler yapan bir yere gidiyor. Hani ben böyle gerçekten de yurttaşlarını, gençlerini bir takım turistik yörelerdeki bu kültürel miras alanlarına götüren bir belediyecilik pek görmedim mesela. Yani onlar da buna gençlik kampları var diyebiliriz ama gençlik kampları üzerine olan tartışmaların da detaylarına girmeyelim. Orada da aslında çok daha ideolojik, çok daha sekter bir endoktrinasyon aracı biçiminde algılandığını biliyoruz sanırım.
1: Gezi Parkı'nda barmenlik yapan kimdi diye aklımdan geçti şimdi. Kendisi hani bu holiganların parti alanına dönüştüren kimdi? Bundan nasıl bir fayda sağlandı? Bu esnafın bundan faydalanması ne mutlu. Ama diğer taraftan da bir tür böyle bir self-oryantalizm, böyle kendi kendine oryantalize etme havası da görmedik değil. İşte gördünüz mü İstanbul'u metropol olarak dünyanın diğer bütün metropollerinden ayıran bu İngiliz halkının bu teveccühü basında da çok farklı biçimlerde
0: Evet
1: yansıdı.
0: yani.
1: Yani trafiğimiz evet çok tehlikeli ama herkes araba kullanmayı çok iyi biliyor. Ne kadar vahşice sürsek de asla kaza olmuyor oradan. Evet hani midye dolma tehlikeli ama ondan daha lezzetli bir şey diyememişsinizdir ifadelerine kadar. Böyle bir tür böyle kendi kendini o zaafları üzerinden yücelten ve tam da o batılı bakış açısındaki İstanbul imgesini bir kez daha üreten bir dille de karşılaştık. Bu
0: Tabii.
1: sadece üretim, sadece merkezden gelen bir anlatı değildi. Aslında buradan da
0: Tabii
1: yükseldi.
0: tabii yani onun bir takım ben de biraz baktığımda bir kadın Aston Villa taraftarının taksici tarafından nasıl kazıklandığı işte bir şeyini çaldırıyor falan onun 11 mağduriyet anlatıyor mesela kadın olmasıyla. Bir de unutmamak gerekir yani tarihini hatırlamıyorum belki futbol takımında da yanılıyorum ama aynı meydanda bir takım Liverpool olduğunu tahmin ettiğim taraftarlar öldürülmüşler burada. Daha büyük bir çelişki yani burada ellerine ovuşturan ve bu %200 artan bira satışlarından memnuniyetini ifade eden esnaf, aynı esnaf gezi olaylarında çapulcu tarif ettikleri camide içki içtiklerini, vay saydıklarını da öldüresiye dövdüklerini palalarla kovaladıklarında hatırlamakta fayda var. Mekansal olarak ve sosyolojik olarak da çok büyük bir çelişki kendini hissettirdi. O yüzden bu programda birazcık bu İstanbul'un Astonbullaşmasına yönelik kültür politikasını konuşalım dedik. Umarız çok da kafanızı şişirmemişizdir.
1: Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka programda buluşmak üzere apaçilik etmeye devam
0: Devam
1: ediyoruz.
0: edin. Kendinize iyi bakın. Apaçilikten
2: Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla konuşmalarla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Apaçık Kültür serisinde bir kere daha Ulaş ve Ezgi'nin sesini duyduk. Çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Hatırlatayım, Açık Dergi pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Fakat o zamana kadar bizlerin ve tüm köşelerimizi hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bu şekilde kapanıyor yayın İksem Mahitun'a. Ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Elektrifikasyonun enerji güvenliği ve iklim açısından gerçek bir dönüşüm sağlayabilmesi, kullanılan elektriğin fosil yakıtlar yerine temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesine bağlıdır. Türkiye açısından da elektrifikasyon ancak kömürden planlı ve adil bir çıkışla anlamlı olabilir. COP31 hazırlıklarının görüşüldüğü Bonn İklim Değişikliği Konferansı'na dair bir açıklama yapan İklim Ağı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un açıkladığı elektrifikasyon hedeflerindeki boşluğa bu sözlerle dikkat çekti. İklim Haber.

Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Mavi'nin farklı tonlarında şarkılardan sonra derin denizlerin kuytularından fırtınalı gökyüzüne içinden derin koyu mavi deniz geçen şarkılar dinlemiştik geçen hafta. Bu akşam da ismen derin koyu mavi denizlerden söz ediyor gibi görünse de istenmeyen iki seçenek arasında kararsız kalınan durumları anlatan şarkılarımız var. Müziği Harold Arlen'e, sözleri Ted Kohler'e ait olan Between the Devil and the Deep Blue Sea isimli şarkının Cab Calloway tarafından 1931'de yapılan ilk kaydıyla açıldı bu akşam Koyu Mavi. Seni istemiyorum ama seni kaybetmeyi de istemem. Seni affediyorum çünkü seni unutamıyorum. Senden nefret etmem gerekir ama sanırım seni seviyorum. Beni iki arada bir derede bıraktın, diyordu Cab Calloway. Between the Devil and the Deep Blue Sea'nin Louis Armstrong'un 1932 yılında kaydettiği trompet solosu da içeren versiyonunu dinliyoruz şimdi. Zaman içinde çok farklı yorumlarıyla caz standartları arasında yerini bulan şarkının Bing Crosby'nin 1957 albümü New Tricks'teki yorumundan sonra Tony Bennett'ın 1964'te çıkan Who Can I Turn To albümündeki yorumunu dinleyeceğiz.

0: Between the Devil and the Deep Blue Sea isimli caz standardının Tony Bennett yorumunu dinledik. İki kötü şeyden birini seçmek zorunda kalmak anlamına gelen İngilizce bir deyim Between the Devil and the Deep Blue Sea. Devil kelimesinin bir anlamı şeytan demek, ancak bu deyimde denizcilik terimi olarak gemilerde tutması, yakalaması zor olan küçük tutamaklara verilen ismi ifade ediyor. Türkçe'de bu anlamı karşılayan pek çok deyim var. Burada söyleyebileceğimiz en uygun karşılık iki arada bir derede kalmak. Bu şarkının en sevdiğim yorumuyla devam ediyoruz. George Harrison'ın 2001'de hayata veda edişinden sonra 2002'de çıkan Brainwashed albümünden dinliyoruz. Between the Devil and the Deep Blue Sea'yi. Ardından aynı ismi taşıyan ancak sözleri ve müziği bambaşka olan ve yine iki kötü seçenek arasında kalmaktan söz eden iki şarkı daha dinleyeceğiz. İlki The Black Keys'den Dan Auerbach'ın yan projesi The Arcs grubunun 2015 kısa albümünden ve Ork'ta Dr. John yer alıyor. İkincisi de Chris Rea'nın 1993 albümü Espresso Logic'ten.
1: One, two, one, two, three.

Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de istenmeyen seçenekler arasında kararsız kalanların şarkıları var bu akşam. Between the Devil and the Deep Blue Sea isimli şarkılarla başladık. Benzer anlam taşıyan başka bir deyim olan Between a Rock and a Hard Place isimli şarkılarla devam ediyoruz. İki kötü şeyden birini seçmek durumunda kalmak anlamındaki Between a Rock and a Hard Place deyiminden yola çıkan farklı söz ve müziğe sahip dört şarkı dinliyoruz şimdi. The Rolling Stones 1989'da çıkan Steel Wheels albümündeki şarkısında şehre dönüşen kasabaların büyüyen insani sorunlarından söz ediyor. İngiliz New Wave rock grubu Cutting Crew aynı yıl çıkan The Scattering'deki şarkısında hayatı değiştirme şansımızı denerken oyunun kurallarını belirleyemeyişimizin çaresizliğini anlatıyor. İngiliz gotik rock grubu The Sisters of Mercy 1985'te çıkan First and Last and Always albümündeki şarkısında hem A Rock and a Hard Place hem de Between the Devil and the Deep Blue Sea deyimi geçiyor. İkili ilişkilerde sonunu bile bile alınan yanlış kararlardan bahsediyor. Jamaica asıllı Amerika'da yaşayan reggae müzisyeni Clinton Farren 2010'da çıkan Mi Deya albümündeki şarkısında farklı bir ülkede gitarıyla hayatını kazanabilmek için katlandığı zorlukların hayatını zehir ettiğinden yakınıyor.

İki kötü seçenekten birini seçmek durumunda kalmak anlamındaki Between a Rock and a Hard Place deyiminden yola çıkan iki şarkımız daha var. İlki Amerikalı country müzik şarkıcısı Bailey Zimmerman'ın 2023'te çıkan Religiously The Album'dan ayrılığa giden yoldaki zor kararların şarkısı, ikincisi de Americana tarzında müzik yapan David Ramirez'in 2015'te çıkan Fables albümünden ödenen bedellere karşılık kazanılanların muhasebesini yapan bir şarkı.

istenmeyen iki seçenek arasında kararsız kalınan durumları anlatan iki kötü şeyden birini seçmek zorunda kalmaktan söz eden şarkılarımız vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son olarak Nazım Hikmet'in 1958'de yazdığı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun banda kaydettiği şiirlerden Denizin Üstünde Alabulut diye başlayan Zülfü Livaneli bestesiyle 1979 yılında Atlı'nın Türküsü albümünde yer alan Bulut Mu Olsam şarkısını dinleyeceğiz. Zülfü Livaneli 50. yıl Bir Kuşaktan Bir Kuşağa isimli 2016'da çıkan derleme albümde Bulut Mu Olsam'ı Şehan Barbur yorumluyor. Kötü seçenekler arasından birini seçmek durumunda kalmaktansa bütün güzelliklerin hepsine birden erişmeyi düşleyen bir şiir ve şarkı. Deniz olunmalı bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla. Güzelliklerde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar.

Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Şimdi ve burada. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serhan Altınordu'ya teşekkür ederiz.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. 15 Haziran 2026'da caz dünyası ve insanlık tarihi sadece piyano tuşlarına değil bir halkın kaderine dokunan en büyük ozanlarından bir tanesini uğurladı. Güney Afrika'nın yetiştirdiği küresel ikon, apartheid karşıtı mücadelenin simge ismi piyanist ve besteci Abdullah İbrahim ya da eski adıyla Dollar Brand, Almanya'nın Bavyera bölgesinde 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Partneri Dr. Marina Umeri ve ailesinin yaptığı ortak açıklamada kısa bir hastalığın ardından sevdiklerin arasında huzurla ayrıldı. Kalbi her zaman Güney Afrika ve halkıyla birlikteydi denildi. Vefatının ardından uluslararası basında, kültür sanat çevrelerinde ve siyasi liderler düzeyinde yayınlanan anma mesajları onun sadece bir müzik dehası değil aynı zamanda sarsılmaz bir ahlaki pusula olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa taziye mesajında onu siyasi adanmışlığı ve müzikal dehasıyla ulusumuzu onurlandıran küresel bir vatandaş olarak tanımladı. Uluslararası basın organları da onun caz piyanosunun sessiz devi olarak bıraktığı derin mirası sayfalarına taşıdı. Biz de bu akşam Abdullah İbrahim'in kısaca hayatından bahsedeceğiz ve müziklerinden örnekler dinleyeceğiz. İlk olarak en bilinen parçalarından bir tanesiyle başladık. Blue Bolero ve ardından da şimdi Maraba Blue adlı parçayı dinleyeceğiz.

Abdullah İbrahim'den Maraba Blue adlı parçayı dinledik. Geçtiğimiz günlerde 91 yaşında hayatını yitiren Abdullah İbrahim, 1934 yılında Cape Town'un 7. bölgesi olarak bilinen çok kültürlü işçi sınıfı mahallelerinden birinde Adolf Johannes Brand adıyla doğdu. Müziğin içine doğmuştu. Annesi kilise korosunun lideriydi ve piyanisti. Gençlik yıllarında Amerikan denizcilerinden satın aldığı plaklar ve piyanodaki erken yeteneği nedeniyle arkadaşları ona Dollar Brand lakabını taktı. Apartheid'ın ırk ayrımcılığının en karanlık günlerinde siyah ve renkli müzisyenlerin bir araya gelmesine yasak olduğu bir dönemde efsanevi saksafoncu Kippy Moketsi ve trompetçi Hugh Masekela ile birlikte The Jazz Epistles grubunu kurdu. Bu grupla 1960 yılında yayınladıkları Jazz Epistles Verse 1 başlıklı albüm Güney Afrika tarihinin ilk modern caz albümü olarak kayıtlara geçti. Apartheid rejiminin baskılarına karşı sanatsal bir başkaldırı niteliğindeki bu çalışma Amerikan bebop akımını, özellikle Thelonious Monk ve Duke Ellington esintilerini yerel marabi ritimleriyle harmanladı. Sanatçı 1962 yılında Güney Afrika'daki baskılardan kaçarak partneri vokalist Satima B. Benjamin'le birlikte Avrupa'ya Zürih'e sığındı. Hayatının en büyük dönüm noktalarından bir tanesi burada gerçekleşti. Zürih'teki bir kulüpte çalarken caz tarihinin en büyük isimlerinden Duke Ellington onu dinledi ve büyülenerek kanatları altına aldı. Onun Rip Rice Records için albüm kaydetmesini sağlayarak Newport Jazz Festivali'ne taşıdı. 1968 yılında Dollar Brand hayatında derin bir manevi dönüşüm yaşayarak İslamiyet'i seçti ve Abdullah İbrahim adını aldı. Sürgünden kısa süreliğine memleketine döndüğü sırada Cape Town'da derme çatma bir stüdyoda, akordu hafifçe bozuk bir dik piyanoda 1974 yılında Manenberg Is Where It's At adlı albümü kaydetti. Bu albüm apartheid karşıtı hareketin sonik manifestosu haline geldi. Albümdeki Manenberg adlı parça, gettoya sürülen halkın acısını ve umudunu taşıyan Nelson Mandela'nın Robben Island'daki hücresinde gizlice dinleyip "Bu adam bizim Mozart'ımız" dediği direnişin gayri resmi marşı oldu. Evet, şimdi Manenberg'i dinliyoruz Abdullah İbrahim'den.

Tonnenburg. Ja, da kann man New York machen.

Abdullah İbrahim'in 1974 yılında yayınladığı Manenberg is Where It's At başlıklı albümden direnişin sembolü haline gelen Manenberg adlı parçayı dinledik. Abdullah İbrahim can güvenliği tehlikesi nedeniyle yeniden uzun süreli bir sürgüne gitmek zorunda kaldı ve New York'a yerleşti. Bu dönemde müziği hem geniş orkestrasyonlarla ritmik olarak zenginleşti hem de Sufi felsefesinin etkisiyle derin bir spiritüel kimlik kazandı. Sürgünün getirdiği karanlık melankoliyi geride bırakan sanatçı 1980 yılında yayınladığı African Marketplace albümüyle Afrika'nın sokak ve pazar yerlerindeki çok kültürlü coşkuyu, hayatiyeti ve karmaşayı caz orkestrasyonuyla kutladı. Albümde yer alan elektrik bas yürüyüşleriyle piyanonun kenetlendiği dans edilebilir, neşeli ve rengarenk bir afro caz klasiği olan African Marketplace sanatçının önemli parçalarından bir tanesi haline geldi. Evet, şimdi African Marketplace'i dinliyoruz.

Abdullah İbrahim'in 1980 yılında yayınladığı African Marketplace'ten Ayna isimli parçayı dinledik. Abdullah İbrahim 1985 yılında New York'ta Ekaya Memleket adıyla bir grup kurdu ve bu grupla Water from an Ancient Well adlı bir albüm kaydetti. Bu albüm sanatçının kompozisyon yeteneğinin zirvesiydi. Üflemelilerin kilise korolarını andıran polifonik dizilimi geçmişin bilgeliğine dair bir saygı duruşuydu. Albümden öne çıkan parça, albümle aynı adı taşıyan, köklere ve kadim Afrika topraklarına duyulan özlemi anlatan, ağır tempolu, yoğun ve adeta bir dua gibi tınlayan bir başyapıttı. Water from an Ancient Well.

Abdullah İbrahim'in Ekaya grubuyla birlikte 1985 yılında kaydettiği Water from an Ancient Well'den aynı adlı parçayı dinledik. 1988 yılında Claire Denis'in ödüllü Shokala filmi için hazırladığı ve Doğu Afrika esintileri taşıyan minimalist Mindif bestesiyle sinema dünyasında da ses getirdi Abdullah İbrahim. Ve 1990 yılında apartheid rejiminin çökmesiyle birlikte Nelson Mandela'nın bizzat davetiyle Güney Afrika'ya döndü. 1994 yılındaki tarihi devlet başkanlığı yemin töreninde piyanonun başında o vardı. 2011 yılında çıkardığı modern caz esintili Soto Blue gibi olgunluk dönemi eserleriyle üretmeye devam etti. Pandemi döneminde Almanya'da boş bir konser salonunda tek başına Solotude başlıklı bir solo piyano albümü kaydetti. Ve bu albüm sanatçının hayatı, sürgünü ve yalnızlığı piyanodaki en yalın haliyle selamladığı bir azaltma sanatı manifestosuydu. Kendisini son kez bu albümün turnesinde de İstanbul'da izleme fırsatını bulmuştuk ve ilk kez 1970'lerde şekillenen ama bu albümde derin, sakin ve geniş boşluklar bırakan yorumuyla adeta bir zen şiirine, piyanistik bir meditasyona dönüşen en zarif, en melankolik bestesi olan The Wedding'i de burada dinlemiştik. Abdullah İbrahim'den bu akşam son olarak The Wedding adlı parçayı dinliyoruz.

0: Bu akşamki programımızda sizlerle birlikte 15 Haziran'da yitirdiğimiz Abdullah İbrahim hakkında konuştuk ve müziklerinden örnekler dinledik. Uluslararası basındaki anma yazılarında dikkat çekilen en duygusal detaylardan bir tanesi de sanatçının Mart 2026'da yani vefatından sadece 3 ay önce Cape Town Uluslararası Caz Festivali'nde verdiği konser oldu. İlerleyen yaşına rağmen sahneye çıkan bilge piyanist doğduğu topraklara, kendisini var eden halka piyanosuyla son kez veda etmişti. Eleştirmenler bu konseri tarihi bir çemberin kapanışı, muazzam bir eve dönüş hikayesinin son yaprağı olarak nitelendirdi. Tuşlara her dokunduğunda bir halkın adını ve umudunu haykıran bu büyük usta arkasında asla unutulmayacak sessiz ve derin bir melodi bıraktı. Ruhu şad, müziği sonsuz olsun diyoruz ve bu akşamki programın sonuna geliyoruz. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Serhan Altınordu'ya teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyoruz.

duyuyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm sesleri.
2: Apaçık Radyo.
0: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.

0: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'nun plak çalan programı Mint başladı. Ben Efkan Kulan.
1: Ben Mertem Can. Talk Talk'la başladık. 86 tarihli Color of Spring'den seçtiğimiz bir parça Living in Another World. Harika bir şarkı, harika bir albüm. Talk Talk'un üçüncü albümüydü. Ve hani madem hani yılı yarıladık, artık 40 yıl öncesine, 86 yılına bir dalış yapabiliriz diye düşündük. Çünkü 86'ya girince çıkmak zor oluyor. 80'lere girince çıkmak zor oluyor.
0: Zor
1: O
0: oluyor.
1: yüzden de yani bu
0: Yani
1: aynen hani aralıklarla şey yapacağımız için böyle birkaç ayı da alabilir. O yüzden de tez zamanda girmekte fayda var diye düşünüp bu hafta programı 86'ya ayırdık. 86'nın biraz daha indie pop veya post-punk tarafından yola çıkıp ana akımla da flört edebilen güzel gruplara yer vereceğiz bugün. Talk Talk'ta elbette onlardan biri. Mark Hollis'in dehasının dışa vurumuyla oluşan ve 80'ler, 90'lar başlarına kadar inanılmaz tatlar sunan olağanüstü bir grup. Oradan Color of Spring. En iyi yani en başarılı albümlerinden biri. En iyi albüm hangisi, hani Tok Tok'un en iyi albümü hangisidir diye bir tartışma yaratmak çok zor. Çünkü herkesin çok farklı görüşü vardır orada. Hani daha fazla böyle caza, avantgarda kaydığı Laughing Stock'u birçok insan mesela ön plana çıkarır. Bazıları ticari başarısından dolayı bu albümü plana çıkarır. Gibi gibi değişir yani orada görüşler. Her görüşte Tok Tok söz konusu olduğunda değerlidir.
0: Evet, yani benim gerçekten çok sevdiğim bir albüm. Bir geçiş de albümü aslında. Tok Tok'un sonraki dönemiyle önceki dönemi arasında bir bağlantı, bir köprü gibi de nitelendirebileceğimiz harika bir albüm. Yani bir New Wave Pop grubunun yeni yolculuğunun çok açık kanıtlarını ortaya koyan, hem harika hani pop hissi vermekle beraber, tabii New Wave'den bahsediyorum. Bir yandan da böyle o hadi işin sanatsal tarafı, deneysel tarafı, hatta caz unsurlarını da böyle ara ara şarkılarda duyduğumuz, hissettiğimiz bir albüm. Dolayısıyla 86'ya böyle bir albümle başlamak güzel oldu bence de. Yani güçlü single'ları var bir de, değil mi?
1: Aynen.
0: Yani bu onlardan biriydi diye tam, evet, değil mi? Single aynı
1: Evet,
0: zamanda
1: aynen. Single'da.
0: single diye. Evet, yani güzel şarkı. Öyle. Yani Tok Tok her zaman iyidir.
1: Bu şey single'ın veya şarkının üzerinde şey çok baskın bir Hammond klavye vardır arkada. Onun başında da efsanevi Steve Winwood var mesela. Bu da hani şey detay bilgi olarak dursun kenarda.
0: Ama tabii güzel bir bilgi oldu. Evet.
1: Evet.
0: Yani
1: O halde
0: bayağı bir dinamizm katıyor şarkıya.
1: tabii canım
0: Evet.
1: katmaz mı? Elbette. Öyle yani. Evet, o zaman devam edelim mi Tok Tok'la?
0: Hadi.
1: Şimdi tabii bu albümün en çok bilinen şarkısı muhtemelen şeydir. Life's What You Make It. Sonra Gwen Stefani de galiba coverlamıştı. O da bayağı bir hit yaratmıştı bununla. Ama onu değil. Başka yine çok harika bir şarkı çalacağız. Ve Tok Tok'tan geliyor tekrar Give It Up.

0: Evet, Top Talk'tan geldi. Give It Up. Önce Living in Another World'ı çalmıştık. Efsanevi 86 çıkışlı The Color of Spring albümünden. Evet, bu hafta 1986'da yayınlanan harika albümlere yer veriyoruz. Bunların hepsi de dönem baskı bu arada. Yani, elimizdeki plaklar. O anlamda da ayrıca bir değeri var. Öyle hani sonradan basın falan değil hiçbiri. Ve enteresandır ki hepsi de gayet iyi kondisyonda. Hem şey olarak, plak olarak hem de kapak ve iç kapak anlamında.
1: Evet
0: Hepsi
1: yani
0: sağlam.
1: evet şansa bendeki de öyle. İç şeyi zarfı kapağı biraz böyle o plağın kenarlarının değmesinden dolayı böyle ara ara şey yapmış. Böyle delinmiş ama genel olarak iyi. Plak çok iyi durumda. Bu arada şeyi gördüm. Bu arada hani onu da söyleyeyim diye bir yandan I Don't Believe in You albümün yine çok başka güzel parçası. Orada da Stevie Wood yine şeyle onunla
0: Evet.
1: beraber yer alıyor. O da gerçekten çok iyi şarkı. Zaten baştan sona çok iyi bir albüm.
0: Aynen. Evet. Durum böyle. İki güzel şarkı dedik. Uzun süredir de şey tok tok çalmıyorduk diye hatırlıyorum sanki. Yani bir süre
1: Olabilir.
0: olmuştur. Evet. Şimdi 1986'nın çıkan çok önemli albümlerinden biri yine işte post-punk, new wave işte o ortamda. O albümlerden biri de New Order'ın dördüncü stüdyo albümü Brotherhood idi. Eylül 1986'da çıktı. Elbette Factory plaklarından çıktı. Ve hani post-punk'la elektroniğin birleştiği çok enteresan bir hikaye olarak böyle şey dünyaya düştü. Kapağı da çok enteresandır. Çok ilginç bir kapağı vardır. Ve o anlamda da hani New Order külliyatının gerçekten önemli ve değerli albümlerinden biridir. Şeydir yani hakikaten kapar götürür. Sonra tekrar başa döndürür, sonra başını döndürür. Hani o albümlerden biridir. Farklı yerlerde farklı şeyler yaratır, farklı hisler yaratır. Ama tam bir New Order albümüdür. Bilmiyorum, sende var mı bu Efkan?
1: Bu albüm yok bende. Bu albüm olmadığı için yani mesela kapağıyla ilgili şeyi duyduğum bildiğim bir hikaye ama dokunmadığım hani bir şey onu deneyimlemedim. Albüm yok. Olmadığı için de böyle aslında yarım yamalak bildiğim bir albüm. Onu da söyleyeyim bu arada. Ama tabii ki şey hem New Order için ondan sonra hem de dönem için önemli bir albüm. O da işte o iki yüzünün farklılığı ondan sonra böyle grubun iki ayrı kimlik ortaya koyması ve bunu da harika bir şekilde hani yapıyor olması önemli. Şeye liste senden gelince ya evet ya bu albüm değil mi? Biraz bakmam lazım. Bak şimdi falan diye böyle bir kendi kendime hayıflandım. O yüzden dinleyelim bir an önce
0: Evet.
1: şarkıya girelim diye düşünüyorum.
0: O halde bu albümün belki de en çok bilinen şarkısı single olarak da yayınlanmıştı ve New Order külliyatının da en bilinen ve en önemli şarkılarından biri Bizarre Love Triangle.

0: Bizarre Love Triangle, New Order, 1986 tarihli Brotherhood albümünden çaldığımız ilk şarkıydı. Evet, Mint'te bu hafta plaklar 86 yılında yayınlanan albümlerle dönüyor. Önce Tok Tok'la başladık ve sonrasında New Order'la devam ediyoruz. Bu şarkı bayağı liste başarısı falan da yakalamıştı diye hatırlıyorum. Yani ana listelerde olmasa da dans listelerinde kesinlikle yüksek yerlerde gezindi diye hatırlıyorum, ama yani yanılıyor da olabilirim, ama sanki öyle bir şey kalmış kafamda. Çünkü gerçekten de yani New Order'ın böyle hani en bilinen 5-10 şarkısından biridir muhtemelen diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, sen ne
1: Yani
0: düşünürsün?
1: Amerika dans listelerinde Billboard'da 4 numaraya kadar çıkmış.
0: Evet.
1: İngiltere'de 50 civarı oralarda. Yine Amerika dans 45'lik listesinde yine 8, ilk 10'da. Yani ilk 10'a girme başarısı göstermiş. Bu da o dönem için önemli bir kriter anlamına geliyor tabii ki.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Evet. O zaman bu albümden bir şarkı daha çalalım. Biraz daha az bilin ama o albüm güçlü parçalarını, albümün aslında ruhunu yansıtan ve oluşturan şarkılardan biri. A yüzünün ikinci şarkısı Weirdo gelsin New Order.

0: New Order. Önce Bizarre Love Triangle, sonra da Weirdo çaldık. Biraz cızırtılı bir yani dönem baskı plak üzerinden. Çıtırtılar böyle özellikle sonlara doğru bayağı bir şey yapıyor. O tabii ki yani kendini gösteriyor ama tabii ki şeyden de kaynaklanıyor. Benim pick-up'ın dandikliğinden de kaynaklanıyor, itiraf edeyim. Hani şey, asıl pick-up'ım sende emanet. Ama yani şu anki hayatımda en azından bu dönemde daha böyle düşük seviyede, daha hafif, daha nemin pratik bir setup'ım var. O yüzden de pick-up'ın kalitesi, özellikle de iğnenin ağırlığı ve de şey kalitesi o pek de iyi değil. Yani açık konuşmak gerekirse. O yüzden de normalde emektar Technics 1210'un vermediği cızırtıları burada duyabiliyoruz. Maalesef. Ama artık o kadar da olacak. Yapacak bir şey yok. Maksat tak dönmeye devam etsin.
1: Tabii. Önemli onu.
0: Aynen. Şimdi 86'nın çok güzel, önemli bir başka albümü. Bu sefer Amerika'ya gidiyoruz. Georgia Athens çıkışlı muhteşem bir gruba gidiyoruz. R.E.M. Herhalde yani ilk gençliğimizi ve sonra gençliğimizi ve sonra büyüme, kendi öz büyüme yolculuklarımızı bize en fazla eşlik eden o büyük kahramanlardan biri R.E.M. En son 2011 miydi Collapse Into Now o albümle yolculuklarına son vermişlerdi. Ancak yani 80'ler ve 90'larda, hatta 2000'li yıllarda şey yapabiliriz, bize muhteşem anılar ve muhteşem duygular bıraktı. O hikayenin, yani o yolculuğun, o muhteşem hikayenin erken dönem çıktılarından biri de elbette 86 tarihli Life's Rich Pageant albümüydü. Şey, böyle 86 albümlerine falan bakarken bu karşıma çıktı ve şey dedim. Ya bir anda duygulandım çünkü benim için çok önemli bir albümdür bu. Hani gelmiş geçmiş en favori R.E.M. albümümdür bilmiyorum ama ilk 3'e, 5'e kesin girer, ilk 3'e bile girebilir ama İstisnasız en çok dinlediğim R.E.M. albüm olduğunu söyleyebilirim. Ben R.E.M.'i bu albümle buldum. Ve kaynaştım ve işte tanıştım. Ve gerçekten de bir dönem, o işte ergenlik döneminde hani CD çalarımdan hiç eksilmeyen bir, hiç neredeyse çıkmayan bir albüm oldu uzun bir süre boyunca. Bunun CD'sini almıştım, ucuza almıştım zamanında. 87'de falan herhalde çıktıktan bir sene sonra. Ve gerçekten de baya baya bir şey hakkını verdim diyebilirim. Ama çok da güzel bir albümdür gerçekten de. Çok derinlikli bir albümdür. Hani o ilk dönem daha kaotik bir yapıdan baya bir hani şarkı yazarlığının pekiştirmeye başladıkları bir döneme işaret eder. Ve bunun da karşılığında harika gerçekten kompozisyonlar ve dahi sedalar ortaya sunmuşlardır. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu albümle ilgili?
1: Ya bu sen çok güzel anlattın. Bu albümün yani şey ilk dönemdeki yeri gerçekten çok farklı. İlk iki albüme de bayılırım. Bu onlara göre sanki bir tık daha kolay dinlenebilir. Daha doğrusu şöyle ifade edilebilir belki. O döneme dek R.E.M. dinlememiş birini R.E.M. dünyasına daha rahat sokabilir bir albüm. Belli taşıyor bence. O mesela şöyle bir özelliği var bence bu albüm. Dedin yani CD çalarımda hep döndürdüm. Best of gibi. Yani her şarkı birbirinden güzel. Böyle durmadan dinleyebilirsiniz bu albümü. Yani bir R.E.M. fanatiği olmanıza gerek yok yani bir müzik sever olarak. Yani gerçekten biraz da tabii bu sound'a, bu işte şeyleri, janra falan meraklıysanız dinleyebilirsiniz. Böyle ufak böyle ara sürprizler vardı. Böyle ufak country geçişleri, böyle sonlara doğru tuhaf enstrümantal güzellikler, hoşluklar falan böyle şey sürprizler de sunar gerçekten. Birdenbire sizi böyle şaşırır, ne oluyor falan dersiniz. Böyle bir sürprizler de olur. olur bu albüm. Hem R.E.M.'in o standartlaşmış sound'unu burada kesinlikle dibine kadar dinlersiniz, hissedersiniz ama böyle size farklılıklar da sunar ve tabii ki çok çok güzel kendi başına hani single olarak çıkan harika şarkılar var. R.E.M. yapan şarkılar var. Zaten onlardan da sen 3 tane çok güzel örnek seçmişsin. İyi de yapmışsın. Şey bu arada duyuyorum. Şimdi sen hani en son 2011'de Collapse Into Now'dan sonra hikaye bitirdi. Böyle Mike Stripe'ın böyle bir şeyler yaptığı ve bunları yayınlayacağı ile ilgili böyle
0: Solo
1: haberlerin
0: olarak mı? Solo
1: canlandı.
0: çalışması olarak mı?
1: Evet, solo olarak bakalım ne
0: Zaten
1: olacak.
0: arada bir şeyler yapıyor. Yani
1: Evet.
0: pandemide şarkılar çıkardı, bir
1: Evet.
0: şeyler yaptı falan. Yani boş durduğunu zannetmiyorum zaten. Peter Buck solo albüm çıkarmıştı.
1: Evet, onu çaldık hatta. Değil
0: Aynen.
1: mi? Evet.
0: Evet. Dolayısıyla bir şeyler yapıyordur herhalde. Niye yapmasın yani?
1: Evet.
0: Ölmedi ya. Neyse. Bu albümle ilgili yalnız, pardon, Life's Rich Pageant'a geri dönmek gerekirse, tek sinir
1: Evet.
0: olduğum yegane bir şey vardır. O da albüm kapanış şarkısı, Superman. Yine
1: Kap.
0: yani R.E.M.'in böyle ortaya attığı bazı gerçekten geyik ötesi şarkılar vardır. Bu da onlardan biridir ne yazık ki.
1: Cover, evet. Allah'tan sonda
0: Aynen.
1: yani oraya geldin yani şey merak seveni de seviyor ayrı konu
0: Evet,
1: çünkü o
0: doğru.
1: dönem işte çok da
0: Çünkü çok
1: radyolarda falan
0: aynen,
1: çok çalmış.
0: çünkü o pop dinamiğini çok iyi kullanıyor şarkıda ama yani yine de olmasa da olurmuş.
1: Vokalde de şey var değil mi? Mike Mills var.
0: Galiba. Evet,
1: Mike
0: aynen,
1: Mills
0: doğru.
1: var.
0: Evet. O halde bu muhteşem albüme bir geçelim bakalım ve önce ve elbette Follow Me çalalım.

0: Follow Me, R.E.M. 86 tarihli Life Rich Pageant albümünden seçtiğimiz ilk olağanüstü şarkıydı. Şeyi hatırladım. Green albümü sonrasında yaptıkları dünya turnesini kapsayan bir film gibi bir şey yapmışlardı. Ya da konser filmi gibi bir şey yapmışlardı. Onu seyrederken bu şarkının görkemi orada çok daha fazlasıyla kendini gösteriyordu. Şimdi bir anda onu hatırladım nereden geldiyse aklıma. Orada da Michael Stipe'ın enteresan bir dönemi şey olarak fiziksel görüntü olarak neredeyse kel kafa ama arkada şey uzun bir at kuyruğu gibi bir şey var örgülü. Böyle enteresan bir şey gözde böyle şey karanlık makyaj falan. Onunla birleşince böyle gerçekten de hani şey tüylerini kendi kendinden bir ortam oluşmuş olduydu.
1: Ama bu şarkının şimdi öyle bir şeyi var, öyle bir atmosferi var. Böyle hem içinde sinematografik bir yan var.
0: Doğru.
1: Bundan sonra böyle bir çok güçlü bir şarkı. İçerik zaten hani şarkının mesajları öyle. Ama dinlemesi çok böyle her şarkıda bunu hissetmezsiniz zaten. Zaten Michael Stipe'ın da kişisel favorisi. Bunu hep dile getirmiş yıllar boyunca. Özel bir şarkı yani.
0: Evet, bir de
1: Bir
0: tabii
1: grubun
0: yani
1: kariyerinde yapmakla gurur duyacağı kesinlikle şarkılardan bir tanesi.
0: doğru.
1: Danny
0: Bir de tabii ki
1: Elfman.
0: Apaçık Radyo'ya çok yakışan bir şarkı. Çünkü yine çevre
1: Evet.
0: duyarlılığıyla alakalı ve onun hani çevrenin nasıl yok olup gittiğiyle alakalı bir şarkı içerik anlamında. Evet. 10 numara 5 yıldız. O halde bir muhteşem şarkıya daha geçelim. Tekrar geliyor R.E.M'den Swan Swan Hummingbird.

0: Swan Hummingbird, Life's Rich Pageant'tan çaldığımız ikinci şarkıydı. Biz normalde hani albümlere yer verirken veya single'lara her albümden ikişer şarkı çalıyoruz. Hani öyle bir gayri resmi formatımız var. Ya da işte single olunca A'sını B'sini çalıyoruz. Ancak işte bu playlisti hazırlarken bir anda hani bu albüm olan düşkünlüğümü tekrar hatırlayıp böyle tekrar tekrar böyle bir iki defa falan dinledim üst üste. İtiraf ediyorum. Ve şey yapamadım ya, hangi şarkıyı seçeyim, hangisini seçmeyeyim, hangisini kenarda bırakayım falan derken dedim ki ya yok, böyle iki şarkıyla olmayacak bu. Bir de Follow Me ile Swan Swan H'i zaten şey yapmıştım. Hani biraz da gerçek hani rock motiflerini ortaya koyan bir şarkıda
1: Evet.
0: olsa da iyi olur diye düşünüp bir üçüncü şarkı daha ekledim affına sığınarak.
1: Yo, iyi yapmışsın. Yani onu fark ettim. Orada bir heyecanlanmışsın.
0: Yükseldim.
1: Yükselmişsin, o seziliyor. Ama bu son derece anlaşılır bir şey. Yani şey, az önce biraz bahsettik. Yani gerçekten böyle boş övgü gibi değil. Bu albüm böyle bir albüm. Yani böyle mutlaka bir koyduğunuzda 2-3 kere falan çevireceğiniz
0: Döner, aynen.
1: böyle güzel bir albüm. 3 şarkı ayrıcalığını hak ediyor bizim programımızda.
0: Kesinlikle. O halde gelsin bir R.E.M. daha. These days.

0: R.E.M. These Days, Life's Rich Pageant albümünden çaldığımız üçüncü parçaydı ve artık programın sonuna geldik. Ama böyle indie rock, indie pop vesaire janrında bir playlist hazırladıysak ve söz konusu 1986 ise elbette The Smiths'e yer vermemek olmaz. The Queen's Dead albümü üçüncü albümleriydi ve belki de en fazla ses getiren albümleriydi. Sonra işte ertesi yıl bir albüm daha çıkardılar, sonra da dağıldılar. Bu albümden de yani bir sürü şarkı çalmak isterdi gönül ama iki şarkı çalabileceğiz. Bilmiyorum senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yo yani dediğin gibi bu albüm böyle. Bu da aslında üçüncü şarkıyı da hak eden bir albüm ama yerimiz
0: Belki başka
1: kalmadı.
0: bir programda şey yaparız, sıkıştırırız.
1: Sıkıştırırız. Bence vedamızı edelim ve dinleyenleri Smith'le baş başa bırakalım.
0: O halde önce Big Mouth Strikes Again geliyor ve sonra da elbette Dünyalar Güzeli, There's a Light That Never Goes Out. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.

0: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
1: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 19 Haziran Cuma takvimler ve Duygu Radyolarınızda her hafta olduğu gibi gece yarısına kadar birlikteyiz. Bu hafta önümüzdeki Pazar Babalar Günü'nü fırsat bilerek punk'ın babalara, ebeveynliğe ve aile kurmaya dair neler dediğini özetlemeye çalışacağız. Sözlere baktığımızda her temayı ayrı ayrı görebiliyoruz. Kimi şükran, kimi öfke, kimi özlem, kimi sadece nasıl yapıyorsunuz bunu diye haykırıyor. Duyacaklarınızın bir kısmı babaların ağzından, bir kısmı ise çocuklarından babalarına hitaben yazılmış. New York'tan HTO ile açılışı yaptık bu gece. Role Model 2001 tarihli Go albümünden, grubun MCA gibi büyük bir plak şirketiyle çıkardığı tek albüm bu. 1994'ten bu yana New York hardcore sahnesinin yüzlerinden biri olan HTO, yitirdiği rol modellerini kahramanların ardından kime inanacağını bulmaya çalışıyor ve elbette cevabı başkasında değil, kendinde arıyor. Şimdi devam ediyoruz. Duyacağınız şarkıdaysa o soruya cevap var. Bir baba çocuğunun dünyaya 6 hafta erken geldiği gün hissettiklerini anlatıyor. Chicago'dan 88 Fingers Louie, 1998 yılında yayınladığı Back on the Streets albümünden Joy Boy'la radyolarınızda yerini alıyor. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Lagwagon'da Raise a Family, Santa Barbara'lı grubun 1995'te yayınladığı Let's Talk About Leftovers albümündendi bu şarkı. Şarkı babalığı hiç romantize etmiyor ama 30 yaşlarında partilere gitmek istemek yerine bir aile kurup hayata sınırlı imkanlarla atılmanın planını yapıyor bir yandan. 4 çocuk, asgari ücret, hayat sigortası. Carry on the legacy, it's time to raise a family diyor ve devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Şimdi duyacağınız şarkıdaysa o aile içindeki ilişki oğlun gözünden anlatılıyor. Deniz kıyısında babasının yanında duran küçük çocuk büyüyünce aynısı olmak istiyor. Yellow Card radyolarınızda olacak. Kendine özgün soundlarıyla dönemdaşlarından hemen sıyrılıyorlar. 2003 tarihli o efsane Ocean Avenue albümünden Life of a Salesman Grounded'da yerini alıyor.

Teenage Bottle Rocket, Nothing Else Matters When I'm With You, Tales from Wyoming albümündendi. Laramie'nin bu dörtlüsü başka hiçbir şey söylemiyor. O yanında olduğunda dünyanın geri kalanı yok oluyor. Basit ve dürüst. Şimdi duyacağınız şarkıdaysa tam tersine o anların geri getirilemezliği var. Descendants'ın davulcusu Bill Stevenson bu şarkıyı babasının son günlerinde yazmış. Aralarında hiç kolay olmayan bir ilişki ve bir gün daha olsaydı diyor. 2004 tarihli Cool to Be You albümünü karıştırıyoruz. One More Day dinleyeceğiz. Descendants radyolarınızda olacak ilk olarak. Ardından Everclear yerini alıyor. 97 tarihli So Much for the Afterglow'dan Father of Mine dinleyeceğiz. Art Alexakis bu şarkıyı Portland'da kendi kızı uyurken bir gecede yazdı. 5 yaşında terk edilmiş, Noel'de 5 dolarlık kartlar almış, yoksullukta büyümüş biri olarak neredeydin? Elinde dünyayı tutuyordun ama farkında değildin diyor giden babasının ardından. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor.

No Use For A Name'de duyduğunuz For Fiona, 2005 tarihli Keep Them Confused albümündendi. Tony Slay'ın kızına yazdığı bu şarkı 2012'de daha çok anlam kazandı. Zira kendisi o yıl hayatını kaybetmişti. Kelimeler yetmiyor ama yine de şarkı yapmayı denedim demişti. Apaçık Radyo'da Babalar Günü arifesinde babalara dair funk şarkılarını karıştırıyoruz ama şimdi duyacağınız şarkıda çocuklara değil adeta bir sonraki nesle gençlere seslenen bir grup var. Huntington Beach'ten Pennywise, The Kids'ra radyolarınızda olacak. 2005 tarihli The Fuse albümünü karıştırıyoruz. Grounded devam ediyor.

Kaliforniya'dan Face to Face'te duyduğunuz Resignation. 96 yılına ait bir kayıttı bu. Şarkı açıkça babaya ithafen yazılmamış olsa da içerdiği anlam vesilesiyle bir otorite figürüne karşı olan bir çıkışı anlatıyor. Benim olmamı istediğin her şey olamam diyerek kendi yolunu çiziyor bir nevi. Şimdi duyacağınız şarkı ise bu gecenin en karanlık köşesi. Vokalist Buddy Nielsen'ın çok kişisel bir şarkısı. Babasının erken ayrılışının bıraktığı boşluk zamanla nasıl büyür, nasıl içe işler. Ailemin günahları bu gece dışarıda diyor. 2006 tarihli Still Searching albümündeyiz. All the Best Cowboys Have Daddy Issues'da, Senses Fail, Apaçık Radyo'da yerini alıyor.

Modern Life is War, I'm Not Ready 2005 tarihli Witness albümünden de Hardcore'un en güçlü albümlerinden biri sayılıyor bu kayıt. 16 yaşındayken sonsuza kadarın ne anlama geldiğini bilmiyorsun, 23 yaşındaykense çok üzgünsün. Büyümenin ağırlığı, rol modelini kaybettikten sonra hazır olmadan gelen sorumluluklar. Devam ediyoruz. Yine benim için babalığa dair yazılmış en iyi şarkılardan biri var sırada. Have Heart, Boston'ın en önemli hardcore gruplarından biri. Pat Phil'in babasına yazdığı bu şarkı ise çok nadir bir iş. Hardcore'da baba figürü çoğunlukla yokluğuyla var olur ama burada tam tersi var. Üç işte birden çalışan, maaştan maaşa geçinen ama dünyanın en soğuk yerinde en sıcak kalpli adam. Gemi batarken müzik çalan orkestra gibi diyor. Umudu çalmaya devam ediyor. Güneşi parlatmayı sen öğrettin bana, şimdi bu oğluna da öğret diyor. Hem şükran, hem itiraf, hem de bir talep bu. Şarkının sonundaysa şunu söylüyor babasına. Sana hiç benzemiyorum, olmak istediğin kişiden çok uzaktayım. Bu gece duyduğunuz en dürüst cümlelerden biri. Have heart, the unbreakable.

The Filter'da duyduğunuz Dear Father, Boston'dan çıkan bu grup tüm müziğini birbirine bağlı tek bir hikaye olarak yazdı. Savaş sonrası Amerika'da bir ailenin kuşaklar boyunca dağılışı. Mezar başında bir oğul babasının yerine getiremeyeceğin söz verme dersini taşıyor. Sen babanın oğlusun diyor. Hem miras hem mahkumiyet bu. Kapanışı az önce dinlediğiniz Have Heart'ın vokali Pettfillen'in bir diğer grubu Fiddlehead'le yapacağız şimdi. Yine Boston'dayız. Pettfillen bu şarkıyı iki Richard için yazdı. 11 yıl önce kaybettiği babası ve yeni doğan oğlu. İkisi de aynı adı taşıyor. Grubun 2021 tarihli Between the Richness albümünden Heart to Heart bu gece de Ground'da noktayı koyuyor. Kapatmadan ufak bir hatırlatma, soru, görüş ve önerileriniz için e-mail adresim groundedradioshow@gmail.com. Çalma listeleri ve kayıtlarını da howyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalında bulabilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Caz Türbülans.

0: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.

0: Plank. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you the night the bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the night the bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.